0: Lambalarının %80'i yok edilmiş durumda.
1: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun ancak bu söze gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. Trump Pekin ziyaretine ilişkin Amerikan yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti.
2: İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti, savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çabalıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadesini kullandı. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda yeniden savaş ihtimali fiyatlanıyor. Petrol fiyatı yükselirken altın ve gümüş geriledi. Hisse senetlerinde de düşüşler yaşandı.
1: Küresel piyasalarda yeniden endişe fiyatlanıyor. Axios haber ajansının iddiasına göre İsrail, Trump'ın İran saldırısı ihtimaline karşı hafta sonu alarmda olacak. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda yeniden savaş ve belirsizlik fiyatlaması hakim oldu. Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Günlük artış %2'ye çıkarken 105 doların üzerindeki seviyelere gelindi. Emtia cephesi ise geriliyor. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında 6700 liranın aşağısını izledi. Gümüşte ise sert düşüş yaşandı. Günlük kayıp %5'i aştı.
3: Bunun temel sebebi de aslında doların değer kazanıyor olması. Yani emtialardaki bu hareketlerdeki temel etken doların değer kazanıyor olması. Biz savaş başladığından beri şunu gördük. Doların değerini kazandıracak herhangi bir şey altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde çok sert fiyat hareketlerine sebebiyet verdi. Piyasa bana kalırsa jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tekrar doları görmeye başladı.
1: Hisse senedi piyasalarında da olumsuz hava hakim. Asya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Güney Kore borsasında düşüş %6'ya ulaştı. ABD vadelilerde güne düşüşle başlıyor.
2: İran savaşı Türkiye'nin körfez ülkeleriyle ticaretini etkiledi. Yatırımlarda yavaşlama olurken maliyetler de arttı. İş dünyası bu sorunun geçici olacağını düşünüyor.
4: Bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama oldu tabii ki. Ama özellikle yeni yatırım kararlarında şirketler artık daha dikkatli davranmaya başladı.
1: İran savaşı körfezle ticareti olumsuz etkiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mart ayında bölgeye ihracat %40 geriledi. 1 milyar 317 milyon dolara indi. Nisan ayında ateşkesin etkisiyle toparlanma görüldü. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajı aşıldı.
4: Genel olarak baktığımızda aslında Katar, BAE ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk var. Finansman maliyetleri sonuçta arttı. Risk analizleri daha detaylı yapılmaya başlandı. Ama mevcut yatırımların büyük bölümünde tamamen durma gibi bir tablo yok.
1: Şu an iş dünyası için en büyük sorun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Alternatif rotalar hem tedarik süresini hem de maliyeti ciddi oranda artırıyor. Ancak iş dünyası sorunun kısa süreceği konusunda ümitli. Türk iş insanları için Körfez'deki en büyük belirsizliğin olduğu ülke ise savaşın merkezindeki İran.
4: İnsanlar tabii ki biraz tedirgin, artısıyla eksisiyle ateşkesin gelmesini bekliyorlar. Çünkü bir gün bir bakıyorsunuz, bir açıklama duyuyorsunuz, ertesi gün başka bir açıklama veya hemen akşamında farklı bir açıklama oluyor. Bundan dolayı da bizim tüccarlarımız şu an orada daha çok beklemede diyelim. Türk şirketlerimiz prosedürsel anlamda zorluklar yaşıyorlar. Yani ülkelerin mevcut koşullarından kaynaklı. Şu anki savaş olarak baktığımızda tabii ki maliyetlerimiz biraz arttı, artmadı değil. Sürecimiz biraz uzadı ama hala ticaretimiz devam ediyor.
2: İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'ye hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıya dair açıklama İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Vurulan binada ağır hasar oluşurken 8 Filistinli de hayatını kaybetti. Katz saldırıdaki talimatı Başbakan Benjamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini de söyledi. Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı, su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
5: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
6: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
5: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
7: 50 yaşına geldim, ben de hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
5: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Araçların metrelerce sürüklendiği ilçede iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların suyun içeriye girmesini engelleme çabaları da kameralara yansıdı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve Ters Akan Dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlarda görüntülere böyle yansıdı. Akıntının şiddetiyle araçların metrelerce uzağa sürüklendiği görüldü. Başka güvenlik kameraların görüntülerinde ise iş yerinin saniyeler içinde suyla dolduğu görüldü. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
5: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri, on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Çetenin sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde kullandığı tespit edilen 5000'den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi. Elebaşının da aralarında olduğu 98 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
2: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak pırlanta operasyonu düzenlendi. 91 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. İlk olarak 2025 yılında yapılan operasyonun ikinci dalgası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. 132 adres incelendi. Operasyonlarda yurt dışından kaçak yollarla getirildiği belirlenen pırlanta ve değerli taşlara el koyuldu. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 349 milyon lira olduğu belirlendi. 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma da sürüyor. Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin olay yeri olan evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı.
1: 15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. 26 yıldır Çağla Tuğaltay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıllar sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.
8: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
1: Olay günü adım adım canlandırıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulmayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.
9: Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin, isterse başka yere gömülsün, hatta daha ilerisini söyleyeyim, yakılsa dahi kalan içlerden hala DNA elde etme şansımız var.
1: Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
9: Yeni yapılan adli tıp çalışmaları, elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor.
1: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.
2: İstanbul Kağıthane'de Doktor Alime Özgeka erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın 4. katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Entübe edilen genç kadının erkek arkadaşı ve o anlarda evde bulunan iki kardeşi gözaltına alındı. Özgür Y. ifadesinde Alime Özgeka ile olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını söyledi. Genç kadının %71 oranında bedensel engelli olduğu belirlenirken erkek arkadaşının ise müstehcenlik suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
2: Yozgat'ta bir öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada şoförle iki öğrenci hayatını kaybetti, yedi öğrenci de yaralandı. Servis aracı Saraykent ilçesinde okuldan çıkan öğrencileri evlerine götürüyordu. Şoför Şeref Şahin, Söğütlü köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Şeref Şahin ile ilkokul öğrencileri Çınar Şahin ve Zennure Özdemir'in hayatını kaybettikleri belirlendi. Yaralanan 7 çocuk olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldılar. Olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da incelemelerde bulundu. Derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'nda demir aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geminin Türkali 16 kuyusunda 20 Mayıs'ta alt tamamlama faaliyetlerine başlayacağı hatırlatıldı. Böylece Mavi Vatan'daki arama ve üretim çalışmalarına yeni bir soluk getirileceği kaydedildi. 7. nesil ultra derin deniz sondaj yapabilen Yıldırım'ın enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi için çalışacağı belirtildi. Alanında uzman isimler, dünyanın önde gelen bilim insanları İstanbul'da buluşuyor. Uluslararası Tıp Kongresi'nin bu seneki ana teması onkoloji. Kanserden yapay zeka destekli erken teşhis teknolojilerine kadar birçok gelişme konuşuluyor. Bilim insanı Canan Dağdeviren de kongrenin dikkat çeken isimleri arasında.
10: Dünyanın önde gelen bilim insanları İstanbul'da tıp fakültesi öğrencilerinin organize ettiği bir bilim kongresinde bir araya geldi. Kongredeki önemli, değerli isimlerden biri yanımızda Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
11: Hoş buldum.
10: Merakla son geliştirdiklerinizi bekliyoruz. Ne aşamada? Özellikle de meme kanserini erken teşhis eden elektronik sütyenle ilgili merak ettiklerimiz var. Şu anda ne aşamada?
11: Şu an insan denemeleri yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'ye gelmeden bir gün önce 7 haftalık çok yoğun bir eğitim sürecini bitirdim. 100 farklı kişiyi mülakat edip markete nereden girmemiz gerektiğini öğrenmeye çalıştım. Güzel ve eğitici bir süreçti. Aynı zamanda da çok yorucu bir süreçti. Bazen dünyanın en iyi teknolojisine sahip olabilirsiniz ama markete doğru yerden girmezseniz etki yaratmanız maalesef çok uzun sürüyor. Ben de o markete giriş sürecinde kimlerle çalışmalıyım, kimlere hitap etmeliyim, aleti nasıl tanıtmalıyım, onların üzerine biraz çalıştım. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren de tamamen şirket üzerine yoğunlaşıp üniversitedeki görevime birazcık ara vereceğim. Sabbatical denilen bir sürece gireceğim. Heyecanla onu bekliyorum.
10: Peki herkesin merak ettiği şu, ileride yani tamamlandığı zaman her kadının ulaşabileceği bir teknoloji mi olacak?
11: Fikir o, amaç da o. özellikle her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve bunu öngörürken de aslında teknolojinin çok yönlü olduğunu ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığına hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
12: Az önce konuşmanızda meme kanseri vakalarının %40'ından kadar ileri evrede teşhis edildiğini belirttiniz. Türkiye'de kadınların meme kanseri taramalarında yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Türkiye bu konudaki en iyi ülkelerden biri. Özellikle de teknoloji erişim konusunda. Mamografinin yanı sıra ultrasonografinin de çok kullanıldığı ülkelerin başında geliyor. Fakat bunun daha sık yapılması ve kadınların bu konuda bilinçlenmesi aslında en önemli unsurlardan biri. İyiyiz fakat çok daha iyi olabileceğimiz bir durumdayız. Bunu değerlendirmek çok önemli ve harika doktorlarımız var. Özellikle de meme kanseri alanında ve meme kanserinin tedavisi aşamasında. Buradan birçok hocayı da özellikle yaptıkları yayınları takip ediyorum.
12: 6 kadınla birlikte uzaya elektronik stüdyeni yolladınız ve içinde çok güzel bir detay da vardı. Neler söylemek istersiniz?
11: Geçtiğimiz Nisan ayında Jeff Bezos'un Blue Origin roketiyle birlikte uzaya tarihin bütün kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi uzaya çıktı. Ve onlardan biri de bana ulaştı. Yaptığımız meme kanseri projesini çok beğendiğini ve bunu uzayda deneyip nasıl çalışıp çalışmadığını test etmek istediğini söyledi. Aldığım en güzel tekliflerden biriydi bu. Hemen okey dedim zaten. Ve bunu yaparken de aklıma bir fikir geldi. Aleti gönderdiğimiz petri dişin içine Tayga oğlumun elinde bulunan Türk bayraklı Atatürklü Türk bayraklı fotoğrafını, yanına Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafını, altına da bu cihazı yapmamda yardımcı olan, emek harcayan öğrencilerimin olduğu bir grup fotoğrafını koyup uzaya gönderdik. Yıllar önce Atatürk'ün istikbal göklerdedir dediği cümlesini yıllar sonra kendi cihazımla birlikte hatırlatmış oldum. Güzel bir duyguydu.
12: Peki yeni çalışmalarınız yolda mı? Şu an neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz?
11: Meme kanserinin yanı sıra aynı zamanda vücut içerisine entegre edilebilen, vajinanın içine girebilen ve kadınların hormonal değişikliğini kontrol edebilen ve tüp bebek aşamasında kadınların karından aldıkları hormon takviyesini içeriden alabilecekleri implantable bir aletle yapmayı deniyoruz. Şu an daha insan aşamalarına girmedik. In vitro dediğimiz lab aşamasında nasıl çalıştığının durumunu görmeye çalışıyoruz. O da heyecan verici bir süreç. Genel anlamda meme kanseri onu teşhis eden aletimin üzerine tüm grup büyük bir özveriyle ve fokusla yoğunlaşıyoruz. Heyecan, çok heyecan, çok güzel bir duygu. Her gün heyecanlanarak ve yeni hastalar üzerinde deneyerek, yeni şeyler öğrenerek ve yapay zekayı da içine koyarak topladığımız dataların daha anlamlı bir hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz.
12: Çok teşekkür ederiz. Bize çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz.
11: Teşekkür ederim, sağ olun.
12: Evet, konuğumuz Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'di. Kendisiyle hem kanserdeki son gelişmeleri hem de araştırmalarını konuştuk.
2: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk töreni Rams Park'ta sona erdi.
5: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. 'Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa' yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la Coşku tavan yaptı. Saren'in tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
2: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerinin eski başkanı camianın kenetlenmesi gerektiğini de vurguladı.
13: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
14: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
13: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur, sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine atar olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak, çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
14: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
13: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun, hangi şartlarda. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız ama el ele.
14: Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi türbesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti. Hocanın yaşamını geçirdiği alanları da ziyaret eden Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi türbesini ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyorum dedi. Türk Kızılay'ına ilişkin hukuki düzenleme meclise sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri netleştirildi. Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç derneklerinden gelecek yardımları alacak tek yetkili kuruluş oldu.
1: Türk Kızılay'ı 158 yıl sonra ilk kez özel bir yasaya kavuşuyor. AK Parti 9 maddeden oluşan ve Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetlerinin tanımlandığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle Türk Kızılay'a milli cemiyet statüsü veriliyor. Aynı statüde başka bir kuruluş kurulamayacağı belirtiliyor. Uluslararası Kızılhaç, Kızılay yardımlarını Türkiye'de kabul etmeye yetkili tek kuruluş Kızılay olarak netleştiriliyor. Teklifle Kızılay'a ihale muafiyeti getiriliyor. Afet ve barınma için gerekli ürünler kamu ihale kanununa tabi olmadan doğrudan Kızılay iştiraklerinden alınabilecek. Gerekçe afette hızlı hareket edebilmek. Yine Kızılay'a devlet verilerine erişim olanağı da getiriliyor. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım verileri Kızılay'la paylaşılabilecek. Böylece yardım alanların takibi kolaylaşacak. Hastanelere verilen kan ve kan ürünlerinin ödemesi SGK üzerinden doğrudan Kızılay'a aktarılacak. Kızılay'ın personel ve sosyal yardım sistemi de değiştiriliyor. Teklifle afet, savaş, çatışma bölgelerinde görev yapan personele nakdi tazminat verilecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump daha önce Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. İki ülke ilişkileri son dönemde giderek gerilirken Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya geldi. CIA direktörünün Havana yönetimine Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi.
1: ABD ablukası nedeniyle yakıt krizinin derinleştiği Küba dikkat çeken bir ismi ağırladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Ratcliffe, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra Küba'yı ziyaret eden ikinci CIA direktörü oldu. John Ratcliffe, Küba İstihbaratı Başkanı Ramon Curbelo, İçişleri Bakanı Lazaro Casas ve Raul Castro'nun torunu Rodriguez Castro ile bir araya geldi. CIA direktörünün Kübalı yetkililere ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda ABD'nin Küba hükümetiyle ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde ciddi bir şekilde işbirliğine gidileceği belirtildi. Küba hükümetinden hangi temel değişiklikler yapmasının istendiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi 10 yıllardır Küba'nın serbest piyasa ekonomisine geçmesini, Castro hükümeti tarafından kamulaştırılan mülkler için tazminat ödenmesini ve adil, özgür seçimler yapmasını talep ediyor. CIA direktörünün Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde Havana'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef alabileceklerini dile getirmişti. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Küba Enerji Bakanı dizel ve fuel oil stoklarının tükendiği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katolik Kilisesi aracılığıyla Küba'ya 100 milyon dolar yardım vermeye hazır olduklarını yineledi. Bu dönemde Amerikan Adalet Bakanlığı eski Küba lideri Raul Castro'nun 1996'da bir sivil toplum kuruluşuna ait uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak yargılanmasının planlandığını duyurdu. 94 yaşındaki Castro hakkında ABD'de dava açılması planlanıyor.
2: Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip oldukları vurgulandı.
1: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Şansi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek 2'si dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
0: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
1: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engels Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
16: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
15: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
16: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
15: Kolları olmayan yüzücü.
17: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
15: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
18: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
15: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
19: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
15: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
20: Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon.

0: Bir zamanlar savaşlar cephedeydi. Bugünse savaş çoğu zaman görünmeden yürütülüyor. Bir ülkenin ekonomisini kırılgan hale getirmek, enerjiye bağımlı bırakmak, üretim gücünü zayıflatmak, dijital platformlar üzerinden toplumların algısını yönlendirmek. Yeni dönemin mücadele alanları artık bunlar. Dünyanın birçok yerinde ülkeler yalnızca sınırlarını değil, veri güvenliğini, teknolojisini, dilini ve kültürünü korumaya çalışıyor. Çin ve Amerika arasındaki teknoloji savaşı, Rusya-Ukrayna hattında enerji üzerinden kurulan denge. Orta Doğu'daki ekonomik ve siyasi baskılar, İran'da patlak veren savaş, hepsi de modern dünyanın yeni güç mücadelesini gösteriyor. Artık mesele yalnızca toprağa sahip olmak değil, bilgiyi, kültürü ve hatta insan zihnini yönetebilmek. Peki, globalleşen dünyada tam bağımsızlık gerçekten mümkün mü?
1: İran, yıllardır süren ambargolara, geçen yıl bir parti savaşa, bu yıl 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşa rağmen direnen bir ülke görüyoruz. Öte yandan ilk sınavda kaybeden bir Venezuela'da var. Devleti millet olma bilinci, bir arada tutan millet olma bilinci nedir burada? Bu örnekler bize ne söylüyor?
2: Tabii ki şimdi İran'da bir devlet geleneği var, bir gelenek var, bir millet olma bilinci var. Ama Venezuela'da öyle değil, öyle olmadığını da zaten son örneklerle gördük. Devlet başkanını tereyağından kıl çeker gibi aldılar, götürdüler ve kimsenin sesi çıkmadı. Ama İran'da öyle değil. İran bütün ambargolara rağmen, sizin ifade ettiğiniz gibi her şeye rağmen dayanıyor, direniyor.
1: Yani dini liderlerinin ki en güçlü ismin öldürülmesine
2: rağmen mücadelesinden vazgeçmiyor, devam ediyor. Yani işte millet olma bilinci budur. Yani Türkiye'de de bu fazlasıyla var, millet olma bilinci. Yani eğer bir şey, Allah korusun, yani öyle bir durumla karşı karşıya gelinse benim hiç şüphem yok ki bütün o milli mücadeledeki ruh yeniden canlanır, yeniden ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi genele baktığımız zaman, yani 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımız zaman Asya'nın, Afrika'nın büyük bölümü sömürge, hepsi sömürge. Ama sonradan o biraz şekil değiştiriyor. 20. yüzyıla gelince, yani sömürgecilik bitiyor, bu sefer emperyalizm başlıyor. Sonra, daha sonra emperyalizmden sonra da işte bu küreselleşme dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin de tabii bazı şeyler var. Yani bir kısım mı diyor ki küreselleşme bitti mi? Yani şu anda günümüzde.
1: Tartışılan bu.
2: O tartışılıyor.
1: Bitti. Şimdi, bitmiş olduğunu düşünenler neye dayanarak bunu
2: şöyle
1: soruyor?
2: Şöyle diyorlar. Çünkü herkes kendi milli kimliğine bir dönüş gibi bir durum var bütün dünyada.
1: Ulus devlet ve milliyetçilik akımları
2: güçleniyor. Herkes kendi sınırları içerisinde kendi milletini, kendi ulusunu güçlendirmeye, kendi milli değerlerini yükseltmeye çalışıyor. Böyle de bir durum var. Yani küreselleşme bence bazı konularda devam ediyor ama bazı konularda devam etmiyor. Mesela ekonomik konularda devam ediyor belki. Sonra haberleşme konusu, mesela dijitalleşme konusu, o mümkün değil onun bitmesi. Yani o küreselleşme orada devam ediyor. Ama ideolojik bakımdan küreselleşme şu anda yok gibi. Yani bitti gibi bence.
1: Yani şöyle musunuz? Bu tartışmaya siz nasıl bakıyorsunuz?
3: Şimdi önce diğer konuda, şimdi emperyalizmin en temel şeysi böl ve yönetti ve biz buna karşı millet olarak, biz olarak çıktık dedik ya. Burada kritik bir nokta kapsayıcılık. Yani ülkesinde bütün kesimleri, bütün farklılıkları kapsayıcı olarak bir ulus yaratabilen, tek bizlik yaratabilen kişiler bu tür emperyalizmin hem kültürel hem diğer boyutlarına daha iyi direnebiliyorlar. Dolayısıyla kapsayıcı liderler, ülke yönetimlerinin kimseyi bölmemesi, kutuplaşmaması ve herkesin yöneticiye karşı aynı mesafede olabilmesi çok önemli. Dolayısıyla bir risk aslında emperyalizmden sonra gelen bir ülkenin bölünmüş olması. Yani bu kültürel bölünme ya da duygusal bölünme ya da aşırı politik bölünme, biz buna duygusal politik kutuplaşma diyoruz. Yani karşı karşılıklı grupta olan insanlara besleme, kötü niyet besleme duygusu aslında emperyalistlerin en işine gelen konulardır. Dolayısıyla en büyük başarı kapsayıcılıkla gelir, lider. Yani kimseyi dışlamayan liderlik ve yönetim anlayışı ulusun temel gücüdür.
1: Yani bu çok önemli. Süper güçlerin açgözlülüğüne karşı
3: kesinlikle herkesi içeriye almaktır. Dolayısıyla herkesin içeride saydığı, kendi dışlamadığı, dışlanmadığı, dışlanmış hissetmediği yönetimler, büyük çoğunluğu içeride hissettiği ülkeler çok güçlüdür. Ve bu ülkeler ortak kültür yaratırsa, ortak sembollerden gurur duyarsa da direnç kazanmaya başlanırlar. En büyük zafiyet zaten dikkat ederseniz bütün bu işgallerde falan hemen mesela çok örnekler var. Bunun bir örneği işte Kıbrıs'tır, diğer ülkedir. Emperyalistler ülke alınca etnik gruba bir grup görev verirler, hukuk görevi, bir gruba polis görevi verirler ama bölerler. Ya da farklı işlerle verirler. Amaç şudur, yani biz bunları işlerindeki etnik farklılıkları daha da ayrıştırarak onlara ayrı kimlik kazandıralıma getirirler. Dolayısıyla buna dikkatli olmalı ama aynı zamanda da kendi kültürüne, kendi farklılığına, kendi içindeki etnik dillere saygılı, onların onurunu koruyan uluslar başarılı oluyorlar. Dolayısıyla bu us kimlikte birleşmiş ama özgün kimliklere, onura karşı saygılı olan uluslar çağı. Bu aslında bir ulus sorunu, bir insan hakları sorunudur. Dolayısıyla insan hakları, demokrasi, çağdaş yönetim. Atatürk'ün işte bana en çok hayran olduğum, öyle söyleyeyim yani çocukluğumdan beri şudur. Yani hem vizyonu hep ileri, gelişmiş, pozitif, kapsayıcı, hür. Burada dışlama hiç yok örneğin. Tanımında hiç dışlama yok. Bu büyük bir başarı. Bunu örnek almamız gerekiyordu. Bunun evrilmiş haline geliştirmemiz gerekiyor. Benim anlatmak istediğim budur. Küreselleşme konusundaki ciddi konu şu. Şimdi bazı şirketlerin küreselleşmede tekelleşmeye gitmesi ve bu devletler üstü şirketlerin feodal yönetimler gibi.
1: Dijitalleşmeyi kastediyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle. Yani algoritmayla, işte tekel gücüyle büyük şirketlerin devletler üstü hakimiyeti tehdit oluşturdu.
1: Yani dijital dünyada tam bağımsızlık olmayacak mı artık?
3: İşte bu bir sorun. Özellikle bu yapay zekadan sonra yapay zeka düzenlenmezse ve bu piyasada yüksek güce sahip şirketler rahat hareket edip etik denetlemeye girmezse ve bunu geliştirmeyen uluslar tamamen takip eder konumunda kalırlarsa bu ciddi bir tehlikedir. Dolayısıyla bu yeni mücadele türünde diyelim.
1: Yeni bir mücadele alanı aslında.
3: Bu aslında işte teknolojik alanda, bilim alanında önder olma mücadelesidir. Yani ilk yüzde kaç üniversiteniz var, ne kadar başarılısınız, bu sizin gücünüz. Yani bundan sonraki yumuşak güç tamamen bilimdir, eğitimdir, halkın genel kültür düzeyinin yükselmesidir, kültürleşmiş toplumlardan direnç çıkar. Eğer burada zayıfsanız, siz kendi yapay zekanızı üretemiyorsanız, ulusal şirketlere rakip olamıyorsanız, kendi algoritmanızla kendi sosyal medyanıza giremiyorsanız mutlaka girecektir. Yeni mücadele bu böyle gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu uluslar üstü tekeller, güçler, bunlara çoğu feodal şirketler diyor artık. Bütün ülkeler için tehdit. Bunu yaratan için de tehdit. Biliyorsunuz yani büyük güçlere bunlarla mücadele ediyor. Çünkü bunların yeni düzeyi bu. Dijital çağda farklı. Bir de yani şunu mutlaka konuşmak gerekiyor. İçinde yaşanılan dönemde insanlar bunu bilmiyorlar ama şu anda biz bir çağ değişimi yaşıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bu yapay zeka ile gelen, makine öğrenmesi gelen bir durum. Bir çağ değişimi. Yani bundan sonraki hayat tarzı çok farklı olacak. Meslekler, ilişkiler çok farklı olacak ve bu birkaç 10 yılda şekillenecek. Bütün işte bilim dünyasının konuştuğu, buraya da hazır olmak işte diğer kırılganlıkları ortadan kaldırmakla geçer. Yani siz bütün enerjinizi kırılganlıklara, bölünmüşlüklere toplaşmaya harcarsanız, kapsayıcı olamazsanız bu yarıştan geri kalırsınız. Kalıyoruz da bunun çok açık örnekleri var. Eğer siz içeride bütünleşir, anlar bunu ve bütün enerjinizi bu mücadele içerisinde büyüyen bir ulusa dönüştürürseniz, kapsayarak başarılı olursunuz. En önemli sorun bence bu. Artık bir silahla savaş.

0: Tankut aldı. Mesela mühendislikte ve bilgisayarda inanılmaz güzel Türkçe kelime ürettiler ve ödüller alıyorlar.
1: Ama orada dil haricinde tabii bir kültürü benimseme, sahip çıkma, bununla belki işte övünme, ön plana çıkma gibi bir durum da var.
2: Yani tabii. Kendi köklerini
1: ama aynı şekilde dijitalleşmede de geri kalmama. Yani tabii. Dijital dünyaya
0: ama şunu da unutmayalım. Bakın, kolektif narsisizm denen bir kavram var sosyal psikoloji. Eğer sizin büyüklüğünüz kırılgansa, yani hep kendini överek hamasi dayanıyorsanız eksiğiniz var demektir. Güçlü toplumlar kendini hiç övmezler. Zaten vardır. İhtiyaçlar yoktur ona. Ama bizim büyümeye, kendimizi övmeye, başkasının bizi övdüğünde sevinmeye ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Bu bir kırılganlıktır. Yani bu kolektif narsizmin bir özellik olduğu için söylüyorum, kırılgan kolektif narsizm diye tanımlar bunu sosyal psikoloji. Dolayısıyla bizim ulus olarak bu tür bir şey ihtiyacı olmadan yaratmamız, büyümemiz, gelişmemiz gerekiyor. Ben çok görüyorum, başkası övdüğünde aşırı sevinen, başkası kızdığında yere giden, inip çıkan insan kimdir bu? Kırılgan insandır. Kırılgan toplum olmamız gerekiyor. Kırılgan değildi Türkiye.
1: Peki.
0: Yani bu kırılgan önemli bir konu diye.
1: Bence siz çok güzel oldu. Ama olsun, yerine geldi bence.
3: Dil yalnızca iletişim kurduğumuz bir araç değil. Hafızayı taşıyan, kültürü aktaran, düşünme biçimini şekillendiren görünmez bir bağ. Dünyanın birçok yerinde yüzlerce dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. UNESCO'ya göre dillerin yaklaşık %40'ı risk altında. Araştırmalarsa bir dil kaybolduğunda geleneklerin, hikayelerin ve ortak hafızanın da zamanla silinmeye başladığını gösteriyor. Kanada'daki yerli topluluklar üzerinde yapılan bazı çalışmalar, ana dilini koruyan toplumlarda aidiyet duygusunun ve toplumsal dayanıklılığın daha güçlü kaldığını ortaya koyuyor. Artık gittikçe yabancı kelimeler hayatımızda daha çok yer tutuyor. Cümlelerimizi kısalttık, kelime dağarcığımızı azalttık. Sizce biz dilimize gerçekten sahip çıkabiliyor muyuz?
1: Şimdi az önce bahsettiğimiz küreselleşme, Sayın Sümer'le de beraber konuştuk. Bir yandan bugün artık dille de nüfuz etmeye başlıyor her millete, dünyanın yaşayan her topluluğuna ve bir şekilde tehdit ediyor. Yani kendi acımızı kendi dilimizde, acımızı dahi kendi dilimizde ifade edememek gibi bir meselemiz olmaya başladı. Bu konuyla ilgili çalışırken internette, YouTube'da TRT arşivde bir videoya rastladım. Bu video 1995 tarihinde TRT'de Türk Dil Bayramı kutlaması için bir program yapılmış. Orada çok değerli isimler Türkçe ile ilgili sıkıntılardan söz ediyorlar. Örneğin Göksel Kortay diyor ki, öncelikle dilimizin nezaketi ve zarafeti gitti. Türkçemiz elden gidiyor gibi hissediyorum. 300 kelimeyle değil 50 kelimeyle konuşulduğuna inanıyorum diyor. Şimdi ben düşündüm ki 30 yıl önce de biz bunu dert ediyormuşuz. Bugün de benzer yerlerden benzer şeyleri söylüyoruz. Bu durumda hala aynı yerde miyiz Ayça Hocam, yoksa daha mı kötüye gittik?
4: Belki daha da kötüye gittik. Daha önce de dile getirmiştim ben bunu birkaç yerde. Tek tipleşiyoruz. Aynı şekilde düşünüyor, aynı şekilde konuşuyoruz. Kelime hazinemiz iyice azaldı. Mümkün olduğu kadar sınırlı kelimelerle konuşmaya çalışıyor herkes. Çünkü artık hız çağındayız. İnsanlar uzun metinleri okumaya çok fazla zaman ayırmıyor. Uzun sohbetler yapılmıyor. Yüz yüze sohbetler gittikçe azaldı. Ailelerde bile herkesin elinde birer telefon. Atasözleri, deyimleri gençler maalesef yeteri kadar bilmiyor. Yani bunlar soyut düşünmenin en önemli özellikleri, bilmemiz gerekiyor. Fakat gençler bu konuda çok zayıf kalıyor.
1: Türkçemizde yaklaşık kaç kelime var ve biz gerçekten ne kadarını günlük dilde kullanıyoruz?
5: Bugünkü Türkiye Türkçesi, bizim konuştuğumuz Türkçeyi kastediyoruz değil mi? Ama biraz eskiden de bahsetmek olur.
1: Olur tabii, eskiden daha mı çoktu?
5: Eskiden tabii ki daha azdı. Öteki dünya dilleriyle benzerdi eskiden, ama Türkçenin kayıtları, Türkçe olarak kayda geçen kayıtlar 1300 yıllık. Tam olarak 1300 yıllık. Bugünden bakarsak 1300 yıl. O dönemin teknikleriyle her şey ifade edilemiyordu. Şöyle ki taşa yazıyorlardı. Taşa o kadar fazla yazılamayacağı için toplamda Türkçenin söz varlığı 1300 yıl önce 1000 idi.
6: 1300 yıl önce 1000 idi.
5: Elbette.

0: Ki ondan daha fazlaydı ama ihtiyaç duydukları, anlatmak istedikleri konuyu o kadar anlatabilmişlerdi. O konudan dönemden 1300 yıldan 200 yıl sonra yazılı bir kültüre geçirildi. Ama Türkler değil, Uygurlar tarafından. Hı. Türklerin dildaşı, Türklerle aynı dili konuşan bir başka halk. Bizimle aynı kültürde değil, başka bir kültürdeydi bunlar. Çünkü bunlar bugün Türkler arasında pek yaygın olmayan Budist bir inanışa sahiptiler. Hı hı. Çeviriye dayalı bir edebiyatları, hayatları vardı. Oradaki söz varlığını söyleyeyim şimdi. Hiçbir Türk diliyle, tarihi Türk diliyle karşılaştırılamaz. Türkçe söz varlığı 10 binin üzerindeydi. Osmanlıca dahi 1900'e kadar 10 bin orijinal Türkçe sözcüğe ulaşmamıştır. Böyle söyleyeyim. Veya en ünlü edebiyat dillerinden birisi Orta Asya'da. Çağatayca, Alişir Nevai'yi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Hı hı. Babir'i çok iyi biliyorsunuz. Bütün onların dilini toplarsak Türkçe söz varlığı açısından o da 10 bini geçmez. Elbette onların dilinin söz varlığı 20 binin üzerindeydi. Arapça, Farsça ve az miktarda Çince öteki dillerden de kelimeler vardı. Osmanlıca çok zengindi. Arapça, Farsça, Ermenice, Rusça, Latince, İtalyanca, Yunanca hepsi vardı Osmanlıca. Onları toplarsak 20-30 binin çok çok üzerinde. Ama Türkçe açısından hareket edersek Osmanlıcanın söz varlığı 10 binin altındaydı. Çağatayca'nın 10 binin altındaydı. Uygurcanın ki 10 binin üstündeydi. Söz üreten bir edebiyatı vardı bunların. Bizim Osmanlıcanın, yani Osmanlı döneminin, bunu Osmanlı Türkçesi de diyorlar. Terimler çok önemli değil. Önemli olan anlatmak istediğimiz. Bir dil çalışması yoktu. Bugün tam söylemek çok zor. İlk sözlüğümüz, resmi sözlüğümüz 1945'tir. 15 bin civarında sözcük içerir. Bunun da amacı şu, 15 bin içermesinin sebebi dil devriminden sonra fazla Türkçe olmayan sözcükleri katmayarak bir sözcük hazırlanmak istenmiş. Ve bundan dolayı sayı az görünmüş. Halbuki 1945'ten önceki sözcüklerimiz var. Kamusu Türkiye, Şemsettin Sami Efendi'nin hazırladığı çok çok fazla. Çok çok fazla. Ya en zenginlerin başında Şemsettin Sami ve Sir James Redhouse'un sözlüğü gelir. Mutlaka İngilizce çalışırken kullanmışsınızdır. İşte Redhouse 1890'da muazzam bir sözlük hazırlamış. Ama içerisinde Türkçe de var, Arapça da var, İngilizce de var. Ama Osmanlıca'nın söz varlığıydı.
1: Şimdi çok da böyle üzücü bir tablo ortaya çıkmasın. Biraz da dilimizi övelim. Bu bölümde bence örneğin dilimizde çok nadide güzel sözcükler var. Bazen bunların yabancı dilde karşılığının da çok olmadığı söylenir. Örneğin kolay gelsin gibi, örneğin eline sağlık gibi ya da gönül kelimesi gibi. Çok nadide güzel kelimeler. Bunların hakkını vermeyi çocuklarımıza biz nasıl öğretelim? Yani onları korkutmadan, çok böyle eleştirmeden belki de sevgiyle.
2: Aynen. Ya, dil bir aktarım aracı, kuşaklar arası aktarım aracı. Kendini ifade etme temel iletişim. Özellikle erkenden ninnilerle başlayan hikayeler, masallar bunlara devam ediyor. Dolayısıyla psikolojide bir şey söyleriz biz. Anlamasa da konuş. Hatta doğmadan önce konuş ve düzgün konuş. Çocuk dilinde değil. Normal ifadeyle konuş ve zengin konuş. Çünkü dil hakikaten evimiz ve aynı zamanda evin kapısı. Ne kadar zenginse, ne kadar çeşitliyse, ne kadar özgünse o kadar zengin bir kimlik, kişilik gelişir. Dolayısıyla buradaki önemli olan şu. Kendi dilinde okuyan, çocuğunu okuyan, okutan ve bu dil zengin hisseden, bununla ifade eden duygu. Ve bu bizde, hocam söyledi, dilimizde örneğin kendine özgünlüğü var. Metaforik dil. Biz buna bağlamsal dil diyoruz. Benzetmeleri çok iyi kullanırız. Özellikle Türklerimizde çok vardır. Her dilde yok bu olanlar. Bu bizim özgünlüğümüz. Ve en çok da bizim dilimizi öğrenen buralarda zorlanırlar doğal olarak. Dolayısıyla bizi biz yapan özellikleri erkenden vermek için aile içerisinde mutlaka güzel, zengin, dil Türkçe kullanmıyoruz ya da kendi dilimiz, ama şunu unutmayalım, ana dildir bizi düşündüren, duygulandıran ve araştırma şunu gösteriyor, bakın çift dilli insanlar ilk öğrendiği dilde yargıların, duygularını daha ifade ediyorlar. Çok çalışmalar, yani istediğiniz kadar ikinci dilde akıcı olun, gerçek duygu ifadesi ana dilde kalıyor. Dolayısıyla ana dilleri korumak, onların özgünlüğüne saygı göstermek çok önemli. Ama tüm ulusu birleştiren ortak bir zengin dilin olması da en önemli birleştirici özelliktir.

0: TV Radyo. Hava durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
1: Hava durumu. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl? Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
5: Netleştirelim.
2: Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
2: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
0: Burası NTV Radyo.

0: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ateşkesin uzatılmasına dair açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmenin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Diğer yandan Lübnan Başbakanı Nevvas Selam ve İsrail'le yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi. Lübnan heyeti ise ABD'de İsrail'le yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı da vurgulandı. ABD basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni bir saldırı başlatabileceğini öne sürdü. İddia ABD merkezli Axios haber platformuna ait. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusuyla koordine gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İsrailli yetkili Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü. İsrail Kan Televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'yla geçen hafta görüşen İsrailli yetkililerin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Bir yandan da İsraillerin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Cibiya köyünde araçlar ateşe verildi. Bir caminin içi kundaklandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de tepki çeken bir çıkış geldi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
1: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları sürüyor. Görüntüler Cibiya'dan. Yahudi yerleşimciler köyde bazı araçları ateşe verdi, köyün camisinin içi de kundaklandı. İsrail ordusu bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve şüphelilerin arandığını duyurdu. Ancak saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunamadığı belirtildi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da son 3 yılda 100'den fazla yerleşim ve 60 binin üzerinde konut inşasını onayladıklarını söyledi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
2: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
2: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
0: Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.
3: Belediye Başkan Yardımcısının baklava kutusu içinde para alma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanıkların cezaları belli oldu.
4: Nedir bunlar?
3: Evet, Antalya'da görülen davanın 5'i tutuklu 43 sanığı vardı. Tutuklu sanıklar arasında görevinden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cemgül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını tekrar etti. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
5: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol, Hodri Meydan,
4: Kazanırsan ben gidiyorum, kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan hodri meydan.
3: Erken seçim çağrısına yineledi. Olası bir seçim yapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını söyledi.
4: İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Edip Akbayram, Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncesinde Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
5: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
3: Özgür Özel daha sonra Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
0: Yine çocuklar çocuk öldürdü. 15 yaşındaki Abdülkadir Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklandı ve kurtarılamadı. Yakalanan saldırganlar 16 ve 17 yaşlarında. Hayatını kaybeden çocuğun ailesi de konuştu.
6: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
1: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
6: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın. Geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
6: Buraya gelmişler çocuklar, toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
1: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılamada verilen 17 yıl hapis cezasına karşı temiz başvurusu yapıldı. Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan dilekçede Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığına itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Ancak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiğine dikkat çekildi. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Olaya ilişkin 4,5 yıllık hapis cezasını bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. İkinci davada da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı. Dört Yol Devlet Hastanesi'ne giden FK bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı doktora sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Polis zanlıyı gözaltına aldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü doktora yönelik saldırıyı kınadı. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkartan şebeke de deşifre edildi.
7: Konya Merkezli Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi objeyle 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Kastamonu'da ikinci kattaki bir evin penceresinden atlayan üniversite öğrencisi yaralandı. Olay sırasında evde bulunan İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi de tutuklandı. Pencereden atlayan üniversite öğrencisi park halindeki aracın üzerine düştü. Olay sırasında evde İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi AD de vardı. Gözaltına alınan zanlı, aralarında çıkan tartışma sonrası erkek öğrencinin pencereden atladığını söyledi. AD, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma ve silahla tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun, devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz, dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Gürlek, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
8: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıkta işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
0: Azerbaycan Milli Günü Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
9: Bölgemizde büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz barış ve normalleşme süreçlerinin geniş coğrafyamızın istikrar ve refahına büyük katkı sunacağından asla şüphe duymuyoruz.
7: Azerbaycan Bağımsızlık Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Programda konuşan Uraloğlu'nun gündeminde Ermenistan'la normalleşme süreci vardı.
9: İnanıyoruz ki bölgemizde çatışmanın yerine uzlaşmanın, ayrışmanın yerine işbirliğinin hakim olduğu bir gelecek kesinlikle mümkündür. Türkiye ve Azerbaycan bu parlak geleceğin inşasında öncü rol oynamaya devam edecektir.
7: Bakan Uraloğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
9: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada eşine az rastlanır, benzersiz bir dayanışma örneği haline gelmiştir çok şükür. Bizler geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük hedeflerle birlikte ve güçlü adımlarla yürümeye inşallah devam edeceğiz.
0: 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs 19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği de vurgulandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar da hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kurbanlık arzında problem olmadığını söyledi.
10: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7-24 görevlerinin başında. Tabii bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1.202.000 sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3.761.000. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problemi olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
0: Bayram tatili boyunca karayollarındaki trafik yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda turuncu ekipler 7-24 görevde olacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verilecek. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksiklikler de giderildi. Ücretli çalışan sayısı Mart ayında aylık %0.1, yıllıksa %1,8 oranında artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart ayında 15 milyon 601 bin kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,7 azaldı. İnşaat sektöründe %6,4, ticaret hizmet sektöründe ise %3,5 oranında artış gözüktü. Genç nüfus azalıyor, evde oturan gençlerin sayısı da artıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci diye de adlandırılan ne okuyan ne de çalışan genç oranı ise %23'e çıktı.
1: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
11: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
12: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
1: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
13: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
12: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
1: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
14: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
15: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
13: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
0: Geleneksel sporları günümüze taşıyan Etno Spor Kültür Festivali 8. kez düzenlenecek. Organizasyonun tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
7: Etno Spor Kültür Festivali'ne geri sayım başladı. Geleneksel sporları ve kültürel mirası yaşatan etkinlik her yaştan katılımcıyı eşsiz deneyimler için bekliyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. kez düzenlenecek organizasyonu 2027'den itibaren geleneksel sporların olimpiyatına dönüştüreceklerini söyledi.
16: Kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bunun ötesine geçen 4 yılda bir gerçekleştirilecek bir geleneksel sporların olimpiyatı olarak belki de bilinecek Etnospor 2027 etkinliğini çalışıyoruz. Şu anda aday ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.
7: Festivalde okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, mangala, atlı cirit ve kökbörü gibi sporlarda müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
0: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta sona erdi.
7: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile, Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar, evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
0: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatüre teşhisi koyuldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır NTV'ye anlattı. İnanır, dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Kadir İnanır 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Hantavirüsle ilgili son durum hem dünyada hem de Türkiye'de yakından takip ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın, bir salgın veya pandemi riski oluşturmuyor dedi.
17: Yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor hantavirüs. Hantavirüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır. Kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur. Şimdi dünyanın gündeminde olduğu gibi gemide. İnsandan insana Covid'deki gibi bir salgın, endemi ve pandemi yapma riski söz konusu değildir. Ama bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
0: Belçika Ekonomik Misyonu Ankara ziyareti kapsamında Büyükelçilik'te bir etkinlik düzenledi. O etkinliğe damga vuransa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Walden'in dansı oldu. Belçikalı Büyükelçi Ankara havası oynadı.
1: Fonda Ankara'nın bağları türküsü, sahnede Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Walden. Belçika Kraliçesi Matilde'nin dönmesinin ardından Belçika Ekonomi Komisyonu Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Görüntülerde misyonun ziyareti kapsamında Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne verilen resepsiyonda kaydedildi. Savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği kapsamında önce açılış konuşmaları yapıldı. Ardından sıra şarkılara geldi. Ankara havası çalmaya başlayınca Büyükelçi van de Walden sahneye çıktı. Büyükelçiye Türk ve yabancı davetliler de eşlik etti. Geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da Milli Gün resepsiyonlarında Erik Dalı türküsüyle dans etmişti. Görüntülerin basına yansımasının ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyasından Fransa'nın 14 Temmuz'daki milli bayramında iki büyükelçiliği karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet etti. Dumont, Belçikalı mevkidaşına "Ben hazırım" diye seslendi.
0: Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasında ikinci yarı finalde gerçekleşti. Büyük final bugün. Favori ülkelerden biri ise İsrail.
18: Eurovision'da ikinci yarı finalde tamamlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasında finale giden ülkeler arasına Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya katıldı. İkinci yarı finalde Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti. Yarışmanın favorileri arasında ilk yarı finalde seçilen İsrail ve Finlandiya gösteriliyor. İlk yarı finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, "Soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edildi. Öte yandan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşanıyor. İtalya'da devlet televizyonu Rai'de yayınlanan ilk yarı finali izleyenlerin sayısı 1 milyon 856 bin oldu. Ülkede geçen yıl izleyici sayısı 2 milyon 489 bin olarak açıklanmıştı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler de yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Müzik. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayınlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovizyon'dan çekilmiş, Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtilmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
0: Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan festivalin kırmızı halısına Türk oyuncular damga vurdu.
3: Dünya sinemasını buluşturan 79. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı festivalde Aşkar Farhadi imzalı Histories Parallels ve Pavel Pavlovski'nin Fatherland filmleri premier yaptı. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yıldızlarla dolu kırmızı halı geçitlerine ev sahipliği yapıyor. 79. Cannes Film Festivali'nin jüri üyesi olan Demi Moore, mor elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki yıldız büyük beğeni topladı. Festivale her yıl olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü oyuncu katılıyor. Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsüm Ali, Sümeyye Aydoğan, Özgün Amal ve Melisa Aslı Pamuk Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterdi. Ünlü oyuncular güzellikleri ve tarzlarıyla dikkat çekti. 25. yılını kutlayan Hızlı ve Öfkeli serisinin özel gösteriminin yapıldığı Cannes Film Festivali'ne serinin başrol oyuncusu Vin Diesel'ın neşeli pozları damga vurdu. Büyük ödül Altın Palmiye için 22 filmin yarıştığı festival 23 Mayıs'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
20: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
19: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
21: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
19: Masallardan romanlara.
22: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
19: Çocuk.

0: Bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Seda Üretir'le Zincirleme Reaksiyon devam ediyor.
4: Milyonlarca insanın konuştuğu Türkçenin kökeni binlerce yıl öncesine uzanıyor. Dil bilimcilere göre Türkçe, Orta Asya'da doğan ve zaman içinde geniş coğrafyalara yayılan Türk dillerinin bir parçası. Bilinen en eski yazılı örnekleri ise 8. yüzyıldaki Orhun yazıtlarında karşımıza çıkıyor. Göktürkler döneminde taşa kazınan bu yazılar, bir milletin hafızasının da ilk büyük kayıtları kabul ediliyor. Yüzyıllar boyunca Türkçe, farklı kültürlerle temas ederek değişti, gelişti. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte yeni kelimeler aldı, bazılarını geride bıraktı. Bugünse dünyanın en geniş coğrafyalara yayılan dillerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Soru ise şu, acaba dünya üzerindeki ilk dil nasıl ortaya çıktı?
5: Dünya üzerindeki ilk dil nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı var mı?
6: Hayır.
5: Peki dillerin nasıl oluştuğu ile ilgili farklı kuramlar var. Sizin kulağınıza en yatkın olan, en mantıklı gelen hangisi?
6: Bunun için yalıtılmış durumda yaşayan halkların dillerine bakmak gerekir. Dünyada en iyi örnekleri Avustralya ve Hawaii, en çok yalıtılmış olan halklar onlar. Onların dahi teması olmuş diğer kavimlerle. Amerika'daki kavimler, onların da birbirleriyle teması olmuş. Konudan uzaklaşmayayım. 19. yüzyılda bu soruyu terk etmiş dilbilimciler. Bununla başa çıkılamayacağını, bir cevap bulamayacağını anlaşılmıştır. Bunun yerine dillerin nasıl çalıştığını, nasıl birbirlerini etkilediklerini, bunları araştırmaya vakit ayırmışlar. Sizin biraz üzülmüş oldum. Hayır, Türkçenin durumu öyle değil. Çok güzel durumdadır Türkçe. Çok güzelle kastettiğim şu, dünyada az sayıda dilin 8. yüzyıldan kalma yazıtı vardır. Ve bu baştan sona neredeyse Türkçedir. Bu dediğim 1000 kelimenin 800'den fazlası Türkçedir. Tek tek sayarak çalıştığım için söyleyebiliyorum bu Orhun yazıtlarını. Almanca'nın bu kadar eski bir yazıtı yok. Belgesi yok. Rusça'nın bu kadar eski değil. Japonca'nınkini bilemiyoruz çünkü kullandığı karakterden dolayı. Çince miydi, Japonca mıydı? Çünkü aynı kanjiyi kullandıkları için bunu anlamak çok zor. Okumaktan bahsettim Türkçe için. Ben İstanbul'a yeni geldim sayılır. 2001'de geldim. Hala İstanbullu değilim. Hocam. Ankaralıyım. Hacettepe'deki her öğrencimin okuduğu bir kitabı madem öyle tanıtmış olayım. Her öğrencim alıp okuyordu bunu. Doğan Aksan, Türkiye'de Türk Dil Biliminin kurucusudur hocamız. Türkçenin söz varlığı, bütün Türkçe ile ilgili özgün sözleri, deyimleri, atasözlerini farklı kaynaklardan alıp değerlendirmiştir hocamız. Hocamız öleli çok oldu tabii.
5: Allah
6: bu kitap ana kaynaklarından. Bir de Türkçenin gücü, demek ki içerisinde bir de güç var. Türkçenin farklı bir yönü var, onlar da hocamız ele almıştı. Çok fazla kitabı var ama bu ikisini ben Türkçeyi sevenlerin hepsine önereceğim. Yeni baskılar nerededir bilmiyorum. Bunlar bendeki 25 yıl, 30 yıl önceki baskılar.
5: Var yeni baskılar. Evet. Peki, yabancı sözcüklere Türkçe karşılık buluyoruz. Türk Dil Kurumu bu konuda çalışıyor. Acaba bazen biraz geç mi kalıyoruz bu konuda? Yeterince hızlı hareket edemiyoruz da o arada o yabancı sözcük yerleşiveriyor mu diye düşünüyorum. Bunu düşünürken örneğin yapay zeka düşündüm. Kimsenin çevremde AI demediğini ve yapay zekayı ne kadar çok kullandığımızı fark ettim. Evet, demek doğru. ki doğru bir adımmış diye düşündüm ama bazen de olmuyor. Örneğin navigasyon için yol bul olmadı.
7: Yol
5: neden?
7: Bul olmadı. Geç geç olmadı. Zapping için. Hala evet. zapping deniyor. Fuel oil hala aynı şekilde kaldı. Yani birçok kelimeye maalesef karşılık bulmakta zorlanıyoruz. Öz çekim kelimesini çok az kullanan var. Bizim evet. gibi ancak işte biraz gayret gösterenler. Ben, evet. Selfie daha yaygın şekilde hı-hı. kullanılıyor. Bu konuda evet geç kaldık. Biz teknoloji üretmediğimiz sürece maalesef Türk Dil Kurumu da bu konuda biraz geç kaldığı için bu kelimelere karşılık bulmakta ve halkın kabulünü sağlamakta zorlanıyoruz. Evet. Ancak işte biraz böyle dile değer verenler bunu kullanmaya çalışıyor. Belge geçer vardı. E-mail yerine e-posta hı hı. dendi. Yine kullananlar var. Aydın Köksal çok güzel bir kelime buldu. Bilgisayar, bilişim alanında birçok kelime buldu. Bu çok takdir edilesi bir şey ve kabul de gördü. İşte buzdolabımız var. Hı hı. Değil mi? Güzel kelimelerimiz var. Geç kalınmadığı zaman bulunuyor. Halkın kabulü aslında burada çok evet. önemli.
5: Bu arada Türk Dil Kurumu önerilere de açık. Açık. Yani internet tabii. sitesinden siz de bir yabancı kelimeye Türkçe karşılık önermek isterseniz tabii bir dolu kuralları var ama önerinizi oraya yollayabiliyorsunuz. Ve bazen de çeviriden kaynaklı hatalar kulağımıza çarpıyor değil mi Ayça evet. Hocam? Bu günün sonunda veya günün az sonunda. Evvel yaptığım benim yapıyor olacağımlar evet. oradan mı geliyor? Direkt çeviri hatası mı?
7: Doğrudan çeviri, direkt mesela hı-hı. doğrudan çeviri yapılıyor ve her dilin kendi kültürü var. Her milletin kendi kültürü var. Çeviri yaparken bunu her iki dilin özelliğini bilmek gerekiyor. Bu anlamda özellikle film çevirilerinde bunu çok görüyoruz. Bu şekilde yanlış çeviri lerden biri de mesela üç silahşörler silahşör değil silahşör olarak hı, çevirdi. Hı. Son bilmiyorum isim zikredebiliyor muyuz? İş Bankası Yayınları bu kitabın adını değiştirdi. Üç silahşör olarak değiştirdi.
5: Doğru.
7: Çünkü sayı sıfatı alan bir sözcükten sonra gelen isme çoğul eki getirilmez. Ama yerleşmiş örneklerimiz var. Üç büyükler diyoruz.
5: Doğru.
7: Yedi meşaleciler, beş hececiler evet. var. Bu da yine birebir tercümenin verdiği bir şey
6: yedi,
7: değil mi
6: yedi
7: hocam?
6: Uyurlar.
7: Yedi uyurlar var.
6: Ashab-ı
7: Kehf. Evet. evet.
5: Bir dilin o şimdi siz Japonya'da da bulunmuşsunuz az evvel söylediniz. Japonca'da diyor deniyor ki doğrudan hayır demek kaba kabul edilir. Bunun yerine biraz zor görünüyor gibi ifadeler kullanır. Bu bir çatışmadan kaçınma kültürüdür. Evet. Alman halkının disiplinli, detaycı ve mantıklı karakteri diline sirayet etmiştir. Bir şeyi en küçük parçasına kadar tarif etmek isterler dilde diye. Ya da işte Arapça'da devenin yaşına, cinsiyetine, yürüyüş şekline göre 100 farklı kelime vardır. Kar ve buzla ilgili kelimeler Samilerin dillerinde çoktur gibi. Ne kadar etkiler ve Türkçe'de örnekleri nelerdir bunun?
6: Her dilin konuşurunun yaşadığı coğrafyayla alakalı bir konu bu. Arapça ile verdiğiniz örnek. Ama Araplarda kar kültürüyle ilgili hiçbir söz varlığı yok. Kar yağışıyla, kar tipiyle onlarla ilgili bir şey yok. Çünkü karı tanımıyorlar. Oysa Eskimo'lara giderseniz kar ile ilgili çok sayıda terim bulabilirsiniz. At ve deve tabii ki Araplarda çok zengin ama Türklerde de Orta Asya'da da kendine özgü bir deve türü var. Orta Asya'daki deve terminolojisi çok zengindir. Çok az konuşur olan bir dilden bahsedeyim. Sibirya'da Tuvaca diye bir dil var ve konuşur sayısı 250 bin civarındadır. Toprağı bizim dörtte birimiz civarında ama devecilik üzerine kocaman bir terminoloji makalesi görmüştüm. Çok uzun. Kazakça'da at kültürüyle ilgili kitap var. Çok uzun. Yani her halkın kendi hı-hı. üretim tarzıyla, yaşadığı coğrafyayla iç içe belirli bir konudaki dil zenginliği, terminoloji zenginliği.
5: Evet. Burada şimdi bizim dili konuşurken yeni notlarım arasında biz akrabalık ilişkilerini çok fazla isimlendiren evet. bir dile sahibiz. Evet. Kardeş demek yerine kız kardeş, abi, kardeş, abla. Abi. Oradan aileye kan yoluyla değil de dışarıdan gelenlere türlü
7: yenge,
5: tanımlar.
7: Evet.
5: Amca dayı yerine farklı ifadeler. Evet. Bu neyi gösteriyor?
7: Dilimizin zenginliğini gösteriyor ve hocamın da söylediği gibi kültürümüzün bir özelliği. Bizim kültür kodlarımızda akrabalık ilişkileri çok samimi, sıcak ve boldur. Bu anlamda bu kelime sayısı da tabii ki fazla.
5: Yani. Bu kelimelerin peki siz şimdi kökenlerini de araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Hiç böyle örnek verebileceğiniz bu da buradan geliyor.
7: Çok var.
5: Görümcede görmekten geliyor gibi.
7: Görümce kişi zaten kahin gibi bir anlamı varmış. Ben araştırdığımda çok şaşırmıştım. Sonradan tabii ki bu şekilde değişmiş. Elti kelimesi aslında

0: Birçok kişi Arapçadan gelmiştir. Kaimi makamdaki kayımdan geldiğini söylerler. Fakat kayından gelir. Yani kayın ağacıyla bir bağlantısı olabilir.
1: Evet. Bir de bu uzun kelimeler var.
0: Muvaffakiyetsizleştirebilemeyeceklerimizdenmişçisinizcesine.
1: Bu kaç harf?
0: 70.
1: 70 harf.
0: Sosyal medyada çok dolaşıyor bu kelime. İşte niçin kökü Arapça diye soranlar oluyor. Bir de şunu söylemek istiyoruz. İşte Türkçedeki kelimeleri Arapça, bu Farsça her birine birer pasaport verme şeyi başladı. Aslında biz yüzlerce yıldır birçok Arapça sözcüğü, birçok Farsça sözcüğü, Fransızcadan geçmiş olan sözcüğü eserlerimizde kullanmışız. Fransızca belki değil ama deyimlerimizi, atasözlerimizi bu kelimelere yer vermişiz. Türkülerimizde kullanmışız. Bunları dilden çıkarmak, Mehmet Kaplan'ın dediğine göre dil güveli yapmaktır. Yani bu kelimeler aslında Türkçenin malı olmuştur. Kaldı ki biz buna Galat'ı meşhur diyoruz. Galat'la Galat'ı meşhur da ayrı bir kavram. Bunları değiştirip dönüştürmüşüz. Ya anlamlarını değiştirmişiz, ya şeklini değiştirmişiz. Mesela bugün Cevan Mert diye bir kelime. Biz onu cömert yapmışız. Bir İranlı bu kelimeyi gördüğünde tanımayacaktır. İşte nevresim kelimesi mesela yine Farsçadan nev ve Arapçadan resm kelimesinden geliyor. Yeni şekil anlamı geliyor ama biz nevresimi bambaşka bir anlamda kullanmışız. Yani bunlar sözlüğe girmiş. Çaydanlık kelimesi söz kelime. Yani konudan uzaklaştığımı bilmiyorum ama.
1: Ama dikkat çekici. Çaydanlık çekici. Nereden?
0: Çay işte Çince'den. Tabii ki o kuzeyden ve güneyden gelmesine göre çay ve te diye ayrılıyor. Dan eki, Farsçılık lik eki. Biz buna bir de lık eki koymuşuz. Çaylıklık diyoruz aslında farkına varmadan. Çaylıklık. Ama bu yanlış yerleşmiş. Galat'ı meşhurla Galat farklı. Yani biz de şimdi mesela bir yanlışı düzeltmeye kalktığımız zaman bu Galat'ı meşhur lügat-ı fasihten evladır derler. Oysa ki her yanlış meşhur bir yanlış değildir ve meşhur olmayan bir yanlış sözlüğe girmemiştir. Mesela çok dizilerde falan da karşımıza çıkıyor. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Orada cürüm suçtur, cirim hacimdir. Bu Galat'tır. Bu sözlüğe girmemiştir. Türk Dil Kurumu'nun bu anlamda özellikle son yıllarda benim dikkatimi çeken bir şey var. Halkın kullandığı yanlışları da uzun bir süre çok fazla kullanıldığı zaman sözlüğe almaya başladı. Ben bugün sözlüğü açtım. Tık, evet, bunu hep
1: yani yanlış mı bilmiyorum ya, ama
0: tık tık tık diye ses çıkıyor mesela, ses kısarken o tık oradan geliyordu ama şimdi bir tık eteğini kısalt, işte şu bir tık yanaş. Burada aslında bir ölçü birimi değildir tık. Ama halk bunu bu şekilde kullandığı için o tıkın anlamları arasına bunu da dahil ettiler.
1: Hocama soralım, bu konulardaki fikri ne? Sözlüklerin bu şekilde genişlemesi hep dilin yaşayan bir varlık olduğu söylenir.
2: Yani ben de katılıyorum çoğuna esas olarak. Ama şunu söylemem gerekir. Ben dilciyim, Türkçeciyim, dil bilimci değilim. Bütün eğitim hayatım boyunca dil bilimi almış birisiyim. Lisans, yüksek lisans, doktora sonrasında okudum. Ama dil bilim bambaşka bir alan. Yaklaşık 120 yıldan beri kendi başına ilerleyen, alt dallarda olan bir alan. Ve onlara göre bunlar vatandaş anlıyorsa, konuşur anlıyorsa artık o dilin malıdır. Dokunulmaz. Dil bilimciler öyle diyor. Ve herhangi bir şekilde bu tür yanlışları eleştirdiğimiz zaman doğrusu budur dersek dayak yiyebiliyoruz dil bilimcilerden. Susmak durumunda kalıyoruz. Mesela evlat evlatlarımız gibi. Orada evlat aslında tek başına çocuklar demek evlat. Evet, şeye tam, gerek yok. Evet. Bunun gibi çok sayıda örnek yani var. Tabii aynıyla evet evliya. Öyle.
1: Bunlar da
2: bu akrabalıktan başlanmıştı. Oradan ben devam etmek isterim. Evet çok benzetilir. En eskiden Türkçe'de iki ayrı sözcük vardır. Birbirine çok yakın. Bugünkü Türkçe'de tek sözcükle örtüştüğü için. Çünkü eski dönem Türkçe'nin ses yapısı ile bugünkü Türkçe'nin ses yapısı farklı. Bugünkü Türkçe'de eski Türkçe'de olmayan ama öteki Türk dillerinde olan i ve ni sesleri var. Bunlar bizim yazımızda olmayınca 1928'den sonra yazımızdan çıktı. Kayın ile kayın karıştırılmış oldu. Bu sana ne derken ki Anadolu'daki ni ileydi. Çünkü akrabalık bildiren kayın normal bir ni ilidir. Ağaç bizim coğrafyamızda tabii Sibirya'daki kayınla aynı değil. O ise ni ilidir, kayın. Ama eski dönemde ikisi de D ileymiş. Kadın kayın, yani dünürlüğe bağlı olan akrabalık. Kadın ise Sibirya'ya özgü bir ağaç türü. Bizde de kullanılıyor ama ağacın karşılığı değişmiş. Bunun için...

0: Bütün bu terimler için, akrabalık terimler için biraz bu konuda uzun konuşacağım. Onun için hiç...
1: hiç kesmeyeyim evet, mi diyorsunuz? Evet. Sürem de bitti, eyvah eyvah.
0: Sadece bu konuda akrabalık konusunda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Türk dillerinde akrabalık adları adı altında Hacettepe'de hocam Talat Tekin'in gözetiminde Yong Song Lee adlı Koreli bir arkadaşım çok kapsamlı hazırladı. Dil kurumu bunu tekrar bastı, bu çalışmayı. Bunların tamamını merak eden olursa o kitabı tavsiye edeceğim. Kitap alsınlar. Akrabalıkla ilgili şunu vurgulamak isterim. Yine öğrencilerim benden biraz çekti bu konuda. Kuzen sözcüğünü kullanmıyorum ve kullandırtmıyorum. Bu diktacılıktır belki ama şaka anlamda diktacılık. Çünkü kuzen kim, ne oluyor ya da kuzen kim, nasıl ayrı? Halbuki o Anadolu kullanımına özgü hala oğlu, dayı oğlu, amca oğlu, teyze oğlu hepsi ayırt edici sözcüklerdir. Bunları diğer dillerde ayırt edemezsiniz. Amcayı ve dayıyı ya da teyzeyi, halayı buyurun İngilizce çevirin kaç sözcükle karşılaşacaksınız. Oysa Türkçe'de daha ayırt edici. Her ne kadar bunların kimisi Türkçe, kimisi Arapça kökenli olsa da. Hala sözcüğü Türkçe kökenli değil tabii ki. Ama artık bizim dilimizin bir parçası. Ayırt edici bir sözcük. Amca Türkçe sözcük değil.
1: Yani kuzeni de o zaman sonradan almışız.
0: Kuzin.
1: Kuzin ifadesi kuzin var. Sanki kuzenle kuzin de başka yani kız veya için, erkek için diye
2: kuzen erkek için kullanılıyor.
1: Öyle mi?
2: Kuzin,
1: ama hocam için aldığım kadarıyla kuzini de kuzeni de istemiyor. Evet, ikisi de.
0: Böyle bir hakkım yok. Kullanıldığı zaman karışamazsınız, müdahale edemezsiniz. Evet. Kullanana müdahale edemezsiniz ama bunun yaygınlaşmasını gözlemlemiş olduğum için gözlemlemiş de kastettiğim 60 yıllık bir sürece söyleyebilirim size.
1: Evet.
0: 90'lardan ve özellikle de 2000'lerden sonra televizyon dizileri aracılığıyla bu kuzen sözcüğü yaygınlaştı. Ondan önce yoktu. Başka bir notum var mıydı? Okuyamıyorum ama bir not daha vardı konuşulanlardan çıkarttığım. Mesela neydi?
2: Muvaffakiyetsizleştiremeyebilecek.
1: O 70 biz kelimeli en 70 uzun harfli. 70 harfli tamam, en uzun kelimemiz.
0: Bu Türkçenin ve Türkçe ile benzer yok olarak onunla sistemi aynı olan Japonca'nın, Moğolca'nın özelliklerindendir. Bunlar akraba değil ama benzer özelliği şu. Türetim şekli, sondan eklemeli dillerdir bunlar. Arka arkaya belirli bir sıra çerçevesinde ekleri isimden isim yapan, fiilden fiil yapan veya isimden fiil yapan ekleri arka arkaya koyabilirsiniz. O sırayı konuşur, dil konuşuru kendisi otomatik biliyor.
1: Evet.
0: Hata yaptığında da fark ediyor. Ama İngilizce'de öyle bir şey yok. Veya Avrupa dillerinin işletim sistemi farklı. Onların da kendine özgü sözcük türetim yolu var. Bizim dilimizin sözcük türetim yolu sondan eklenerek olduğu için bizde önek yoktu. 1940'tan beri artık var önek. Yeni bir olay bu.
1: Örnek verebilir misiniz?
0: Öngörü. Ön ve öngörü. Başka eşgüdüm. Mesela eş ve güdüm. Bunların hepsi yeni olmuş şekiller. Evet.
1: Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi için geliştirdiği Elfçe diye bir dil var. Ve önce bu da başka diller gibi. Çünkü yine Star Trek için bir dil Klingonca ve Game of Thrones için de Valyrian dili geliştirilmiş. Böyle dil bilgisi olan, kuralları olan insanların yaptığı diller, konuşanlar da aktif olarak var. Bildiğim kadarıyla özellikle Elfçe'yi konuşanlar var. Orada da şimdi ışık, doğa gibi kelimelerin, ışık, doğa, yıldızlarla ilgili kelimelerin çok fazla olduğu söyleniyor. Çünkü o öyle bir dünyaları olduğu için. Bu yeni geliştirilen ya da insanların sonradan geliştirdiği dillerin hayatta kalma şansını görüyor musunuz?
0: Bence yok ama bu tür diller çok eski. Osmanlı'da da varmış buna benzer bir dil. Dünya çapında yaygın olan da bildiğiniz gibi Esperanto'dur. Bu tür yapay diller. Sözünü ettiğiniz konuyu gerçekten
1: Esperanto?
0: Esperanto insanların anlaşması sağlayan, her dilden kelimeler alan bir yapay dil. Esperanto.
1: Peki.
0: Yani o bayağı eski gidiyor ama sözünü ettiğiniz Tolkien'in
1: Yüzüklerin Efendisi
0: o konuyu çok iyi biliyorum.
1: Yani kitabı için hatta deniyor ki önce dili oluşturuyor Tolkien, sonra o dili konuşmaları için bir dünya yazıyor gibi de bir durum söylenir. O da enteresandır gerçekten.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
3: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
3: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
4: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini iddia etti. İran gündemini değerlendiren Trump, Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Trump'ın Çin ziyareti sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. İran'la aksayan müzakerelere değinen Trump, İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Onlarda bir sorun var dedi. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu dedi. Trump ayrıca olası bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini, bunun İran'ın tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Ya şiddetli olacak ya şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim diye konuştu. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'ye hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıya ilişkin açıklama İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Vurulan binada ağır hasar oluşurken 8 Filistinli de hayatını kaybetti. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Cibiya köyünde araçlar ateşe verildi. Bir caminin de içi kundaklandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de tepki çeken bir çıkış geldi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
4: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları sürüyor. Görüntüler Cibiya'dan. Yahudi yerleşimciler köyde bazı araçları ateşe verdi, köyün camisinin içi de kundaklandı. İsrail ordusu bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve şüphelilerin arandığını duyurdu. Ancak saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunamadığı belirtildi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da son 3 yılda 100'den fazla yerleşim ve 60 binin üzerinde konut inşasını onayladıklarını söyledi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
2: Dün Filistinliler için Nakba, yani büyük felaketin 78. yıl dönümüydü. Filistinliler 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
5: İsrail 14 Mayıs 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. 14'ünü 15'ine bağlayan gece Yahudilere bağımsız bir devlet Filistin halkına bugüne dek sürecek felaket getirdi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Bu nedenle Filistinliler 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nakba, yani büyük felaket günü olarak anılıyor. Yahudilerin Filistin'e göçü 1880'lerde başladı. İsrail Devleti kurulduğunda Filistin halkının yaklaşık yarısı Yahudi Devleti'nin sınırları dışına sürülmüştü. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesiyle Mart 1949'a kadar sürecek Arap-İsrail Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de kabul ettiği paylaşım planı Filistin topraklarının %56'sını İsrail'e veriyordu. İsrail, savaşta Filistinlilere bırakılan toprakların da yaklaşık yarısını işgal etti. 1949'un ilk yarısı sona erdiğinde topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 770 bini buldu. 1967'de 6 gün savaşı olarak da bilinen bir Arap-İsrail savaşı daha patlak verdi. Savaş sonunda İsrail, Filistinlere bırakılan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridini de işgal etti. Topraklarını 4 katına çıkardı. 430 bin Filistinli daha yerinden edildi. Halen 6 milyondan fazla Filistinli dünyanın farklı adreslerinde mülteci konumunda. Evlerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı halen Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşıyor ve elbette Gazze'de. Ancak Gazze şeridindeki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail ablukası altında sürdürdüğü yaşam mücadelesi 7 Ekim saldırıları sonrası daha da zorlaştı. İsrail'in 7 Ekim sonrası başlayan saldırıları onları bir kez daha evlerinden etti. Nüfusun %90'ı evini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'den geriye on binlerce can kaybı ve yıkılıp yok olan kentler kaldı.
2: Eurovision şarkı yarışması İsrail protestoları altında devam ediyor. Final günü öncesinde Viyana'da protesto konseri vardı. Başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki var. Ayrıntıları da NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
6: Bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması gerçekten protestolar veya boykotlar gölgesinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar görülmemiş boyutta bir boykottan bahsediyoruz. Geçmişte de Eurovision kimi zaman kimi ülkeler tarafından boykot edilmişti. Fakat bu seferki çok daha büyük, sosyal medyada çok yankı uyandırmış durumda ve sönük geçiyor katılım. Geçtiğimiz yıllara oranla, daha doğrusu tarihi olarak, tarihi düzeyde çok düşük. Büyük finalde, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak olan büyük finalde 25 ülke yarışacak. Bu 25 ülke arasında bir büyük yok. O da İspanya. Biliyorsunuz 5 büyükler var. Bu 5 büyüklerden bir tanesi İspanya. İspanya 5 boykotçu ülke arasında, İspanya'dan başka İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'da İsrail'in Gazze'deki politikalarını protesto amacıyla bu sefer Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını bildirdiler. Katılmamanın da ötesinde İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları, genelde bu şarkı yarışmasını yayınlayan televizyon kanalları, kamu kanalları yarışmayı yayınlamama kararı dahi aldılar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii bunların sorumlusu İsrail. İsrail aslında geçtiğimiz yıl yapılan yarışmadan bu yana bir sorun. Mayıs 2025'te yapılan yarışma sırasında halk jürisinin oylarında manipülasyon yapıldığına dair çok ciddi iddialar gerçekleşmişti, ortaya atılmıştı. Bu iddialar geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında Eurovision'da inanılmaz çalkantılar yarattı. Bunların dışarıya sızmaması için hatta Eurovision yönetimi Eurovision'a üye ülkelere ikazda dahi bulunduğu daha yeni ortaya çıkmış durumda. Çünkü İsrail hükümetinin milyonlar harcayarak bu sonuçları kendi lehinde manipüle ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Alternatif bir Filistin'le dayanışma gösterisi de, konseri de düzenlendi Viyana'da. Viyana sokaklarında protesto gösterileri devam edecek. İsrail ve Eurovision organizatörleri protesto edilecekler.
2: CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik dava sürüyor. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devam kararı aldı. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebiyle kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada yeni duruşma görüldü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi eksikliklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Dava açıldıktan sonra CHP İstanbul'da yeniden kongre yapmış ve mevcut il başkanı Özgür Çelik yeniden seçilmişti. Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Mehmet Emin Korkmaz, kıyafeti nedeniyle Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Korkmaz, halka kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Hakim, tutuksuz sanığın kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. MHP Isparta İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanlığına yeni atama yapıldığını duyurdu. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması bir süredir devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 12 il başkanı görevden alınmıştı. Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı, su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
7: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
8: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
7: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
9: 50 yaşına geldim ben de hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
7: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
2: Kayseri'de gölete açılan 3 genç mahsur kaldı. Gençler AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botla Tekir göletine açılan 3 genç küreklerinden birinin kırılması üzerine mahsur kaldı. Daha önce su altında kalan konteynerlardan birinin çatısına çıkan gençler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince botla kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
7: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Çetenin sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde kullandığı tespit edilen 5000'den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi. Elebaşının da aralarında olduğu 98 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
2: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş, ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
10: Böyle bir acında bu tarz tehdit, canımızı yakmak için uğraşan. Yani çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
4: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı. Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkemeye kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
10: Evime kurye gönderdi. 12'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlasın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
11: Ne kadar bir para istedi?
10: 40 bin lira.
4: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
12: Cezaevinde kalması diğerleri için de mücadelecilik oluşturuyor.
4: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
10: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
2: Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'ü tutuklu 5 sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Duruşma salonuna izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla suçu işlediklerinden cezaların arttırılması da talep edildi. Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin olay yeri olan evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı.
4: 15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. 26 yıldır Çağla Tuğaltay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıllar sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.
13: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
4: Olay günü adım adım canlandırıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartmanın içerisindeki seslerin duyulup duyulmayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.
14: Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin, isterse başka yere gömülsün, hatta daha ilerisini söyleyeyim, yakılsa dahi kalan içlerden hala DNA elde etme şansımız var.
4: Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
14: Yeni yapılan adli tıp çalışmaları, elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor.
4: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.
2: Hatay'da 16 yaşındaki MESEM öğrencisinin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi. İş yeri sahibi de tutuklandı. 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön 1 Mayıs'ta çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklanmıştı. Ailesi öğrencinin aynı iş yerinde daha önce de akıma kapıldığı yönünde ifade verdi. Ailenin avukatı dosyadaki teknik bulguların çocuğun ölümünde sistematik ihmal olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. İş yerinde topraklama ve kaçak akım koruma şalteri olmadığı, uygunsuz iletken kullanıldığı belirtildi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan iş yeri sahibi Sami Çelik'in de tutuklanmasına karar verildi. Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak için seferber olan kişi de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 52 yaşındaki esnaf Coşkun Burlu gece evinde fenalaştı. Yakın arkadaşı Bülent Şen'i telefonla arayıp yardım istedi. Kısa sürede adrese giden Şen sağlık ekiplerine haber verdi. Onlar gelene kadar da arkadaşına kalp masajı yaptı. Ekipler Coşkun Burlu'yu hastaneye ulaştırdı. Bülent Şen de araçla ambulansın peşinden gitti. Arkadaşı tedaviye alındığında hastane bahçesinde oradan haber beklemeye başladı. Ancak 54 yaşındaki Bülent Şen de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatlarını kaybettiler. Dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Canan Dağdeviren İstanbul'a geldi. Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği elektronik sütyenin ne zaman kullanıma geçeceğini açıkladı.
4: Meme kanserinin erken tespitinde önemli eşik aşıldı. Ultrasonla erken teşhis için giyilebilir elektronik sütyen birkaç yıl içinde kullanıma geçecek. Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren projesini NTV'ye anlattı.
15: Şu an insan denemelerini yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz.
4: Canan Dağdeviren Uluslararası Tıp Kongresi'ne katılmak için Amerika'dan İstanbul'a geldi. Elektronik sütyenin her kadının kullanabileceği bir teknoloji olabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
15: Her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığına hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
4: Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İtalyan Profesör Maria Resigno da kongredeki konuşmacılar arasındaydı. Resigno, bağırsak sağlığının aslında tüm vücut sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
16: Bence insanlar hala bağırsak sağlığının genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu tam olarak bilmiyor. Bağırsaklarımızı vücudumuzdaki en önemli organmış gibi görmeliyiz. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin dengede kalması için beslenmemize dikkat etmeliyiz.
4: İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası nedeniyle işaret diliyle paylaşım yaptı. Engelleri birlikte aşacağız dedi.
17: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
4: İşaret diliyle birliktelik mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle video mesaj yayınladı. İşaret diliyle birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam dedi. Paylaşımında bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz ifadelerini de kullandı. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz dedi.
2: Kuryelere mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş süreci uzatılıyor. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları gerekecek.
4: Kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
18: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
4: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
2: Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'ya çıkardı. Ekonomistlere göre bu gelişme faizlerde yüksek seyrin devam edeceği anlamına geliyor. Mevduat ve kredi faizlerinde de hızlı bir gerileme beklenmiyor.
4: Mevduat ve kredi faizlerindeki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %26'ya yükseltti. Enflasyon raporu sunumunu yapan Başkan Fatih Karahan, sıkı duruşun süreceği mesajını verdi. Bu süreçte TL mevduatı cazip kılacak önlemlerin alındığını vurguladı.
19: Reel faiz vererek hem yurt dışından biraz para girmesi sağlanıyor sıcak para, hem de bireylerin dövize olan yönelimini azaltmayı amaçlayan bir politika sezinleniyor. Reel anlamda mevduat faizlerinin yüksek kalmasını yıl sonuna kadar bekleyebiliriz.
4: 32 günlük vadeli mevduat faizi savaş öncesi %37 düzeyine inmişti. Savaş sonrası yeniden %40'ın üzerine çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faizleri ise aynı dönemde aylık %3,20'den %3,90'lara yükseldi. Rakamlar bankadan bankaya ve vadelere göre değişebiliyor.
20: Baktığınızda faiz %40, yani fiili olarak faiz %40. Bunu da Merkez Bankası anladığım kadarıyla kendini rahat tutabilmek için. Yani normalde politika faizini de %40'a çekebilirdi ama o zaman bir faiz arttırmış olacaktı. Yani şu anda faiz arttırmamış gibi görünüp aslında yüksek bir faizle, %40 faizle devam ediyor.
4: Citigroup yıl sonu politika faiz beklentisini açıkladı. Piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 olarak duyurdu.
2: Dubai gayrimenkulde yatırımın en çok yapıldığı noktalardan biri. Ancak Orta Doğu'daki gerilim Dubai'deki yatırım alışkanlıklarını da değiştirdi. Savaş sonrası satışlarda bir azalma var mı? Türkler Dubai'den sonra nereleri tercih ediyor? Uzmanına sorduk.
21: Sadece 2 ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yapılırken bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
4: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
21: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrımcılık içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma, savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
4: Ustaoğlu, Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
21: Dubai'ye Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu: Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
2: ABD Kamu Etiği Ofisi, Başkan Trump'ın bu yılın başlarında ABD'nin önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde en az 220 milyon dolarlık işlem yaptığını ortaya koydu. Kuruluş, Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan iki mali beyanı yayınladı. Beyanlarda Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı. İşlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolar ile 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi. Beyanlarda teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri de dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve engelli kalan onlarca Filistinli çocuktan birinin hikayesi var sırada. İsrail füzesiyle okuduğu okulda hedef alınan 13 yaşındaki Ekrem El-Feyyumi sol elini ve sağ bacağının bir bölümünü kaybetti. Filistinli çocuk engeline rağmen hayata patenleriyle tutunmaya çalışıyor.
4: Patenlerini alıp arkadaşlarıyla oynamaya gitmek istemişti. İsrail okulunu füzeyle hedef aldı. Sol elini ve sağ bacağını kaybetti. Göğsüne ve kafasına isabet eden şarapnel parçaları hala çıkarılamadı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında yaralanan ve iki uzvu ampute edilen Ekrem El-Feyyumi henüz 13 yaşında. Bir bacağını kısmen kaybetmiş olsa da paten kaymaktan vazgeçmedi. Vücuduna giren şarapnel parçaları ve kaybettiği uzuvları içinse gerekli tedaviye ulaşamıyor. Filistinli çocuk Ekrem, ateşkese rağmen süren İsrail saldırıları sonrası protez ve rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyan 6600 kişiden yalnızca biri. 7 yaşından beri at bindiğini belirten Ekrem'in en büyük hayali ise at sahibi olmak. Bir diğer dileği ise bacağı için daha işlevsel bir protez edinmek. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5000 Filistinli engelli kaldı. İsrail Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek engelli kalan Filistinlilerin tedavisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bölgeye girişini engelliyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı.
0: Dünya Kupası heyecanı taraftarı sararken ülkemizden ve yurt dışından müzisyenler yeni çalışmalarını müzikseverlerle buluşturuyor. Shakira, 16 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine döndüğü Dai Dai isimli şarkısını yayınladı. İtalyanca günlük kullanımda hadi anlamına gelen şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Shakira'nın ayrıca 19 Temmuz'da gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası finali devre arası şovunda Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacağı açıklandı.
2: Avrupa'nın en renkli yarışması nasıl siyasi bir arenaya dönüştü? Hangi ülkeler yarışmaya katılmama kararı aldı? Hangi ülkeler neden hala yarışmada? Finali bugün gerçekleştirilecek Eurovision yarışması haberiyle bülteni noktalıyoruz.

0: eskiden Avrupa'nın en renkli yarışmalarından biriydi. Türkiye'de de bir milli mesele haline gelmişti. En büyük zevkimiz her yıl ekran karşısına geçip yarışmaya gönderdiğimiz adayın alacağı puanları heyecanla takip etmekti. ...2003 yılında Sertab Erener'le kazandığımız birincilik bizi çok mutlu etmişti. Biz bu başarıyla çok mutlu olduk olmasına ama Eurovision özellikle son 10 yıldır artık eğlencenin değil, siyaset gündemindeki önemli konuların sahnesi haline geldi.
1: Maalesef bir müzik yarışması olarak konumlandırdığımız Eurovision şarkı yarışması son derece politize olmuş ve o müzik organizasyon temasından uzaklaşmış bir durumda. Bu beni üzüyor çünkü ben de Eurovision fanıyım. Uzun yıllardır Eurovision'u takip ettim. Bununla ilgili kitaplar yazdım, makaleler yazdım ve şu anda bu içinde bulunduğu politizasyon durumu beni çok ama çok üzüyor.
0: Yarışma her yıl savaşlar, politik meseleler, insan hakları tartışmaları ve oylama manipülasyonları gibi farklı krizlerin ortasında buluyor kendini.
2: Eurovision şarkı yarışması aslında başından beri hep siyasi bir yarışmaydı. Ülkelerin kendi adıyla yarıştığı bu yarışmada her ülke ister istemez kendisine daha yakın bulduğu, kültürel ve siyasi olarak kendisine daha yakın bulduğu ülkelere daha fazla puan verdi. Bu jüri zamanında da böyleydi. İşin içine televoting girdikten sonra da artarak devam etti. Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanlar ve ülkeler arasındaki iletişim ve etkileşimin artmasıyla beraber artık yarışmadaki siyasi oylamalara daha fazla tepki verilmeye başlandı. Bu da ülkelerin bu konuda tavır almasına sebep oldu.
0: Her şey 2016'da Ukrayna'nın Kırım Tatar sürgününü anlatan 1944 şarkısıyla başladı. Rusya'nın tepkisine karşın şarkı birinci seçildi. ...2017'de ev sahibi Ukrayna, Rus temsilcisinin ülkesine girişini yasaklayınca kriz tırmandı, Rusya yarışmadan çekildi. 2018'de yarışmayı İsrail temsilcisi kazanınca İsrail'e karşı ilk büyük boykot çağrıları da başladı. Protestolara rağmen yarışma 2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hem de Madonna'nın canlı performans konukluğuyla gerçekleşti. Ama geceye müzik değil, politik olaylar damga vurdu. Önce İzlanda grubu Hatari sahnede Filistin bayrağı açtı. And we go to France, our next country's France. Sonrasında Madonna da rahat durmadı. O da performansında politik semboller kullanarak İsrail'in büyük tepkisini çekti. İş işten çoktan geçmiş, Eurovision sahnesi artık açık bir politik ifade alanına dönüşmüştü. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, 2021'de Covid önlemleriyle geri dönen yarışma, 2022 yılına Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde girdi. Rusya'nın diskalifiye edildiği yarışmayı Ukrayna kazanırken bir yandan da oylarda usulsüzlük skandalı patladı. Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere 6 ülkenin ikinci yarı finalde birbirleriyle puan alışverişinde bulundukları tespit edildi. 2023'te jüri ve halk arasında çatışma devam etti. Halk oylarında Finlandiya öndeydi ama jüri oylarıyla birinci İsveç oldu. Jüri oylarının sonucu belirlemesi büyük tepki çekti. 2024 yılında Avrupa genelinde protestolar ve çağrılara rağmen İsrail'in yarışmadan men edilmemesi, Gazze ile dayanışma gösteren protestoların yanı sıra Hollanda'nın son anda diskalifiye edilmesi nedeniyle tarihin en tartışmalı yarışmalarından birine sahne oldu. 2025 yılı Eurovision gündeminde yine İsrail vardı. İsrail'in katılımı nedeniyle birçok sanatçı ve grup açık mektuplarla tepki gösterdi. 2026 yılında yarışmaya sayılı günler kala İsrail'in gerginliği alev topuna dönmüş durumda.
1: İsrail özellikle Filistin konusunda öylesine abartılı ve olumsuz ve dünya barışını engelleyecek, dünya barışını sabote edecek şeylere imza attı ki bütün Eurovision katılımcıları İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasını istediler. Ancak Eurovision şarkı yarışması organizatörü Ebu bunun tam aksini yaptı ve İsrail'i 2026 yılında Eurovision şarkı yarışmasına kabul etti.
0: Önce İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya yarışmadan çekildiklerini açıkladı. Sonrasında Roger Waters, Massive Attack ve Björk gibi dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere binden fazla sanatçı İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek boykot çağrısı yaptı. Yarışmadan çekilen Slovenya, yarışma esnasında Filistin odaklı özel yayınlar yapacağını açıkladı. Eurovision artık sadece bir şarkı yarışması değil. Bu sahne, savaşların yankılandığı, bayrakların konuştuğu, sessiz kalmanın bile politik olduğu bir alan haline geldi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo. Herkese sanat.
4: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihri Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları öğreniyoruz. Anlatan sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu.
5: Aslında resim dersleri Osmanlı'da ilk olarak askeri okullarda başlıyor. Bir ihtiyaçtan doğuyor bu. Artık Osmanlı gerileme dönemine girdiğini kabul ediyor ve Batı'yı teknik anlamda yakalama arzusu güdüyor. Bir teknik ihtiyaç olarak bizim modernleşmemiz başlıyor. Resim dersleri de askeri okulların müfredatına işte top dökebilmek, harita okuyabilmek, mesafelendirebilmek, daha sonra Darüşşafaka Lisesi mevzuatına da telgraf direklerini ayarlayabilmek. Yani tamamen teknik bir amaçla resim dersleri başlıyor. Bunlar perspektife dayalı fotoğraftan veya kartpostallardan büyütülerek çalışılan resimler. İlk örnekler bunlar. Ama bu arada sarayın bir ilgisi var. Sarayda oluşmaya başlayan bir resim koleksiyonuyla paralel olarak sanat eğitiminin kurumsallaşması gündeme geliyor ve tabii hepimizin bildiği gibi Osman Hamdi Bey'in öncülüğünde Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. İlk sanat okulumuz olarak Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsedebiliriz. Şimdi gene modernleşmenin dinamiklerine bağlı olarak aslında Osmanlı'da kadının süre gelen koşulları, var olan koşulları modernleşmenin gereksinimlerini karşılamıyor. Bunun için de kadının modernleşmesi yolundaki adımlar hızlandırılmak durumunda kalıyor. Bunların başında da tabii ki eğitim geliyor. Topyekün bir eğitim reformu aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde başlıyor. Kadına ve erkeğe yönelik yani eğitim en baştan, sil baştan ele alınıyor ve bu sırada kadının eğitimi de gündeme geliyor. Peş peşe işte önce ortaokul, sonra öğretmen okulları, işte ondan sonra liseler gibi peş peşe kadınların bir sonraki aşama eğitimi almaları anlamında o okullara girme hakları kazanıyorlar. Ve derken üniversite bunun bir son aşaması olarak başlıyor. 1912'de İnaz Darülfünun'u yani İstanbul Üniversitesi'nin kızlar için olan kısmı açılıyor. Bunu takiben 1914'te de İnaz Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. 13 Ekim 1914'te Beyazıt'ta bir konakta eğitime başlıyor. İlk müdürü Halide Edip'in eşi matematikçi Salih Zeki. Bu sırada Mihri Hanım Fransa'da. Mihri Hanım'la bir dış işlerinin davetinde karşılaşan diyeyim, dönemin marif nazırı Cavit Bey, Mihri Hanım'ı bu okula davet ediyor. Ve Mihri Hanım gelir gelmez kısa bir süre sonra geliyor, okulun müdüresi oluyor ve atölye öğretmeni oluyor.

0: 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulduğunda Avrupa için bile çok erken bir adım. Yani Fransa'da Kızlar Güzel Sanatlar Okulu'na kabul edilmiyorlar bu tarihlerde. Sadece bir özel akademi var. Mesela Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk kadın öğrencileri arasında Hala Saf yer alıyor. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin kızları kabul etmeye başladığı tarih 1918'in sonları. 19'da da Hala Saf öğrenci oluyor. Dolayısıyla 1914 gerçekten çok erken bir tarih. Bu erken atılan adımın da aslında faydalarını döneminde de anlaşılıyor ama çok daha sonra hissediyor olacağız. Çünkü bugün çağdaş sanatın omurgasını biz hep kadın sanatçıların oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu kadına verilen, kadının modernleşmesi yönünde atılan adımlar faydalarını, verimliliğini sonralarda da bize gösteriyor. Mihra Hanım dışında Ali Sami Boyar var ama kızlar pek ondan haz etmiyorlar. Mihra Hanım 1918-19 yıllarında 1,5-2 yıllığına İtalya'ya gidiyor. Onun İtalya'ya gittiği dönemde Feyhaman Duran Mihra Hanım'ın atölyesini devralıyor. İhsan Özsoy heykel derslerini veriyor. Hem Sanayi Nefise'de hem İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde. İlk öğrenciler arasında Ömer Adil'in kızı var. Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit var. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım var. Belkıs Mustafa var. Sabiha Bengütaş var. Aynı zamanda o ilk kadın heykel tıraşımız. İhsan Özsoy onu çok yetenekli bularak heykel eğitimine ağırlık vermiş durumda. Ki Sabiha Bengütaş Taksim Cumhuriyet Abidesi'nde Kanonika'ya birlikte çalışmıştır. Melek Celal Sofu var. Harika Lifij var. Efruz Cemil, kızı. Karikatürist Cemil Cemil kızı. İlk sanatçılar bunlar diyebiliriz.
1: Herkese sanat. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu, Osmanlı'nın son dönemlerinde kadınlara sanat eğitiminin nasıl verilmeye başlandığını İnaz Sanayi Nefise Mektebi üzerinden anlatıyor.
0: ...1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte aslında kağıt üstünde İnaz Sanayi Nefise Mektebi kapanacak. Kağıt üstünde diyorum çünkü bir Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük binalar, okul binaları, Sanayi Nefise Mektebi'nin bulunduğu Şarkeserleri Müzesi aynı şekilde mühimmat deposu olarak, hastane olarak kullanılmış. Dolayısıyla mekanlar çok dağılmış. Kimi binada işte böyle Beyazıt çevresinde, Sultanahmet çevresinde çeşitli konaklarda savaş döneminde okul eğitimine devam etmiş. 23 sonrasında kimi binalarda kızlar erkekler bir arada, kimi binalarda eskiden olduğu gibi ayrı ayrı. Çünkü mekan sıkıntısı çözülememiş hemen. Fiili olarak pratikte 26 yılında Namık İsmail Müdürlüğü döneminde Fındıklı'daki Meclis-i Mebusan binasına taşınılmasıyla birlikte kızlar ve erkekler hep birlikte eğitim görmeye başlıyorlar. Ama dediğim gibi kağıt üstünde 1923 yılında İnaz Sanayi Nefise Mektebi sonlanıyor. Şimdi o dönemde sergi etkinliği çok az. 1916 yılı itibariyle yaz aylarında Galatasaray Lisesi'nin resim dershanesinde düzenlenen Galatasaray sergileri var. Kızlar bu sergilere de katılıyor. Bir de Mihra Hanım bir dernek kuruyor. İnaz Sanayi Nefise Mektebi Cemiyeti adı altında. Bomonti'deki evinde, adresi Bomonti'deki evi Mihra Hanım'ın, bu derneğin adresi. Bu dernekte bir sergi düzenlediğini biliyoruz. 17 yılında düzenliyor. İkincisini sanıyorum düzenleyemiyor çünkü İtalya'ya gittiği dönem oluyor ama bunun akabinde de kızlar Galatasaray sergilerine katılıyorlar. Mesela bir Nevzat Hanım var. Yakın zamanda keşfettiğimiz bir Nevzat Hanım. Nevzat Hanım çok üretken bir kadın. Nevzat Hanım'ın portreleri mesela Ahmet Haşim'in dikkatini çekiyor ve Ahmet Haşim Nevzat Hanım'ın portreleri üzerine yazılar yayınlıyor. Neler üretiliyor bu dönemde? Dönemsel olarak erkekler tarafıyla karşılaştırdığımızda 1914 kuşağı sanatçılarıyla aynı döneme tekabül ediyor. 1914

0: şu an sanatçıları neler yapıyorlardı? Sayfiye kültürünün gelişimine paralel olarak adalar, Boğaziçi manzaraları, bir sayfiye kültürünün gelişimini gösteren aslında manzaralar, nüler, portreler, natürmortlar. Kızlar da aynı konularda eser veriyorlar. Portreler biraz daha ağırlıklı gibi ama hiçbirinin birbirine benzemediğini biz görüyoruz. Dolayısıyla hemen hepsi, Medya Güleryüz var mesela öğrenciler arasında, Mehmet Güleryüz'ün halası. Medya Güleryüz'ün mesela o zaman da Türkiye'de çok da olmayan bir Alman dışa vurumculuğuna yakın bir fırçaya sahip olduğunu görüyoruz. Mihri Hanım'ın son derece gerçekçi, hatta sadece yüzle ilgilenip bir portre yaptığında, yüzle ilgilenip yüzün dışında kalan hatlara önem vermediği serbest resimler yaptığını biliyoruz. İşte Sabiha Bengütaş'ın Art Deco tarzında büstler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sabiha Bozcalı'nın ilk kadın illüstratörümüzdür o da. Resimlerinin daha sonra Almanya'da yaşayacak. Almanya'da illüstrasyon konusunda çok büyük başarı kazandığını ve oradaki iki önemli yayın eviyle çalışıp 1930'lu 40'lı yıllarda hangi kitap basılıyorsa onun illüstrasyonunda Sabiha Bozcalı'nın imzasını görüyoruz. Yani son derece başarılı oluyor bu kızlar aslında. Tabii İnaz Sanayi'nin Nefise Mektebi'yle Mihri Hanım özdeşleşmiştir. Mihri Hanım'ın portreleri değerlidir ama ben dinleyenlerin kolay erişebileceği bir başka şeyden, resimden bahsedeyim. Mihri Hanım İtalya'ya gittikten sonra okulun müdürlüğünü yapan Ömer Adil Bey. Ömer Adil Bey'in kızı da bu okulda öğrenciydi. Mihri Hanım bu okulda çok fazla sorunla yüzleşmiştir. Şimdi kızlar eğitim alıyor ama model olacak mı? Olacaksa çıplak olma problemi nasıl çözülecek, erkek model olabilecek mi gibi, bütün bunları, açık havada resim yasağını aşabilecek mi gibi bütün bu problemleri çözmüştü kıvrak zekasıyla. Ve Ömer Adil'i aslında, Ömer Adil Bey sorunsuz bir İnaz Sanayi Nefise Mektebi bırakmıştı. Şimdi bir resim var Ömer Adil Bey'e ait, 1923 tarihli Kızlar Atölyesi resmi. O atölye resmine baktığımızda kızları çalışırken görüyoruz bu atölyede. Atölyenin duvarlarına asılı resimler görüyoruz. Dolapların üzerinde çeşitli torslar, heykeller görüyoruz. Kızların çalışma malzemeleri. Ve burada görüyoruz ki aslında kızlar tüm konularda çalışmışlar. Artık o yasakların hepsi kalkmış veya aşılmış. Dolayısıyla o dönemin okulu nasıldı, kızlar atölyesi nasıldı dinleyicilerimiz görmek isterlerse bakacakları adres o. Ömer Adil Kızlar Atölyesi resmi, belge niteliğinde bir resim. Aslında çoğu insan bilmediği için, bilgisi az olduğu için kaçıyor bu konudan. Ama resim görmek, bir sanat eserini izlemek zaten başlı başına bilgiyi edinmek demek. Yani bir sergiye gittiğinde insan önce anlamayabilir ama zamanla resimlere baktıkça, sanat eserleriyle vakit geçirdikçe onlar hakkında bilgi sahibi olur ve keyif almaya başlar. Onun için bilmiyor olmaktan korkmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihri Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: merece sana. Hava durumu.
1: Hava kalitesi Karadeniz geneli, İç Anadolu, Erzurum boyunca iyi seviyede. İstanbul ve İzmir'in çoğu

0: Bağımını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
1: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
0: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının ise Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
2: İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı, Yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadesini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını da vurguladı. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'ye hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıya dair açıklama İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin Haddad'ın hedef aldıklarını iddia etti. Vurulan binada ağır hasar oluşurken 8 Filistinli de hayatını kaybetti. Gazze'nin yeniden inşasına dair Reuters haber ajansından yeni bir iddia geldi. Buna göre Beyaz Saray yönetimi İsrail'den Gazze'nin yeniden inşası için Trump'ın barış kuruluna Filistin vergi gelirlerini aktarmasını istemeyi değerlendiriyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
3: Amerika, İsrail'in Filistin yönetiminden alıkoyduğu vergi gelirlerinin bir kısmını ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturduğu barış kuruluna vermesini istemeyi değerlendiriyor. Bu fonların Trump'ın savaş sonrası Gazze planını finanse etmek için kullanılması düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bazı kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump yönetimi henüz bu konuyla ilgili İsrail'e resmi bir talepte bulunup bulunmama konusunda bir karara varmadı. Ama değerlendirilen öneriye göre vergi gelirlerinin bir kısmı ABD destekli Gazze geçiş hükümetine gidecek. Bir kısmı ise reform yapması şartıyla Filistin yönetimine aktarılacak. Şimdi İsrail normalde ithal edilen mallardan alınan vergileri Filistin yönetimi adına topluyor ve taraflar arasında uzun süredir yürürlükte olan anlaşma kapsamında aslında bu vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması gerekiyor. Ki Filistin yönetimi de bu parayı memur maaşlarının ödenmesi ya da kamu hizmetlerinin sağlanması için kullanıyor. Fakat İsrail taraflar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık sebebiyle bu vergi gelirlerini alıkoyuyor. Filistin yönetimine göre alıkonulan vergi gelirlerinin tutarı yaklaşık 5 milyar dolar. Barış Kurulu bu vergi meselesi özelinde bir yorum yapmayı reddetti, ancak kuruldan bir yetkili

0: Trump'ın yeniden inşa planını desteklemek amacıyla tüm taraflardan kaynaklarını harekete geçirmelerini istediklerini söyledi. Buna İsrail de dahil, Filistin yönetimi de dahil ifadesini kullandı. Çünkü bankada tutulan bu paranın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planına bir katkı sunmadığı açık ifadesini kullandı Barış Kurulu'ndan yetkili. Planın maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Fakat Trump'ın Gazze planı hem Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi hem de Gazze'de ateşkesi zayıflatan İsrail'in saldırılarını devam ettirmesi sebebiyle bu plana ilişkin süreç tıkanmış durumda.
1: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ateşkesin uzamasına dair açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmelerin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Diğer yandan Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, İsrail'le yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi. Lübnan heyeti ise ABD'de İsrail'le yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı da vurgulandı. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.
2: Ne kadar mı? Varsa işte 100 kusur milyon şeyimiz çıktı. 110 milyon var orada. Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma.
3: Belediye Başkan Yardımcısının baklava kutusu içinde para alma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanıkların cezaları belli oldu.
4: Nedir bunlar?
2: Evet,
3: Antalya'da görülen davanın 5'i tutuklu 43 sanığı vardı. Tutuklu sanıklar arasında görevinden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediyenin Yol Bakım Onarım ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki 6 ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete ifadeye götürülenler arasında Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş da var. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Bu kez de yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıkları gerekçe göstererek rüşvet istediği öne sürüldü. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlıktan yararlanmak için yeniden ifade verecek. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay sürecinde para desteğinde bulunduğunu öne sürmüştü. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, medyaya yansıyan telefon mesajlarının değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmişti.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'la yaptığı iddia edilen mesajlaşma ile ilgili konuştu. Özel, bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak bir anlam oluşuyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak dedi. Özel, bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışma ve fotoğrafı silmişler ifadesini kullandı. CHP lideri o dönemde kullandığı telefonu yazışmaları silerek Özel kalemine verdiğini de belirtti. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş ve Özel'le aralarında geçtiğini iddia ettiği yazışmayı paylaşmış, para verdiğini öne sürmüştü. Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında. Özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
4: Koş, koş!
6: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Çetenin sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde kullandığı tespit edilen 5000'den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi. Elebaşının da aralarında olduğu 98 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
1: Yine çocuklar çocuk öldürdü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklandı ve kurtarılamadı. Yakalanan saldırganlar da 16 ve 17 yaşlarındaydı.
7: Daha fazla bir ceza almalarını istiyoruz. Anneleri babalarıyla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü anneleri babaları bir özür bile dilemediler.
5: 15 yaşındaydı. Parkta kendisinden para isteyen akranları tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Yaşları 16 ve 17 olan iki zanlı tutuklandı. Abdülbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel tehdit mesajları aldığını da anlattı. Mesajların kimden geldiği araştırılıyor.
7: Telefonda bizi tehdit ettiler. Şikayetini geri alırsın. Geri almazsan biz seni katlederiz. Sizlere son uyarımızı dikkate alın.
5: İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta meydana gelen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganlardan biri Abdülbaki Demirel'in üstüne yürüdü. Diğeri ise Demirel'in arkasından yaklaşarak defalarca bıçakladı. Demirel'in yanında olan arkadaşı da yaralandı.
7: Buraya gelmişler çocuklar. toplanmışlar. Bunlar para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor, param da yok. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu caniliktir.
5: İki katil zanlısı tutuklandı. Öldürülen Abdülbaki'nin ailesi zanlıların yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor.
7: Dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
1: Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'ü tutuklu 5 sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Duruşma salonuna izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla suçu işlediklerinden cezalarında arttırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılamada verilen 17 yıl hapis cezasına karşı temyiz başvurusu yapıldı. Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan dilekçede Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Ancak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiğine de dikkat çekildi. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği bildirildi. Olaya ilişkin 4,5 aylık hapis cezasını bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmaya başlanmıştı ve ikinci davada da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun, devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Gürlek, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
4: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun, devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıkta işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Niğde'de konuştu. Türkiye'nin sağlık teknolojisi ve sanayisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğini söyledi.
8: Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknoloji üreteceğiz. Bilim insanıyla, üniversiteleriyle hep beraber inşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de, sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İşte solunum cihazı ürettik. Akciğer kalp pompa makinesi ürettik. %90'ı yerli. Ve bunu inşallah birkaç hafta içinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızı onunla ameliyatını yapacağız. Ve bundan bir hafta 10 gün evvel Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Yani 2 sene sonra Türkiye kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurdurmuş olacağız.
1: Alanında uzman isimler, dünyanın önde gelen bilim insanları İstanbul'da buluşuyor. Uluslararası Tıp Kongresi'nin bu sene ana teması ise onkoloji. Kanserden yapay zeka destekli erken teşhis teknolojilerine kadar birçok gelişme konuşuluyor.
9: Dünyanın önde gelen bilim insanları İstanbul'da tıp fakültesi öğrencilerinin organize ettiği bir bilim kongresinde bir araya geldi. Kongredeki önemli değerli isimlerden biri yanımızda Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
10: Hoş buldum.
9: Merakla son geliştirdiklerinizi bekliyoruz. Ne aşamada? Özellikle de meme kanserini erken teşhis eden elektronik sütyenle ilgili merak ettiklerimiz var. Şu anda ne aşamada?
10: Şu an insan denemeleri yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'ye gelmeden bir gün önce 7 haftalık çok yoğun bir eğitim sürecini bitirdim. 100 farklı kişiyi mülakat edip markete nereden girmemiz gerektiğini öğrenmeye çalıştım. Güzel ve eğitici bir süreçti. Aynı zamanda da çok yorucu bir süreçti. Bazen dünyanın en iyi teknolojisine sahip olabilirsiniz ama markete doğru yerden girmezseniz etki yaratmanız maalesef çok uzun sürüyor. Ben de o markete giriş sürecinde kimlerle çalışmalıyım, kimlere hitap etmeliyim, aleti nasıl tanıtmalıyım, onların üzerine biraz çalıştım. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren de tamamen şirket üzerine yoğunlaşıp üniversitedeki görevime birazcık ara vereceğim. Sabbatical denilen bir sürece gireceğim. Heyecanla onu bekliyorum.
9: Peki herkesin merak ettiği şu, ileride yani tamamlandığı zaman her kadının ulaşabileceği bir teknoloji mi olacak?
10: Fikir o, amaç da o. Özellikle her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve bunu öngörürken de aslında teknolojinin çok yönlü olduğunu ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığına hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
9: Az önce konuşmanızda meme kanseri vakalarının %40'ına kadar ileri evrede teşhis edildiğini belirttiniz. Türkiye'de kadınların meme kanseri taramalarında yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Türkiye bu konudaki en iyi ülkelerden biri. Özellikle de teknoloji erişim konusunda. Mamografinin yanı sıra ultrasonografinin de çok kullanıldığı ülkelerin başında geliyor. Fakat bunun daha sık yapılması ve kadınların bu konuda bilinçlenmesi aslında en önemli unsurlardan biri. İyiyiz fakat çok daha iyi olabileceğimiz bir durumdayız. Bunu değerlendirmek çok önemli ve harika doktorlarımız var. Özellikle de meme kanseri alanında ve meme kanserinin tedavisi aşamasında. Buradan birçok hocayı da özellikle yaptıkları yayınları takip ediyorum.
9: 6 kadınla birlikte uzaya elektronik stüdyeni yolladınız ve içinde çok güzel bir detay da vardı. Neler söylemek istersiniz?
10: Geçtiğimiz Nisan ayında Jeff Bezos'un Blue Origin roketiyle birlikte uzaya tarihin bütün kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi uzaya çıktı. Ve onlardan biri de bana ulaştı. Yaptığımız meme kanseri projesini çok beğendiğini ve bunu uzayda deneyip nasıl çalışıp çalışmadığını test etmek istediğini söyledi. Aldığım en güzel tekliflerden biriydi bu. Hemen okey dedim zaten. Ve bunu yaparken de aklıma bir fikir geldi. Aleti gönderdiğimiz petri dişin içine Tayga oğlumun elinde bulunan Türk bayraklı Atatürklü Türk bayraklı fotoğrafını, yanına Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafını, altına da bu cihazı yapmamda yardımcı olan, emek harcayan öğrencilerimin olduğu bir grup fotoğrafını koyup uzaya gönderdik. Yıllar önce Atatürk'ün istikbal göklerdedir dediği cümlesini yıllar sonra kendi cihazımla birlikte hatırlatmış oldum. Güzel bir duyguydu.
9: Peki yeni çalışmalarınız yolda mı? Şu an neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz?
10: Meme kanserinin yanı sıra aynı zamanda vücut içerisine entegre edilebilen, vajinanın içine girebilen ve kadınların hormonal değişikliğini kontrol edebilen ve tüp bebek aşamasında kadınların karından aldıkları hormon takviyesini içeriden alabilecekleri implantable bir aletle yapmayı deniyoruz. Şu an daha insan aşamalarına girmedik. In vitro dediğimiz lab aşamasında nasıl çalıştığının durumunu görmeye çalışıyoruz. O da heyecan verici bir süreç. Genel anlamda meme kanseri onu teşhis eden aletimin üzerine tüm grup büyük bir özveriyle ve fokusla yoğunlaşıyoruz. Heyecan, çok heyecan, çok güzel bir duygu. Her gün heyecanlanarak ve yeni hastalar üzerinde deneyerek, yeni şeyler öğrenerek ve yapay zekayı da içine koyarak topladığımız dataların daha anlamlı bir hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz.
9: Çok teşekkür ederiz. Bize çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz.
10: Teşekkür ederim, sağ olun.
9: Evet, konuğumuz Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'di. Kendisiyle hem kanserdeki son gelişmeleri hem de araştırmalarını konuştuk.
1: Enflasyon beklentilerindeki yükseliş de sürüyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın Mayıs anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,39'dan %23,82'ye yükseldi. Katılımcıların bu yıl sonu tüketici enflasyonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %27,53 iken bu anket döneminde %28,94 oldu. Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 lirayken bu anket döneminde 51,57 liraya çıktı. ABD merkezli çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 6 trilyon dolara yaklaştı. Yapay zeka yatırımlarındaki artıştan yararlanmak isteyen yatırımcıların çip üreticilerine yönelmesiyle şirketin hisseleri son 7 günde %20 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri de 900 milyar dolardan fazla arttı ve toplam piyasa değeri 6 trilyon dolar seviyesine yaklaştı. Bu seviye şimdiye kadar hiçbir şirketin ulaşamadığı bir değerleme olarak öne çıktı. Türkiye ile Çin arasında inşaat, enerji ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında yeni işbirlikleri kurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin ziyareti sonrası konuştu, atılacak adımları anlattı.
11: COP bünyesinde aslında iklim ajandasında ortaya koyduğumuz tüm hedeflerle alakalı çalışma yapacağız. Bu çok önemli. Hem Konut Bakanlığı'yla hem de Çevre ve Ekoloji Bakanlığı'yla mutabakatlar yapacağız. Bu işbirliğini daha da güçlü hale getireceğiz. Her alanda çalışalım istiyoruz.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Çin ziyaretinde birçok alanda ortak çalışma için imza attı. O alanlardan biri inşaat olacak.
11: Türkiye ve Çin inşaat sektöründe dünyanın söz ettiği iki ülkeden bir tanesi. Biz de bu konuda rakip olmadığımızı, stratejik işbirliği ve ortaklık yapmamız gerektiğini mevkidaşımızla konuştuk. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hem deprem direncini arttırmak hem de sürdürülebilir kentler kurmak için işbirliği yapacağız ve örnek projeler gerçekleştireceğiz.
5: Bakan Kurum, Türkiye ve Çin arasında BM İklim Konferansı COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığını da açıkladı.
11: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İklim değişikliği noktasında buradaki bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi, bilimi tüm dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve tüm hedeflerle alakalı çalışma yapacağız.
5: Bakan kurum muhataplarına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansa ilişkin hedeflerini de anlattı.
1: 2027 yılı haç ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Haç ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatüre teşhisi koyuldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumunu yeğeni Levent İnanır NTV'ye anlattı. İnanır, dayısının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Kadir İnanır 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından da taburcu olmuştu. Geleneksel sporları günümüze taşıyan Etnospor Kültür Festivali 8. kez düzenlenecek. Organizasyonun tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
6: Etnospor Kültür Festivali'ne geri sayım başladı. Geleneksel sporları ve kültürel mirası yaşatan etkinlik her yaştan katılımcıyı eşsiz deneyimler için bekliyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. kez düzenlenecek organizasyonu 2027'den itibaren geleneksel sporların olimpiyatına dönüştüreceklerini söyledi.
12: Kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bunun ötesine geçen 4 yılda bir gerçekleştirilecek bir geleneksel sporların olimpiyatı olarak belki de bilinecek Etnospor 2027 etkinliğini çalışıyoruz. Şu anda aday ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.
6: Festivalde okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, mangala, atlı cirit ve kökbörü gibi sporlarda müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta sona erdi.
6: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. 'Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa' yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la Coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
1: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi.
13: Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
14: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için iddialı. Seçim hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım, kongre üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.
13: İnansam ki genç arkadaşlardan biri gelse, o burayı toparlar ve bu giden kan akışını durdurur, sportif anlamda söylüyorum. Bunu durduracağını bilsem yine atar olmam. Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. İnsanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz.
14: Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nin organizasyonunda konuşan Yıldırım, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
13: Futbolcumuza, antrenörümüze, kim varsa idare edenler hepsine sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun, hangi şartlarda. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele.
14: Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Sarı lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.
1: Trendyol Süper Lig'deki 5. yarışı bugün noktalanacak. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için sahada olacaklar.
14: Kümede kalma mücadelesinde son maçların yarın oynanacağı haftada 5. yarışındaki son 2 maç bugün. Göztepe ile Başakşehir sezonu Avrupa potasında kapatmak için saat 20'de sahaya çıkacak. 56 yıl sonra Avrupa hayali kuran İzmir temsilcisi son 90 dakikaya bir puanlık avantajla giriyor.
15: Geçen sezonu 8. bitirmiştik. Bu sezonu ise 6. veya 5. bitireceğiz. Gelişimimiz devam ediyor. Benim için en güzel şey bu ivmeyi görmek.
14: Galibiyet halinde 5.liği garantileyecek Sarı Kırmızılılar, ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Samsunspor'a konuk olacak.
16: Kim hak ettiyse 5. olsun. Eğer Göztepe bizi geçerse önümüzde şu anda. Eğer Göztepe bizim önümüzde olursa son haftada ben yine çıkıp tebrik ederim. Demek ki hak etmiş takım onlar oluyor ama biz sonuna kadar zorlayacağız.
14: Göztepe'nin puan kaybını bekleyecek Başakşehir ise 12. basamaktaki Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak bugünü sıralamada 5. bitiren takım Avrupa sevincini hemen yaşayamayacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak Türkiye Kupası finalini Konyaspor kazanırsa son bilet yeşil beyazlıların olacak. Finali Trabzonspor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. A Milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı.
3: Dünya Kupası heyecanı taraftarı sararken ülkemizden ve yurt dışından müzisyenler yeni çalışmalarını müzikseverlerle buluşturuyor. Shakira 16 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine döndüğü Dai Dai isimli şarkısını yayınladı. İtalyanca günlük kullanımda hadi anlamına gelen şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Shakira'nın ayrıca 19 Temmuz'da gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası finali devre arası şovunda Madonna ve BTS ile birlikte sahne alacağı açıklandı. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok isim özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A milli takım için özel olarak hazırlanan Sinan Akçıl imzalı Türkler Geliyor Taraftar Marşı resmen yayınlandı.

0: Kulüpler geliyor.
1: Semi Cenk de milli takım için hazırladığı marşın nakaratını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan kesitte Semi Cenk, Türklüğe vurgu yaptığı marşı söylerken bozkırın ortasında Türk sembollerinin yer aldığı Dombrasını çaldı. ...90'lı yılların erkek grubu Birkaç İyi Adam 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Yazarız adını göklere marşını seslendirdi.

0: Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasında ikinci yarı final de gerçekleşti. Büyük final bugün. Favori ülkelerden biri ise İsrail.
1: Eurovision'da ikinci yarı finalde tamamlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasında finale giden ülkeler arasına Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya katıldı. İkinci yarı finalde Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti. Yarışmanın favorileri arasında ilk yarı finalde seçilen İsrail ve Finlandiya gösteriliyor. İlk yarı finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Öte yandan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşanıyor. İtalya'da devlet televizyonu Rai'de yayınlanan ilk yarı finali izleyenlerin sayısı 1 milyon 856 bin oldu. Ülkede geçen yıl izleyici sayısı 2 milyon 489 bin olarak açıklanmıştı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler de yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayınlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş, Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtilmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.

0: Dünya ekonomisi aylardır Hürmüz çıkmazında. İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması Körfez ülkelerinden petrol ve gübre ihracatını da sekteye uğrattı. Petrol fiyatları fırladı. Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağı belirsiz diyelim. Bu Hürmüz haberiyle de bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Petrol tankerleri ve gübre taşıyan gemiler boğazdan geçemiyor. Üstelik taraflar anlaşma sağlasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönmesi zaman alacak.
2: Piyasanın karşılaştığı zorluk şu ki kısa vadeli birçok etki var. Ancak bence bu durum uzayacak. Savaş sona erse bile yakın vadede normal ticaret koşullarına geri dönmeyi beklemiyoruz. Çünkü sonuçta ticari gemi taşımacılığı riskten çok kaçınan bir sektör.
1: Denizcilik veri firması Kepler'in baş analisti Alexis Elander, Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerler için bundan böyle sigorta maliyetlerinin artacağına dikkat çekti.
2: Boğaz açılırsa muhtemelen 2,5 ay süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra normal ticarete daha yakın bir dönüş göreceksiniz. Ancak bence şunu söylemek önemli. İşler savaş öncesi koşullara geri dönmeyecek. Örneğin bölgeye giriş için denizcilik sigortanız daha pahalı olacak. Körfez için bir risk primi olacak ve bunun uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Yani uzun vadeden kastım muhtemelen yıllarca.
1: Alexis Elander, boğazın açılmasının ardından ilk ayda geçişlerin en fazla %25 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
2: Şu anda çok düşük seviyede geçişler var. Çok kontrollü seferler söz konusu. Bence asıl gereken şey resmi bir ateşkes olması. Bir ay içinde geçişlerde bir artış görmeye başlayacağız ve normal akışların yaklaşık %25'ini göreceğiz. Bunlar çoğunlukla tankerler ve bazı kuru yük gemileri olmak üzere ham petrol yüklemeye giden büyük şirketler olacak. Ve bu sorunsuz devam ederse muhtemelen yaklaşık bir ay sonra bekle ve gör dediğimiz bir döneme gireceğiz. Ve muhtemelen normal trafiğin %30 ila %50'sini göreceğiz. Ve o zaman muhtemelen ilk konteyner gemilerinin, ilk LNG tankerlerinin geçişini göreceğiz. Bunun üzerinden 1,5 ay geçtikten sonra muhtemelen 2,5 ay daha süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz.
1: Boğazdan petrolün yanı sıra Körfez ülkelerinin yan ürün olarak ürettiği gübre de geçemiyor. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor. Uzmanlar bu durumun tarım sektörüne etkilerine de dikkat çekiyor.
2: Burada insanların yeni ektiği veya gelecek için planladığı ürünlerden bahsediyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler şu anda mısır ve soya fasulyesi arasında seçim yapıyor. Soya fasulyesi daha az gübre gerektiriyor. Bu nedenle çiftçiler muhtemelen daha fazla soya fasulyesi ekecekler. Başka yerlerde, örneğin Güney Asya'da gübrelerin yetersizliği doğrudan ürün hacmini etkileyecektir. Bu da sadece bu takvim yılını değil, gelecek takvim yılını da etkileyecek. Diğer bir örnek ise yakıtlarla ilgili. Dizel yakıt kıtlığı büyük bir sorun oldu. Yine örneğin Bangladeş'te sulama sistemlerini çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyaç duyuluyor. Bu da birkaç ay sonra hasat edilecek ürünü etkileyecek.
1: Birleşmiş Milletler gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor. Hürmüz'ün kapalı olması Körfez ülkelerini alternatif arayışına da itmiş durumda.
2: Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin kırılganlığını gördüler. Ticaret yollarını çeşitlendirmeye çalışacaklar. Örneğin petrol için karayolu ve boru hatları, konteyner taşımacılığı içinse Hürmüz Boğazı dışındaki limanları genişletmek gibi. Yani bu ülkelerin riskleri azaltmak için yapabileceği şeyler var.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'ü alternatif olarak Batı-Doğu petrol boru hattının inşasına hız vereceğini duyurdu. Boru hattının inşasının 2027'de tamamlanması planlanıyor. Hürmüz Boğazı dışında yer alan Füceyre Limanı'nda ihracat kapasitesinin 2027 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Savaştan önce dünyada petrol ticaretinin 1/5 Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyordu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo. Neden neden?
5: Çocuklar her gün sırtlarına çantalarını takıyor, okulun yolunu tutuyor ve o çantalar bazen neredeyse kendi ağırlıklarına yakın olabiliyor. Ama uzmanlar uyarıyor, çantayı yanlış kullanmanın çocuğun iskelet ve kas sisteminde sorunlara neden olabileceği belirtiliyor. Peki nasıl sorunlar ortaya çıkıyor, doğru çanta kullanımına neden dikkat edilmeli? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu'ya sorduk.
6: Çantanın doğru bir şekilde taşınması lazım. Yani yanlış taşımayla beraber birçok problemler de beraberinde gelebiliyor. Tabii burada şunu düşünmek lazım. Çantanın özellikle boyutları önemli. İpi önemli, ağırlığı önemli, çantanın taşındığı yer önemli. Bunları dikkate alarak konuşmayı devam ettirmek doğru olacak. Şöyle ki biz sırt çantası taşınmasını öneririz. Sırt dediğimiz zaman da omurganın özellikle orta bölümüdür. Yani boyun, sırt bel olarak geçer. Burada da 12 tane sırt omuru var. Hemen hemen 3 santim desek 12 tane var. 36 aralarındakiyle beraber hemen boyutu, boyu daha doğrusu bir 40 santim kadar olması gerekir bunun boyu yani. Eli ve omuz hizasına kadar olmasında yarar var. Ama hafif olacak, geniş olacak. Bunları sırtta taşıyabilmek için askıları yani bantları, kemerlerin olması gerekir. Bu bantların da yine genişliği önem arz ediyor. Çünkü çok dar olan, mesela 4 santimin aşağısında olan bir askılarla taşımaya çalışırsanız bu defa da omuzlarda baskı yapıyor, omuz sorunları oluşturuyor. Hatta o askıların yumuşak bir materyalle de kaplanması daha da güzel olur, sıkıntı vermesin diye. Askılar önem arz ederken mutlaka tam sırta yaslanması lazım. Yani bantların sıkılığını ayarlamak gerekiyor. Sırta tam yaslandığında temas ettiği zaman duruş bozukluğu da yapmıyor buradan. Hafif olması lazım. İçerisinde fazla bir malzeme olmaması gerekli. O koyacağımız malzemeleri, kitapları, defterleri her neyse daha çok sırta gelecek şekilde yerleştirmemiz lazım. Görüyorum ben birçok çocuklarda, büyüklerde daha çok aşağıda oluyor, ağır oluyor. Küçük ve ağır olanları taşıyınca o omurganın şeklini bozabiliyor. Tabii bu küçük ayrıntılara dikkat edersek çocuklarımız hatta bizlerde de herhangi bir sorun yaşamamış oluruz. Devamlı da taşımamak gerekli bu. Özellikle sırt çantası açısından. Hani saatte bir, iki saatte bir sırtınızdan alıp bir dinlendirmeniz de gerekiyor. Diyelim ki sırtta taşımıyorsunuz, elde taşıyorsunuz. O zaman zaten omurganın dengesini bozuyor. Bunda da bazen sağ, bazen sol elde taşımak iyi olur. Bazen çapraz da yapıyorlar. Doğru ama o da yine enerji harcamasına neden oluyor. Şöyle bir çalışma da yapmışlar. Mesela sırtında bu dediğim kurallara uyan birisi taşıdığı zaman oksijen sarfiyatı, enerji sarfiyatı diyelim 100 ise siz elinizde taşıdığınız zaman bu 3 kat falan artıyor. Çapraz yaptığınız zaman 2 kat artıyor. Bunu düşünmek lazım. Bu da sizin çabuk yorulmanıza vesile oluyor. Bu da hoş olmuyor tabii.
5: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Hayri Koyuncu NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
1: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
2: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
1: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'a suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
0: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Cibiya köyünde araçlar ateşe verildi. Bir caminin içi kundaklandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de tepki çeken bir çıkış geldi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
3: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları sürüyor. Görüntüler Cibiya'dan. Yahudi yerleşimciler köyde bazı araçları ateşe verdi, köyün camisinin içi de kundaklandı. İsrail ordusu bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve şüphelilerin arandığını duyurdu. Ancak saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunamadığı belirtildi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da son 3 yılda 100'den fazla yerleşim ve 60 binin üzerinde konut inşasını onayladıklarını söyledi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Fidan ve üye ülke Dışişleri Bakanları arasında aile fotoğrafı öncesinde sıcak selamlaşma anları dikkat çekti. Toplantıda İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası'nın kurumsal ve dijital kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin kararın imzalandı.

0: Korkmuyorsan hodri meydan.
1: Erken seçim çağrısına yineledi. Olası bir seçim yapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını söyledi.
0: İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Edip Akbayram, Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncesinde Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
2: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
1: Özgür Özel daha sonra Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
3: MHP Isparta İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın il başkanlığına yeni atama yapıldığını duyurdu. Yalçın Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı. MHP'de il başkanlıklarının feshi ve yerine yeni isimlerin ataması süreci devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 12 il başkanı daha önce görevden alınmıştı. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş... ...ailesine ise günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Bu soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme Kazıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
4: Böyle bir acımda bu tarz tehdit, canımızı yakmak için uğraşan...
5: Çok fazla bir şey söyleyemiyorum.
4: Bu vicdansızlık.
6: Evlat acısı yetmezmiş gibi ölüm tehditleri de aldı. Günlerce aileye korku dolu anlar yaşatan şüpheli hakkında mahkemeye kararını verdi. 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.
4: Evime kurye gönderdi. Zonikiye arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlasın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
7: Ne kadar bir para istedi?
4: 40 bin lira.
6: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aileye tehdit mesajları gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Savunmasında cahillik yaptım, pişmanım dedi. Kazıcı'ya nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
8: Cezaevinde kalması diğerleri için de mücadelecilik konuşturuyor.
6: Muhammed Yusuf Kazıcı tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. Adalet arayışını sürdüren aile davayla ilgili emsal bir karar istiyor.
4: Caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Çok net bir şekilde belli. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
3: İstanbul Kağıthane'de doktor Alime Özge K. erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın 4. katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Entübe edilen genç kadının erkek arkadaşı ve o anlarda evde bulunan iki kardeşi gözaltına alındı. Özgür Y. ifadesinde Alime ile olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını söyledi. Genç kadının %71 oranında bedensel engelli olduğu belirlenirken... Erkek arkadaşının ise müstehcenlik suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yozgat'ta bir öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada şoförle iki öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci de yaralandı. Servis aracı Sarıkent ilçesinde okuldan çıkan öğrencileri evlerine götürüyordu. Şoför Şeref Şahin, Söğütlü köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şeref Şahin ile ilkokul

0: Öğrencileri Çınar Şahin ve Zennure Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan incelemelerde bulundu. Yaralı çocukların genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkaran şebeke de deşifre edildi.
1: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Soruşturma ve yargı süreci 26 günde tamamlandı. Saldırıyı düzenleyen iki kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araştırma görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava 26 günde sonuçlandı. İki sanık da müebbet hapis cezası aldı. Olay 17 Nisan'da Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz bir lokantadaydı. O sırada motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Zanlılar maskeyle çevreye rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan Semih Kaçmaz hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma bir haftada tamamlandı, iddianame hazırlandı. Karar duruşması 13 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme iki sanığa da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar işletme sahibine yönelik eylemleri nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl ceza aldı. Karar, soruşturma ve yargı sürecinin bir aydan kısa sürede sonuçlanması bakımından örnek teşkil ediyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarda hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kurbanlık arzında problem olmadığını söyledi. Geçen yıla göre arttığını belirtti.
3: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7-24 görevlerinin başında. Tabii bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın yerine getirmesi için bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
0: Bayram tatili boyunca karayollarındaki trafik yoğunluğu da akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda turuncu ekipler 7/24 görevde olacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verilecek. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksiklikler de giderildi. Kirlenen levhalar temizlendi. Aşırı yağışın sebep olabileceği sel baskınlarına karşı uyarı levhaları da konuldu. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü ile tünel ve otoyol bakım işletme şeflikleri denetimlerini sürdürecek. Derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'nda demir aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geminin Türk Ali 16 kuyusunda 20 Mayıs'ta alt tamamlama faaliyetlerine başlayacağı hatırlatıldı. Böylece Mavi Vatan'daki arama ve üretim çalışmalarına yeni bir soluk getirileceği kaydedildi. 7. nesil ultra deniz, derin deniz sondaj yapabilen Yıldırım'ın enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi için çalıştığı belirtildi. Dubai gayrimenkulde yatırımın en çok yapıldığı yerlerden biri. Ancak Orta Doğu'daki gerilim Dubai'deki yatırım alışkanlıklarını da değiştirdi. Savaş sonrası satışlarda bir azalma var mı? Türkler Dubai'den sonra nereleri tercih ediyor? Bu soruların yanıtına bakalım.
4: Sadece 2 ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yaptırırken bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
2: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
4: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrım yok içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma, savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
2: Ustaoğlu Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
4: Dubai, Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu. Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
0: Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'ya çıkardı. Ekonomistlere göre bu gelişme faizlerde yüksek seyrin devam edeceği anlamına geliyor. Mevduat ve kredi faizlerinde de hızlı bir gerileme beklenmiyor.
2: Mevduat ve kredi faizlerindeki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %26'ya yükseltti. Enflasyon raporu sunumunu yapan Başkan Fatih Karahan, sıkı duruşun süreceği mesajını verdi. Bu süreçte TL mevduatı cazip kılacak önlemlerin alındığını vurguladı.
5: Reel faiz vererek hem yurt dışından biraz para girmesi sağlanıyor sıcak para, hem de bireylerin dövize olan yönelimini azaltmayı amaçlayan bir politika sezinleniyor. Reel anlamda mevduat faizlerinin yüksek kalmasını yıl sonuna kadar bekleyebiliriz.
2: 32 günlük vadeli mevduat faizi savaş öncesi %37 düzeyine inmişti. Savaş sonrası yeniden %40'ın üzerine çıktı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faizleri ise aynı dönemde aylık %3,20'den %3,90'lara yükseldi. Rakamlar bankadan bankaya ve vadelere göre değişebiliyor.
6: Baktığınızda faiz %40, yani fiili olarak faiz %40. Bunu da Merkez Bankası anladığım kadarıyla kendini rahat tutabilmek için. Yani normalde politika faizini de %40'a çekebilirdi ama o zaman bir faiz arttırmış olacaktı. Yani şu anda faiz arttırmamış gibi görünüp aslında yüksek bir faizle, %40 faizle devam ediyor.
2: Citigroup yıl sonu politika faiz beklentisini açıkladı. Piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 olarak duyurdu.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi engelliler haftası nedeniyle işaret diliyle paylaşım yaptı. Engelleri birlikte aşacağız dedi.
7: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
2: İşaret diliyle birliktelik mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi engelliler haftası nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi 10-16 Mayıs engelliler haftası nedeniyle video mesaj yayınladı. İşaret diliyle birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam dedi. Paylaşımında bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz ifadelerini de kullandı. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz dedi.
0: Türk Kızılay'ına ilişkin hukuki düzenleme meclise sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri netleştirildi. Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç derneklerinden gelecek yardımları alacak tek yetkili kuruluş oldu.
2: Türk Kızılay'ı 158 yıl sonra ilk kez özel bir yasaya kavuşuyor. AK Parti 9 maddeden oluşan ve Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetlerinin tanımlandığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenleme ile Türk Kızılay'a milli cemiyet statüsü veriliyor. Aynı statüde başka bir kuruluş kurulamayacağı belirtiliyor. Uluslararası Kızıl Haç, Kızılay yardımlarını Türkiye'de kabul etmeye yetkili tek kuruluş Kızılay olarak netleştiriliyor. Teklifle Kızılay'a ihale muafiyeti getiriliyor. Afet ve barınma için gerekli ürünler kamu ihale kanununa tabi olmadan doğrudan Kızılay iştiraklerinden alınabilecek. Gerekçe afette hızlı hareket edebilmek. Yine Kızılay'a devlet verilerine erişim olanağı da getiriliyor. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım verileri Kızılay'la paylaşılabilecek. Böylece yardım alanların takibi kolaylaşacak. Hastanelere verilen kan ve kan ürünlerinin ödemesi SGK üzerinden doğrudan Kızılay'a aktarılacak. Kızılay'ın personel ve sosyal yardım sistemi de değiştiriliyor. Teklifle afet, savaş, çatışma bölgelerinde görev yapan personele nakdi tazminat verilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti. Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da ziyaret eden Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Eurovision şarkı yarışması İsrail protestoları altında devam ediyor. Final günü öncesinde Viyana'da protesto konseri düzenlendi. Başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki var. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
8: Bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması gerçekten protestolar veya boykotlar gölgesinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar görülmemiş boyutta bir boykottan bahsediyoruz. Geçmişte de Eurovision kimi zaman kimi ülkeler tarafından boykot edilmişti. Fakat bu seferki çok daha büyük, sosyal medyada çok yankı uyandırmış durumda ve sönük geçiyor katılım. Geçtiğimiz yıllara oranla, daha doğrusu tarihi olarak, tarihi düzeyde çok düşük. Büyük finalde, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak olan büyük finalde 25 ülke yarışacak. Bu 25 ülke arasında bir büyük yok. O da İspanya. Biliyorsunuz 5 büyükler var. Bu 5 büyüklerden bir tanesi İspanya. İspanya 5 boykotçu ülke arasında, İspanya'dan başka İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'da İsrail'in Gazze'deki politikalarını protesto amacıyla bu sefer Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını bildirdiler. Katılmamanın da ötesinde İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları, genelde bu şarkı yarışmasını yayınlayan televizyon kanalları, kamu kanalları yarışmayı yayınlamama kararı dahi aldılar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii bunların sorumlusu İsrail. İsrail aslında geçtiğimiz yıl yapılan yarışmadan bu yana bir sorun. Mayıs 2025'te yapılan yarışma sırasında halk jürisinin oylarında manipülasyon yapıldığına dair çok ciddi iddialar gerçekleşmişti, ortaya atılmıştı. Bu iddialar geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında Eurovision'da inanılmaz çalkantılar yarattı. Bunların dışarıya sızmaması için hatta Eurovision yönetimi Eurovision'a üye ülkelere ikazda dahi bulunduğu daha yeni ortaya çıkmış durumda. Çünkü İsrail hükümetinin milyonlar harcayarak bu sonuçları kendi lehinde manipüle ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Alternatif bir Filistin'le dayanışma konseri de düzenlendi Viyana'da. Viyana sokaklarında protesto gösterileri devam edecek. İsrail ve Eurovision organizatörleri protesto edilecekler.
0: Dünya ve de Türkiye hantavirüsteki son durumu yakından takip ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın bir salgın veya pandemi riski oluşturmuyor dedi.
9: Yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor hantavirüs. Hantavirüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır. Kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur. Şimdi dünyanın gündeminde olduğu gibi gemide. İnsandan insana Covid'deki gibi bir salgın, endemi ve pandemi yapma riski söz konusu değildir. Ama bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
0: Gazetelerin manşetleriyle devam edelim haberleri aktarmaya. Sabah gazetesi küresel tehditlere karşı Türk işbirliği manşetini atmış. Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur. Zirve öncesi Başkan Erdoğan 12. yüzyılda Orta Asya'da yaşamış Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü mutasavvıf ve şair Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine ziyarette bulundu. Erdoğan'a eşlik eden liderler Yesevi'nin mezarı başında dua etti. Fotoğraf karesi paylaşılıyor manşetin hemen altında. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında bir işbirliğimizi arttırmamız gerektiğine işaret ediyor. Hürmüz Boğazı krizinin gösterdiği üzere Türk dünyasının birbirine bağlayan ulaşım projeleri önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayine edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız ifadeleri de yer bulmuş Sabah gazetesinde. Sabah gazetesinin ardından hemen bir başka gazeteye bakacağız. Milliyet gazetesi erik dalı diplomasisi manşetini kullanıyor ve zeytin dalı diplomasisi sonrası şimdi erik dalı diplomasisi moda diyor. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara Büyükelçileri arasında bir meydan okumanın konusu oldu. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği 13 Mayıs'ta savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliğine ilişkin resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Van de Velde'nin gecenin sonunda Ankara havası oynadığı görüntüler önce sosyal medyaya yansıdı, ardından haberlere konu oldu. Söz konusu haberlerde geçen yıl Bastil gününde erik dalıyla coşan Fransa Büyükelçiliğine Belçika Büyükelçiliğinin rakip çıktığı yorumları yer aldı denilmiş erik dalı diplomasisi manşeti de bu içerikle yer bulmuş Milliyet gazetesinde diyelim. Hürriyet gazetesi hokus pokus para temiz manşetini atmış ve milyarları böyle aklamışlar diyor. Ayrıntılara bakalım. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyordu. Ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek kara para aklanıyordu. Bu yöntemle 100 milyar TL ile 2 milyar dolar aklandı. Organizasyonun finans ağı, dolandırıcılık gibi suç gelirlerini aklamada da kullanılıyordu. Gözaltına alınan holding yöneticisi kadın, kimi bankacılar ve kuyumcular aklama ağında ve para transferlerinde görevliydi. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesaplarında da çok sayıda giriş çıkışa rastlandı. Kütahyalı'nın suç gelirinin izini kaybettirmede rol almış olmasından kuş kullanılıyor denilmiş. Savcılığın iddiasına göre çeşitli yıllarda ve farklı ödeme kuruluşlarından Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarına büyük miktarlarda para girişi oldu. Kütahyalı bu paraları çok sayıda farklı hesaba transfer etti. Ayrıntılar bu şekildeydi. Hürriyet gazetesinden aktardık. Yeni Şafak gazetesi dünyanın 100 akı 100 karası demiş ve iki ayrı profile yer vermiş. Gazze soykırımı hem dünyanın hem Avrupa'nın turnusolu oldu. İspanya hükümeti baskılara rağmen Filistin halkının yanında yer aldı. Almanya yönetimi ise 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail'in hamisi haline geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak niteledi. Almanya ise Filistin'i hatırlatıyor diye karpuz dilimini tehlikeli saydı denilmiş. Filistin'i hatırlatan her şeyi tehdit olarak algılıyor. Alman İç İstihbarat Kurumu BFV'ye göre özellikle kesilmiş karpuz dilimi aşırılık ve İsrail'in var olma hakkını yok sayma anlamına geliyor. Ahtapot figürü ise Yahudi dünya komplosu iddialarına hizmet ediyor diye de belirtmiş gazete. Gelelim Cumhuriyet gazetesine. Kızılay tekel olma yolunda Cumhuriyet'in bugünkü manşeti. Kurumları liyakatsız kadrolarla dolduran iktidar yasaları da değiştiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yurttaşlara çadır satışıyla tepki toplayan Kızılay denetim dışına çıkarılacak. AKP'nin sunduğu yeni yasa önerisine göre Kızılay iştirakleri ihalesiz alım yapabilecek. Dışarıdan Türkiye'ye gönderilen aynı ve nakdi yardımlarda da tek yetkili olacak. Ayrıca Kızılay Şube Başkanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerine doğal üye olacak. Muhalefet öneriyle yarı sivil yapının yürütmeye bağlanarak yardım ağlarının siyasi bir yapıya dönüştürülmek istendiğini belirtti. Kızılay tekel olma yolundaki manşetti Cumhuriyet'ten paylaştık. Akşam gazetesi Türk dünyasına dayanışma güçlenmeli Türk dünyasında diyor ve Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Türk dünyasının daha fazla dayanışma göstermesi gerektiği mesajı verdi. Krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin değerini bir kez daha ortaya koymuştur. İstişare mekanizmalarımızı ve eşgüdümümüzü güçlendirmeliyiz. Hürmüz merkezli krizin de gösterdiği üzere orta koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri yine önceliğimiz olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dünyası liderleri fotoğraf karesinde yer alıyor. Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarıyla birlikte bu samimi anda yine bir fotoğraf karesinde paylaşılmış. Posta gazetesi kadere bak diyor ve haberin ayrıntısında şunları yazıyor. Kalp krizi geçiren arkadaşı Coşkun Burlu'yu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'nın sevilen esnafları son yolculuklarına beraber uğurlandı. Önceki gece rahatsızlanan Coşkun Burlu kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp yardım istedi. Hemen 112 acil servis ekiplerine haber veren Şen arkadaşının yanına gitti. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Burlu ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının peşinden hastaneye giden ve acil servis önünde iyi haber beklerken fenalaşan Şen de acil servise alındı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanenin başhekimi uzman doktor Fatma Neslim Yağlı İlk olarak Coşkun Burlu saat 1.30 sıralarında ambulansla hastanemize getirildi. Acil serviste müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu bilgisi geldi. Olay yerine gittiğimizde fenalaşanın Coşkun Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen maalesef ikisini de kaybettik denilmiş. Son yolculuktan fotoğraf karesi de bu şekilde. Bu haberde paylaşılmış Posta Gazetesi'nde diyelim. Gelelim Türkiye Gazetesi'ne. Manşette afetin şiddeti artıyor haberini görmekteyiz. Meteorolojik olaylar yıkım getiriyor. Bir örnek paylaşılmış. Samsun'daki selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyardı. Sadece 10 dakikalık yağış Samsun'un Havza ilçesini göle çevirdi. Evler, iş yerleri suya gömüldü. Yüzlerce araç selde sürüklenip hurdaya döndü. Çorum'un Sungurlu ilçesi de hortum kabusunu yaşadı. Binalar kağıt parçası gibi savruldu. Onlarca köyün, Oyaca köyündeki evlerin %80'i ağır hasar gördü. Nisan ayında sel, hortum, dolu gibi 148 çok şiddetli meteorolojik olay yaşandı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Altuğ, hortumlar, Ege kıyılarını vuran fırtınalar ve Doğu Anadolu'daki heyelanlar olağanüstü sürecin bir parçası dedi. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Kadıoğlu da ilkbahar ve yaza geçişlerde hızlı hava değişiklikleri normal, şehirleşme, altyapı ve afet yönetimi boyutları da ele alınmalı tespitinde bulundu. Devasa hortum bir köyü yıktı geçti. O ana ilişkin bir de fotoğraf karesi paylaşılmış diyelim Çorum'un Sungurlu ilçesinden ve afetin şiddeti artıyor haberine dikkat çekmiş Türkiye Gazetesi de. Böylece tamamlamış olalım gazete manşetlerini ve bir ara verelim. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Merhaba, ben Hülya Tunçay.

Virgo, bu neo soul parça, Berlin doğumlu Amerikalı şarkıcı, besteci, rapçi ve basçı Michel Degiocello'nun 2023 yılına ait The Omnicord Real Book albümünde yer alıyordu. Sanatçının gerçek adı Michelle Johnson. 5 Grammy adaylığı var. Bu albümü stilinin başarılı örneklerinden biri ve 2024 66. Grammy Müzik Ödülleri'nde en iyi alternatif caz albümü seçildi. Albümün ünlü konukları da var. Dinlediğimiz parçada duyduğumuz gibi arpçı Brenda Younger, vibrafoncu Joel Russ, ayrıca piyanist Jason Moran, Corey Henry, gitarcı Jeff Parker, davulcu Mark Juliana. Albümden son olarak arda arda iki sol caz parça dinliyoruz. Towers ve ardından Asr.

0: Basçı Michel Degiocello'nun 2023 yılında yayınlanan The Omni Chord Real Book albümünden iki sol parça dinledik. Towers ve Asr. Ben Hülya Tunça. Buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki, toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü, iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Saat 8 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü duyurdu. Trump talimatını verdiği operasyonun ABD ve Nijerya orduları tarafından düzenlendiğini aktardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sandı. Ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu dedi. Amerikan Başkanı Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti.
4: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
5: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
4: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
5: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
4: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının ise Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
3: İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi. Hindistan'daki BRICS toplantısına katılan Arakçı, yeni Delhi'de basın toplantısı düzenledi. Diplomasiye şans tanımak için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. İran'la savaşta olmayan tüm ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini belirten Arakçı, Hürmüz'deki durumun çok karmaşık olduğunu söyledi. Tahran yönetimi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Türk dünyasında

0: Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
2: İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
3: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları, yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
4: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
3: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'a suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
2: Gazze'nin yeniden inşasına dair Reuters haber ajansından yeni bir iddia var. Buna göre Beyaz Saray yönetimi İsrail'den Gazze'nin yeniden inşası için Trump'ın Barış Kurulu'na Filistin vergi gelirlerini aktarmasını istemeyi değerlendiriyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
5: Amerika, İsrail'in Filistin yönetiminden alıkoyduğu vergi gelirlerinin bir kısmını ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturduğu Barış Kurulu'na vermesini istemeyi değerlendiriyor. Bu fonların Trump'ın savaş sonrası Gazze planını finanse etmek için kullanılması düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bazı kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump yönetimi henüz bu konuyla ilgili İsrail'e resmi bir talepte bulunup bulunmama konusunda bir karara varmadı. Ama değerlendirilen öneriye göre vergi gelirlerinin bir kısmı ABD destekli Gazze geçiş hükümetine gidecek. Bir kısmı ise reform yapması şartıyla Filistin yönetimine aktarılacak. Şimdi İsrail normalde ithal edilen mallardan alınan vergileri Filistin yönetimi adına topluyor ve taraflar arasında uzun süredir yürürlükte olan anlaşma kapsamında aslında bu vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması gerekiyor. Ki Filistin yönetimi de bu parayı memur maaşlarının ödenmesi ya da kamu hizmetlerinin sağlanması için kullanıyor. Fakat İsrail taraflar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık sebebiyle bu vergi gelirlerini alıkoyuyor. Filistin yönetimine göre alıkonulan vergi gelirlerinin tutarı yaklaşık 5 milyar dolar. Barış Kurulu bu vergi meselesi

0: özelinde bir yorum yapmayı reddetti, ancak kuruldan bir yetkili Trump'ın yeniden inşa planını desteklemek amacıyla tüm taraflardan kaynaklarını harekete geçirmelerini istediklerini söyledi. Buna İsrail de dahil, Filistin yönetimi de dahil ifadesini kullandı. Çünkü bankada tutulan bu paranın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planına bir katkı sunmadığı açık ifadesini kullandı Barış Kurulu'ndan yetkili. Planın maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Fakat Trump'ın Gazze planı hem Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi hem de Gazze'de ateşkesi zayıflatan İsrail'in saldırılarını devam ettirmesi sebebiyle bu plana ilişkin süreç tıkanmış durumda.
1: Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığına dair görüntüleri ortaya çıkan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.
2: Ne kadar olur? Varsa işte 100 küsur milyon şeyimiz çıktı. 110 bin euro var orada. Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma.
3: Evet.
4: Belediye başkan yardımcısının baklava kutusu içinde para alma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanıkların cezaları belli oldu.
5: Nedir bunlar?
2: Evet, Engin.
4: Antalya'da görülen davanın 5'i tutuklu 43 sanığı vardı. Tutuklu sanıklar arasında görevinden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Mehmet Emin Korkmaz kıyafeti nedeniyle Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Korkmaz halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Hakim tutuksuz sanığın kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Takdiri indirim uygulanarak ceza 7 aya düşürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Gürlek, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
6: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
1: Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı. Su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
3: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
5: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
3: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
7: 50 yaşına geldim, ben hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
3: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
1: Kayseri'de gölete açılan 3 genç mahsur kaldı. Gençler AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botla Tekir göletine açılan 3 genç küreklerinden birinin kırılması üzerine mahsur kaldı. Daha önce su altında kalan konteynerlardan birinin çatısına çıkan gençler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince botla kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin olay yeri olan evde yapılan yeni keşifin ardından cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses ve görüş açısı ve de tanık ifadeleri ele alındı.
8: 15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. 26 yıldır Çağla Tuğaltay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıllar sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.
9: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
8: Olay günü adım adım canlandırıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulmayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.
10: Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin, isterse başka yere gömülsün, hatta daha ilerisini söyleyeyim, yakılsa dahi kalan içlerden hala DNA elde etme şansımız var.
8: Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
10: Yeni yapılan adli tıp çalışmaları, elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ları çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor.
8: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.
1: Narin Güren cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'a yeniden yargılamada verilen 17 yıl hapis cezasına karşı temyiz başvurusu yapıldı. Duruşma savcısı Özgen İda Polat tarafından hazırlanan dilekçede Narin Güren'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Ancak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiğine dikkat çekildi. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Olaya ilişkin 4,5 yıllık hapis cezası bozunca Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmıştı. İkinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bursa'da asansör arızalanınca sınıfın olduğu katta mahsur kalan öğrencinin yardımına müdür yardımcısı koştu. Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdi. İnegöl Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci asansör bozulunca bulunduğu katta kaldı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtına alarak merdivenlerden indirdi. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Canan Dağdeviren İstanbul'a geldi. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği elektronik sütyenin ne zaman kullanıma geçeceğini açıkladı.
8: Meme kanserinin erken tespitinde önemli eşik aşıldı. Ultrasonla erken teşhis için giyilebilir elektronik sütyen birkaç yıl içinde kullanıma geçecek. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren projesini NTV'ye anlattı.
11: Şu an insan denemelerini yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı yeni bitirdik. Gidecek biraz yolumuz var birkaç sene kadar. Şirketleşme üzerine çalışmalar yapıyoruz.
8: Canan Dağdeviren Uluslararası Tıp Kongresi'ne katılmak için Amerika'dan İstanbul'a geldi. Elektronik sütyenin her kadının kullanabileceği bir teknoloji olabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
11: Her kadının kullanabileceği ve kadınların kullanırken de kendi vücutlarıyla ilgili bilgiyi çok rahat alabileceği ve erişebileceği bir teknoloji olarak öngörüyorum. Ve sadece memeyle sınırlı değil, vücudun başka noktalarında da çalışabilip fotoğraflar alabileceğini göstermek istiyorum. Aslında kullanacağım teknoloji birazcık sadece meme kanseri olarak düşünmek yerine kadın sağlığına hitap eden bir şirket olarak devam edecek.
8: Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İtalyan Profesör Maria Rescigno da kongredeki konuşmacılar arasındaydı. Rescigno, bağırsak sağlığının aslında tüm vücut sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
12: Bence insanlar hala bağırsak sağlığının genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu tam olarak bilmiyor. Bağırsaklarımızı vücudumuzdaki en önemli organmış gibi görmeliyiz. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin dengede kalması için beslenmemize dikkat etmeliyiz.
8: İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Genç nüfus azalıyor, evde oturan gençlerin sayısı artıyor. Genç nüfus oranı %14 ile 1945'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ev genci olarak da adlandırılan, yani ne okuyan ne de çalışan genç oranı ise %23'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı.
8: Türkiye yaşlanıyor, genç nüfusu azalıyor. 15-24 yaş arası 12 milyon 700 bin kişi var. %14,8'e denk gelen bu oran 1945'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
13: İmkan el verdikçe istiyorum. Hani eğer gerçekten güzel bakabileceksem o anki durumuma göre yaparım diye düşünüyorum.
14: Ümitsizliğe ve insanların artık yarını düşünebilecek uzun vadeli planları yapamamasına bağlıyorum.
8: Genç nüfusun oranı 1950'de %20 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre eğer bu hızla azalmaya devam ederse 2080'de gençlik oranı %8'e gerileyecek.
15: 2050 yılında özellikle 14 yaş grubu ile 60 yaş grubunun nüfustaki oranı eşitlenecek.
16: İnsanlar bağımsız yaşamayı daha çok seviyorlar. Evlenmek, ev almak, bu hani evin eşyalarını dizmek falan gerçekten biraz zor diye düşünüyorum.
8: Son dönemde ev genci denilen bir kavram karşımıza çıktı ve giderek de sayıları artıyor. Ne okuyan ne de çalışan genç nüfus oranı %23,8'e çıktı. Yani Türkiye'de her 4 gençten biri ne okulda ne de işte.
17: Ekonomiye bağlıyorum ben daha çok. Yeni mezun gençlere teklif edilen ücretler korkunç derecede.
18: Yalnız hissediyoruz. Bu yüzden de karamsarlığa kapıldığımız oluyor. Bunun yanı sıra da zaten yeni ekonomik koşullar pastanın küçülmesiyle bizim için çok daha kötü oldu.
15: İyi analiz etmemiz gerekiyor. Neden dışarıya çıkmıyor? İstihdamla ilgili problem varsa mutlaka istihdamla ilgili problemin çözülmesi gerekiyor.
1: Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş süreci uzatılacak. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları gerekecek.
8: Kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesinin alınması için temin süresinin uzatılacağını söyledi. Karar resmi gazetede yayınlanacak.
19: Bu belge için bir yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
8: Kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlanmıştı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtta faaliyet gösteren motokurye sayısı da 100.876'ya ulaştı. Taşıtların 91.777'sinin motosiklet, 5.710'unun motorlu bisiklet, 8.325'inin kamyonet ve 265'i otomobil olarak kayda geçti. En fazla yetki belgesi ise Marmara bölgesinde düzenlendi.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta görkemli kupa töreniyle sona erdi.
3: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı Kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. 'Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa' yazılı bayrakla stada giden Sarı Kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boye geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
1: geleneksel sporları günümüze taşıyan Etna Spor Kültür Festivali 8. kez düzenlenecek organizasyonun tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
3: Etno Spor Kültür Festivali'ne geri sayım başladı. Geleneksel sporları ve kültürel mirası yaşatan etkinlik her yaştan katılımcıyı eşsiz deneyimler için bekliyor. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. kez düzenlenecek organizasyonu 2027'den itibaren geleneksel sporların olimpiyatına dönüştüreceklerini söyledi.
20: Kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bunun ötesine geçen 4 yılda bir gerçekleştirilecek bir geleneksel sporların olimpiyatı olarak belki de bilinecek Etnospor 2027 etkinliğini çalışıyoruz. Şu anda aday ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.
3: Festivalde okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, mangala, atlı cirit ve kökbörü gibi sporlarda müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
1: Azerbaycan Milli Günü Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
21: Bölgemizde büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz barış ve normalleşme süreçlerinin geniş coğrafyamızın istikrar ve refahına büyük katkı sunacağından asla şüphe duymuyoruz.
3: Azerbaycan Bağımsızlık Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Programda konuşan Uraloğlu'nun gündeminde Ermenistan'la normalleşme süreci vardı.
21: İnanıyoruz ki bölgemizde çatışmanın yerine uzlaşmanın, ayrışmanın yerine işbirliğinin hakim olduğu bir gelecek kesinlikle mümkündür. Türkiye ve Azerbaycan bu parlak geleceğin inşasında öncü rol oynamaya devam edecektir.
3: Bakan Uraloğlu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
21: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada eşine az rastlanır, benzersiz bir dayanışma örneği haline gelmiştir çok şükür. Bizler geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük hedeflerle birlikte ve güçlü adımlarla yürümeye inşallah devam edeceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump daha önce Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. İki ülke ilişkileri son dönemde giderek gerilirken Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü Havana'da Kübalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. CIA direktörünün Havana yönetimine Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi.
8: ABD ablukası nedeniyle yakıt krizinin derinleştiği Küba dikkat çeken bir ismi ağırladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü John Ratcliffe, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyaret etti. Ratcliffe, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra Küba'yı ziyaret eden ikinci CIA direktörü oldu. John Ratcliffe, Küba İstihbaratı Başkanı Ramon Curbelo, İçişleri Bakanı Lazaro Casas ve Raul Castro'nun torunu Rodriguez Castro ile bir araya geldi. CIA direktörünün Kübalı yetkililere ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda ABD'nin Küba hükümetiyle ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde ciddi bir şekilde işbirliğine gidileceği belirtildi. Küba hükümetinden hangi temel değişiklikler yapmasının istendiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi 10 yıllardır Küba'nın serbest piyasa ekonomisine geçmesini, Castro hükümeti tarafından kamulaştırılan mülkler için tazminat ödenmesini ve adil, özgür seçimler yapmasını talep ediyor. CIA direktörünün Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde Havana'yı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef alabileceklerini dile getirmişti. Trump yönetimi Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirdikten sonra Küba'ya petrol ablukası uygulamaya başlamıştı. Küba Enerji Bakanı dizel ve fuel oil stoklarının tükendiği uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katolik Kilisesi aracılığıyla Küba'ya 100 milyon dolar yardım vermeye hazır olduklarını yineledi. Bu dönemde Amerikan Adalet Bakanlığı eski Küba lideri Raul Castro'nun 1996'da bir sivil toplum kuruluşuna ait uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak yargılanmasının planlandığını duyurdu. 94 yaşındaki Castro hakkında ABD'de dava açılması planlanıyor.
1: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan ve engelli kalan onlarca Filistinli çocuktan birinin hikayesi var sırada. İsrail füzesiyle okuduğu okul hedef alınan 13 yaşındaki Ekrem El-Feyyumi sol elini ve sağ bacağının bir bölümünü kaybetti. Filistinli çocuk engeline rağmen hayata patenleriyle tutunmaya çalışıyor.
8: Patenlerini alıp arkadaşlarıyla oynamaya gitmek istemişti. İsrail okulunu füzeyle hedef aldı. Sol elini ve sağ bacağını kaybetti. Göğsüne ve kafasına isabet eden şarapnel parçaları hala çıkarılamadı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında yaralanan ve iki uzvu ampute edilen Ekrem El-Feyyumi henüz 13 yaşında. Bir bacağını kısmen kaybetmiş olsa da paten kaymaktan vazgeçmedi. Vücuduna giren şarapnel parçaları ve kaybettiği uzuvları içinse gerekli tedaviye ulaşamıyor. Filistinli çocuk Ekrem, ateşkese rağmen süren İsrail saldırıları sonrası protez ve rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyan 6600 kişiden yalnızca biri. 7 yaşından beri at bindiğini belirten Ekrem'in en büyük hayali ise at sahibi olmak. Bir diğer dileği ise bacağı için daha işlevsel bir protez edinmek. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5000 Filistinli engelli kaldı. İsrail Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek engelli kalan Filistinlilerin tedavisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bölgeye girişini engelliyor.
1: Haberlere gazetelerin manşetleriyle devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Küresel tehditlere karşı Türk Birliği manşetini görüyoruz. Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur dedi. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi arttırmamız gerektiğine işaret ediyor. Hürmüz Boğazı krizinin gösterdiği üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerini önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayimizde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız ifadeleri de yer buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyelim manşetten paylaşmış Sabah gazetesi. Milliyet gazetesinde ise erik dalı diplomasisi haberini görüyoruz. Zeytin dalı diplomasisi sonrası. Şimdi erik dalı diplomasisi masada. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara Büyükelçileri arasında bir meydan okumanın konusu oldu. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği 13 Mayıs'ta savunma havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliğine İlişkin bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Van de Velde'nin gecenin sonunda Ankara havası oynadığı görüntüler önce sosyal medyaya yansıdı. Ardından haberlere konu oldu. Söz konusu haberlerde geçen yıl Bastil gününde erik dalıyla coşan Fransa Büyükelçiliğine Belçika Büyükelçiliğinin rakip çıktığı yorumları yer aldı. Bunun üzerine Fransa Büyükelçiliğinden dün sürpriz bir meydan okuma geldi. Haberin görüntüsüne yer verilen paylaşımda Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçilik Hendrik van Velde'yi Büyükelçimiz Isabel Dumo'yla karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz denildi. Şimdi Ankara bu meydan okumaya cevabı ve iki büyükelçinin erik dalı performansını bekliyor diyor gazete manşetten paylaştığı haberinde. Hürriyet gazetesi hokus pokus para temiz manşetini atmış. Yorumcu Rasim Özen Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyordu. Ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek kara para aklanıyordu. Bu yöntemle 100 milyar lira ve 2 milyar dolar aklandı. Organizasyonun finans ağı dolandırıcılık gibi suç gelirlerini aklamada da kullanılıyordu. Gözaltına alınan holding yöneticisi kadın, kimi bankacılar ve kuyumcular aklama ağında ve para transferlerinde görevliydi. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesaplarında da çok sayıda giriş çıkışa rastlandı. Kütahyalı'nın suç gelirinin izini kaybettirmede rol almış olmasından kuşkulanıyor denilmiş. Hokus pokus para temiz manşetinde bugün Hürriyet gazetesinde. Gelelim Yeni Şafak gazetesine. Dünyanın yüz akı yüz karası manşetini kullanıyor. Gazze soykırımı hem dünyanın hem Avrupa'nın turnusolü oldu. İspanya hükümeti baskılara rağmen Filistin halkının yanında yer aldı. Almanya yönetimi ise 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail'in hamisi haline geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak niteledi. Almanya ise Filistin'i hatırlatıyor diye karpuz dilimini tehlikeli saydı. Manşetten paylaştığı haberiydi Yeni Şafak gazetesinin. Ve şimdi de Cumhuriyet gazetesine bakalım. Kızılay tekel olma yolunda manşetini görüyoruz. Ayrıntısı şöyle: kurumları liyakatsiz kadrolarla dolduran iktidar yasaları da değiştiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yurttaşlara çadır satışıyla tepki toplayan Kızılay, denetim dışına çıkarılacak. AKP'nin sunduğu yeni yasa önerisine göre Kızılay iştirakleri ihalesiz alım yapabilecek. Dışarıdan Türkiye'ye gönderilen aynı ve nakdi yardımlarda da tek yetkili olacak. Ayrıca Kızılay Şube Başkanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerine doğal üye olacak. Muhalefet öneriyle yarı sivil yapının yürütmeye bağlanarak yardım ağlarının siyasi bir yapıya dönüştürülmek istendiğini belirtti. Kızılay tekel olma yolunda manşetinin ayrıntılarıydı diyelim. Bir başka haber, faize 1 trilyon TL başlığını taşıyor. Nisan ayı bütçe sonuçları giderlerdeki temel sorunların sürdüğünü ortaya koydu. Enflasyon ve bütçe öngörülerindeki bozulmalar verilere de yansımaya başladı. Yılın ilk 4 ayında faiz giderleri 1 trilyon lirayı aştı. Nisan'da aylık bütçe açığı Nisan 2025'e kıyasla %93.9 artarak 338 milyar TL oldu. Bakan Mehmet Şimşek ise bütçe hedefinin erişilebilir olduğunu savundu denilmiş faize 1 trilyon TL başlığındaki haberde. Akşam gazetesine gelelim. Türk dünyasında dayanışma güçlenmeli başlığıyla Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Türk dünyasının daha fazla dayanışma göstermesi gerektiği mesajını verdi diye yazıyor. Krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin değerini bir kez daha ortaya koymuştur. İstişare mekanizmalarımızı ve eşgüdümümüzü güçlendirmeliyiz. Hürmüz merkezli krizin de gösterdiği üzere orta koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri yine önceliğimiz olacaktır ifadeleri yer bulmuş. Netanyahu Obama'yı kandırdığı bir diğer haber başlığında Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Jones, Netanyahu'nun iki yüzlü tavırlarını akşama anlattı denilmiş. Obama, İsrail Başbakanı'nı Netanyahu'ya güvenmiyordu. Netanyahu Amerika'ya gelip ben sizin adamınızım, Orta Doğu'da barışı sağlayacak kişi benim dedi. İsrail'e dönünce tam tersini yaptı. Bu büyük kırılmaya neden oldu. Netanyahu ayrıca Obama'ya haber vermeden ya da Beyaz Saray'a uğrama nezaketini göstermeden Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yaptı diye de yazıyor Akşam Gazetesi diyelim ve gelelim Posta Gazetesi'ne. Kadere Bak manşetinde kalp krizi geçiren arkadaşı Coşkun Burlu'yu hastaneye yetiştirmek için zamanını ayırışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'nın sevilen esnafları son yolculuklarına uğurlandı. Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu'yla Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi diye de belirtilmiş. Bir başka haber daha paylaşalım. Küçük Melek başlığında Avusturya doğumlu Dilan Davuti ailesiyle İstanbul'a yerleştikten sonra bireysel iyilik hareketi başlattı. Küçük kız evde yaptığı tatlıları hamallara, sokak satıcılarına, balıkçılara, cami avlusundaki yaşlılara dağıtıyor. Sonra da eline bezi alıp çeşmeleri temizliyor. Sokakları çiçeklerle güzelleştiriyor. Bu da Küçük Melek başlığındaki haberdi. Posta Gazetesi'nden paylaşmış olduk. Son olarak Türkiye Gazetesi afetin şiddeti artıyor manşetiyle aktaracağımız haber olacak. Meteorolojik olaylar yıkım getiriyor denilmiş. Sadece 10 dakikalık yağış Samsun'un Havza ilçesini göle çevirdi. Evler, iş yerleri suya gömüldü. Yüzlerce araç selde sürüklenip hurdaya döndü. Çorum'un Sungurlu ilçesi de hortum kabusunu yaşadı. Binalar kağıt parçası gibi savruldu. Oyaca köyündeki evlerin %80'i ağır hasar gördü. Nisan ayında sel, hortum, dolu gibi 148 çok şiddetli meteorolojik olay yaşandı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Altu, hortumlar, Ege kıyılarını vuran fırtınalar ve Doğu Anadolu'daki heyelanlar olağanüstü sürecin bir parçası dedi. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Kadıoğlu da İlkbahar ve yaza geçişlerde hızlı hava değişiklikleri normal, şehirleşme ve altyapı ve afet yönetimi boyutları da ele alınmalı tespitinde bulundu. Samsun'daki selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak uyarılarında bulunuyorlar. Bu da Türkiye Gazetesi'nin manşetiydi. Yeni vergi olmayacak başlığında Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Harcama disiplininin aynen devam edeceğini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hedefi hala erişilebilir durumda. Fiyatlarda sürpriz olmayacak. Yeni vergi artışı da gündemimizde yok açıklamasını yaptı. Yine Türkiye Gazetesi'nden aktarmış olduk. Son bir haber, Yıldırım Karadeniz'de enerji filomuzun yeni üyesi derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Filios Limanı'ndan demir aldı ve Karadeniz'e açılan gemi Türkali 16 kuyusunda petrol ve gazın akacağı düzeneğin en alt kısmını kuracak diye de belirtilmiş gazetede. Türkiye Gazetesi'nden de bu başlıkları aktardıktan sonra şimdi bir haberle veda edelim sizlere. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovizyon şarkı yarışmasında ikinci yarı finalde geride kaldı. Final bugün ve yarışmanın favorisi de İsrail olarak görünüyor.
0: Eurovizyon'da ikinci yarı finalde tamamlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovizyon şarkı yarışmasında finale giden ülkeler arasına Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya katıldı. İkinci yarı finalde Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti. Yarışmanın favorileri arasında ilk yarı finalde seçilen İsrail ve Finlandiya gösteriliyor. İlk yarı finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, "Soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edildi. Öte yandan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşanıyor. İtalya'da devlet televizyonu Rai'de yayınlanan ilk yarı finali izleyenlerin sayısı 1 milyon 856 bin oldu. Ülkede geçen yıl izleyici sayısı 2 milyon 489 bin olarak açıklanmıştı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler de yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayınlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovizyon'dan çekilmiş, Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtilmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
22: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
23: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
24: İçinde ayaklar uzun süre ayakkabının içinde kalıyor. Suni deri ya da polyesterden yapılan ayakkabılarda ayakta terleme yapıyor. Böyle olunca da en bilindik hijyen sorunlarından biri ayak kokusu ortaya çıkıyor. Peki bu süreçte ayak derisinde nasıl bir değişiklik oluyor ve ayak neden kokuyor? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
25: Herkesin terleme potansiyeli farklı aslında. Bu terleme ile birlikte ayaklarda bir takım bakteriyel ve mantar elemanlarının çoğalması hızlanıyor. Dolayısıyla da bu bakteri ve mantarın kolonizasyonu sonucu ayakta, özellikle parmak aralarında bu mikroorganizmalar kötü bir kokuya yol açıyor. Yani mikroorganizmaların orada çoğalmasının neden oldu ve onların salgıladığı maddelere bağlı bir kötü kokuyu hissediyoruz. Terleme de bunu kolaylaştıran bir faktör. Hasta bize muayene için geldiğinde eğer biz orada bir bakteriyel ya da mantar enfeksiyonu varsa onu zaten teşhis edip tedavisini yapıyoruz. Onun dışında ama ayağı hali hazırda çok terleyen kişiler bu terlemeyi önlemek için işte çeşitli kremler, losyonlar reçete edebiliyoruz. Onları kullanabilir. Ya da ayağı sık sık yıkamak, işte ayakkabı içerisindeki maruziyet süresini olabildiğince azaltmak, sık çorap değiştirmek, ayağı yıkadıktan sonra ayak parmak aralarını tek tek kurulamak, iyice kurulandığından, kuru olduğundan emin olduktan sonra çorap ve ayakkabı giymek, bunlar bu riski azaltacaktır.
24: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Engel
5: engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
6: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
6: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü.
7: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
9: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
10: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: İyi günler. Biliyorsunuz bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha gözden geçirmek ve daha bilinçle kullanmak. Yine benzer iki sözcüğümüz var. Dahi ve dahi. Bu birbirinin aynı ancak söylenişleri farklı iki sözcüğümüz sık sık karıştırılmakta ve biri diğerinin yerine kullanılmakta. Bir örnek verelim. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Hangisi doğru? İsterseniz karar vermeden önce sözcüklerin anlamlarına bakalım. Uzatmasız söyleneni yani dahi, de da anlamında ve de kimi durumda bile yerine kullanılır. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Diyet yapıyormuş ama tatlı bile yemiş. Ünlüleri uzatılarak kullanılan yani dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamındadır. Einstein bir dahiydi. Görüldüğü gibi sözcüklerin tam anlamları bilindiğinde karıştırmak olanaksız. Ancak şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yanlış söylenen sözcük dahiden çok dahi sözcüğü oluyor. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Evet, ikisi de yanlış. Ama artık doğru söylenişi biliyoruz. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Özetlersek, dahi de da anlamında, dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamında. Oyuncaklı bir tümceyle bitirelim mi? Messi'ye dahi, dahi diyorlar. Hepinize iyi günler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
26: Hava durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.

0: Saat 9 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
1: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirve öncesinde ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafında bir araya gelirken zirveye gözlemci statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Türk dünyası için dijital birlik çağrısı yaptı, siber güvenlik uyarısında bulundu.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin orta koridor gibi ortak ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'le baş başa görüştü. Liderler görüşmede ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan'la savunma ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret ederek eserlere dair bilgi aldı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
3: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol, Hodri Meydan, kazanırsan ben gidiyorum, kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan Hodri Meydan.
4: Erken seçim çağrısına yineledi. Olası bir seçim yapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını söyledi.
3: İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Edip Akbayram, Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öncesinde Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
5: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
4: Özgür Özel daha sonra Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'nin açılış törenlerine katıldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü duyurdu. Trump, talimatını verdiği operasyonun ABD ve Nijerya orduları tarafından düzenlendiğini aktardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el-Miniku'yu Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu dedi. Amerikan Başkanı Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı ifadelerini kullandı. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Cibiya köyünde araçlar ateşe verildi. Bir caminin içi kundaklandı. İsrail'in

0: bulunamadığı belirtildi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da son 3 yılda 100'den fazla yerleşim ve 60 binin üzerinde konut inşasını onayladıklarını söyledi. Smotrich, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.
1: Eurovision şarkı yarışması İsrail protestoları altında devam ediyor. Final günü öncesinde Viyana'da bir protesto konseri düzenlendi. Başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki var. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
2: Bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması gerçekten protestolar veya boykotlar gölgesinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar görülmemiş boyutta bir boykottan bahsediyoruz. Geçmişte de Eurovision kimi zaman kimi ülkeler tarafından boykot edilmişti. Fakat bu seferki çok daha büyük, sosyal medyada çok yankı uyandırmış durumda ve sönük geçiyor katılım. Geçtiğimiz yıllara oranla, daha doğrusu tarihi olarak, tarihi düzeyde çok düşük. Büyük finalde Türkiye saatiyle 22'de başlayacak olan büyük finalde 25 ülke yarışacak. Bu 25 ülke arasında bir büyük yok. O da İspanya. Biliyorsunuz 5 büyükler var. Bu 5 büyüklerden bir tanesi İspanya. İspanya 5 boykotçu ülke arasında, İspanya'dan başka İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'da İsrail'in Gazze'deki politikalarını protesto amacıyla bu sefer Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını bildirdiler. Katılmamanın da ötesinde İspanya, İrlanda ve Slovenya yayın kuruluşları, genelde bu şarkı yarışmasını yayınlayan televizyon kanalları, kamu kanalları yarışmayı yayınlamama kararı dahi aldılar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii bunların sorumlusu İsrail. İsrail aslında geçtiğimiz yıl yapılan yarışmadan bu yana bir sorun. Mayıs 2025'te yapılan yarışma sırasında halk jürisinin oylarında manipülasyon yapıldığına dair çok ciddi iddialar gerçekleşmişti, ortaya atılmıştı. Bu iddialar geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında Eurovision'da inanılmaz çalkantılar yarattı. Bunların dışarıya sızmaması için hatta Eurovision yönetimi Eurovision'a üye ülkelere ikazda dahi bulunduğu daha yeni ortaya çıkmış durumda. Çünkü İsrail hükümetinin milyonlar harcayarak bu sonuçları kendi lehinde manipüle ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Alternatif bir Filistin'le dayanışma gösterisi de, konseri de düzenlendi Viyana'da. Viyana sokaklarında protesto gösterileri devam edecek. İsrail ve Eurovision organizatörleri protesto edilecekler.
1: Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı. Su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
3: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
4: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
3: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
5: 50 yaşına geldim ben, hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
3: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oldu.

0: Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
1: Yozgat'ta bir öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada şoförle iki öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci de yaralandı. Servis aracı Sarakent ilçesinde okuldan çıkan öğrencileri evlerine götürüyordu. Şoför Şeref Şahin Söğütlüköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şeref Şahin'le İlkokul öğrencileri Çınar Şahin ve Zennure Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan incelemelerde bulunduğu yaralı çocukların genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak için seferber olan kişi de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. 52 yaşındaki esnaf Coşkun Burlu gece evinde fenalaştı. Yakın arkadaşı Bülent Şen'i telefonla arayıp yardım istedi. Kısa sürede adrese giden Şen sağlık ekiplerine haber verdi. Onlar gelene kadar arkadaşına kalp masajı yaptı. Ekipler Coşkun Burlu'yu hastaneye ulaştırdı. Bülent Şen de araçla ambulansın peşinden gitti. Arkadaşı tedaviye alındığında hastane bahçesinde ondan haber beklemeye başladı. Ancak 54 yaşındaki Bülent Şen de kalp krizi geçirdi. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den kredi kartı borçlarına ilişkin düzenleme uyarısı geldi. Kredi temettü faizlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Palandöken, temerrüt faizlerine taban tavan sınırlaması getirilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 2 milyon kişi yasal takipte. Mutlak ve mutlak bankalar, Bankalar Birliği devreye girip hatta Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bir çözüm üretmek lazım.
0: Türkiye'de 147 milyon kredi kartı sahibinin 3 trilyon lira borcu bulunuyor. Birçok vatandaşsa yüksek faizler nedeniyle borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. Sorunun çözümü için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den sektör temsilcileri ve hükümete çağrı geldi.
2: Ne yapılması lazım? Ve mutlak mutlak Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini taban şeklinde durdurması lazım. Vadesi dolanlara bir arada süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartıyla olan münasebetlerin tekrar düzenlenmesi lazım.
0: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal bir soruna dönüştüğünün de altını çizdi.
2: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Esnaf kendi kredi kartının dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizinin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor.
1: Konya merkezi 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkaran şebeke de deşifre edildi.
0: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip olduğu vurgulanıyor.
3: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Shanxi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek, ikisi dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
4: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
3: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi. Türksel
8: gücünde 5G. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: 90'ların müzik fırtınasında bambaşka tarzıyla hayatımıza girdi ve şarkılarıyla kısa sürede Türkiye'de rock müziği belirli bir kesime hitap eden bir tür olmaktan çıkarttı. Geniş kitlelere yayılmasında öncülük eden en güçlü kadın şarkıcılardan biri oldu. Yaptığı şarkıları ve sahnede gitarıyla boy gösteren bir figür olmasıyla da birçok müzisyene ilham oldu. 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacağını duyuran Şebnem Ferah'a konuşacağız bugün. Konuğum müzik yazarı ve gazeteci Anıl Ergin. Anıl Ergin merhaba, hoş geldin NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Önce 3 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta bir konser olacağını duyurdu Şebnem Ferah ve deyim yerinde ise sosyal medyada yer yerinden oynadı. Biletler satışa çıktıktan sonra 140 bin kişilik sanal kuyruk oluştu. 12 dakika sonra da hemen bitti biletler ve aslında bu özlemin boyutunu zaten kanıtlamış da oldu. Hemen ardından da yeni konser tarihleri geldi. Yine 27 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta, 13 ve 21 Haziran'da da İzmir Arena'da olacak. Şebnem Ferah, sen de bir rock müzik dinleyicisisin. Nasıl karşıladın bu haberi? Önce bununla başlayalım.
1: Şaşırdım. Öncelikle Küçük Çiftlik Park'ın mekan olarak seçilmesi bana ilginç geldi. Çünkü güzel bir yer, orada pek çok güzel konser izledik ama Şebnem Ferah orada konser veren yabancı sanatçı gruplardan çok daha ötede bir kapasiteye sahip. Türkiye sınırları içerisinde çok daha büyük bir yerde konser vermesi gerekiyordu. Bundan birkaç yıl önce Mor ve Ötesi'nin bir stadyum konseri verdiğini düşünürsek İstanbul sınırları içerisinde Şebnem Ferah'ın böyle bir organizasyona imza atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o ölçekte büyük bir isim bir stadyumu doldurabilir. Duygularıma gelince şahsi olarak tabii ki çok sevindim. Tekrar kendisini sahnede görmek istiyorum ama kızım benden daha çok istiyor. Çünkü pek çok kişi izlettim kendisini, pek çok yabancı ve yerli rock grubunu izledi ama Şebnem Ferah hep içinde kalmış bir konuydu. Ve bana zaten haberi 16 yaşındaki kızım verdi.
0: Uzun zamandır konuşuluyordu neden ara verdiği. Zannediyorum birçok müzisyenin kariyerinde böyle durduğu, ara verdiği dönemler oluyor, öyle değil mi?
1: Pek çok müzisyen ve grup bunu yapıyor çünkü bir noktadan sonra tekrara giriyorlar ve kendilerini tekrarlamak onları yoruyor. Kişisel bir konu. Biz izleyiciler ve dinleyiciler olarak yorulmuyoruz ama yıpranıyorlar belki de aynı şarkıları söyle, aynı tarz parçalar yayınla ve aynı şekilde sahneye çık. Onlara biraz ara vermek gerekiyor. Ara vermeleri gerekiyor. Bizim de onlara izin vermemiz gerekiyor. Sanırım karşılıklı bir anlaşma yaptık biz bu büyük şarkıcı da Şebnem Ferah'la ve bu 6 yıllık arayı da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Sahnelere bence bomba gibi dönecek. Önceden olduğu gibi.

0: Az önce sen de kızından bahsettin. Sahnede gerçek bir enstrüman ve vokal gücünü göreceğiz. Bu yeni nesil için nasıl bir deneyim olacak? Bize biraz anlatır mısın?
1: Güzel rock grupları var tabii ki Türkiye'de sahneye çıkan ama eski usul çalan grup çok fazla yok. Şebnem Ferah'tan söz ediyoruz burada. Şebnem Ferah'ın grubu en az kendisi kadar önemli. Tabii hangi müzisyenlerle çalışacağı da burada aklımıza takılan diğer bir soru işareti. Umarım 6 yıl önceki müzisyenlerle yoluna devam eder. Çünkü klasik ekol rock müzisyenlerin yer aldığı bir grubu var Şebnem Ferah'ın. Ben ilk kendisini 2009 yılında canlı izledim. Şöyle bir anım var. Dünyanın en büyük rock gruplarından ikisi İstanbul'a gelmişti. Bunlardan biri Def Leppard, öbürü Whitesnake. Arka arkaya sahneye çıkacaklardı. Böyle konserlerde genelde Türkiye'den de yerli bir grup eşlik ediyor. O gün için seçilen ön grup ise Şebnem Ferah'tı. Şebnem Ferah her iki gruptan önce sahneye çıktı. Ve itiraf etmek gerekirse diğer iki grubun büyük hayranı olmakla beraber o gün en çok Şebnem Ferah'ın sahnesinde eğlendim. Hem sahneye kullanma biçimi hem de enstrümanları çalan insanların sahneye hakimiyeti bence diğer iki gruba eş düzeydeydi. Ve seyircilerin katılımını düşünürsek o günün yıldızı bence Şebnem Ferah'tı.
0: Şimdi birçok organizasyonu, konser organizasyonunu takip ediyoruz. Sıraya girmeli bilet alma yöntemini yakın zamanda Tarkan konserinde görmüştük. Bu yeni bir strateji mi? Ne dersin?
1: Yeni bir strateji değil aslında. İnternet sitelerinin izin verdiği ölçüde yapılıyor. Yabancı ülkelerdeki konserlerde de biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Sıraya giriyoruz, alabiliyoruz ya da alamıyoruz. Bazen mesela konserlerden öte ben spor organizasyonlarında gördüm. Bir kura çekimi söz konusu oluyor. Çok talep gören bir maç. Örneğin Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası yarı finali gibi durumlarda sıraya giriyorsunuz ve orada bir kura çekimi söz konusu oluyor. Kura ile seçilen insanlara bilet satılıyor. Böyle ilginç bir durum var. Çok yoğun talep söz konusu olduğunda bu tarz organizasyonlar yapıyor kurumlar.

0: Şebnem Ferah'ın ilk çıktığı yıllara biraz gidelim mi? Aslında Volvox grubuyla başladı her şey. Özlem Tekin'le birlikteydi hatta o grupta. Sonra ikisi de solo olarak devam etti. Ve Şebnem Ferah'ın daha ayrı bir kariyer yolculuğu oldu. O kariyer çizgisini bize biraz anlatır mısın? Nasıl bir gözlem yaptın sen o dönemde?
1: Hepimiz canlı izledik bu süreci. 90'lı yılların ortasında başladı ama benim şöyle kişisel bir gözlemim oldu. Ben o yıllarda İzmir'de Alsancak'ta bir kitapçıda çalışıyordum. Şöyle söyleyeyim, Şebnem Ferah'ın kasetinin o Kadın isimli ilk albümünün peynir ekmek gibi sattığını hatırlıyorum. Kasanın yanına biz CD'leri ve kasetleri yığmıştık. O CD'ler ve kasetler her gelen kişi tarafından alınıyordu. Yani sanki bir eşantiyon malzemesi gibi insanlar içeri giriyor, kitabını alıyor, Şebnem Ferah kaseti alıyor, çıkıyor. İnanılmazdı. Burada Özlem Tekin'le kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü Özlem Tekin'in ayrı bir çizgisi vardı. O daha çok pop müzik çizgisine kaldı. Alternatif pop olarak tanımladı kendisini. Şebnem Ferah'ın daha bir rock çizgisinde olduğunu sanırım ilk albümleri karşılaştıran herkes görecektir. Ama Şebnem Ferah hem Özlem Tekin'den hem de o dönemin diğer pek çok kadın şarkıcısından, rock grubundan, rock şarkıcısından ayıran önemli bir konu var. Beste kalitesi üst düzeydeydi. Yani öyle bir ilk albüm ki, alın o ilk albümü Best of Şebnem Ferah olarak yayınlayın. Ondan sonraki albümlerde de çok iyi işlere imza attı. Ama arka arkaya bir sürü hit parçanın yer aldığı bir çalışmadan söz ediyoruz burada. Oradaki beste kalitesi bence Şebnem Ferah'ı çok ön sıralara taşıdı. Farklı tempolarda parçalar vardı. Bu Aşk Fazla Sana parçası o kadar çok farklı platformlarda çaldı ki plajlardan, rock barlara, konserlere her tarafta hit oldu. Onun dışında mesela Fırtına var yine rock tadında bir parça. Farklı tempolarda parçalar bunlar. Ve Şebnem Ferah her birinde, her bir parçada bestecilik yeteneğini kendisinin ve çalışma arkadaşlarının en üst seviyede olduğunu gösterdi. Kendisini o noktada ileriye taşıyan bence bu oldu, beste kalitesi.

0: Şebnem Ferah'ın bir de her albümde bir hikaye anlattığı da söylenir. Bunu en çok da Can Kırıkları albümünde zannediyorum hissettik ve yaşadık ve çok da sert bir albümde o. Şebnem Ferah Türkiye'de rock müziğin önemli temsilcilerinden dedik. Senin bir kitabın var Sahne Önü diye ve birçok ismi de sahnede izledin. Yani Şebnem Ferah ve o vokalleri nasıl değerlendirirsin yan yana koyduğunda?
1: Üst düzey vokalistlerle aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Üst düzey vokalistler derken kimden söz ediyorum? İsim isim vermek gerekiyor. İki kişi benim aklımda ön plana çıkıyor. Bunlardan biri Hailstorm'un vokalisti Lizzie Hale. Hailstorm son yılların en başarılı rock gruplarından biri. Lizzie Hale de o grubun kadın vokalisti. Çok başarılı bir şarkıcı ve son yıllarda çok popüler. Bence Şebnem Ferah ses kalitesi olarak mesela Lizzie Hale'den daha ileri aşamada ve sahne hakimiyeti de aynı. Diğer bir isim de Doro Pesch geliyor aklıma. Doro Pesch de 80'li yılların Alman hard rock şarkıcılarından hala sahnelerde ve hala Avrupa'da konserleri tıka basa doluyor. Doro Pesch ile Şebnem Ferah arasında bir kalibre farkı olduğunu düşünmüyorum. Bir de Nightwish'i izledim iki kere. Nightwish'in vokalisti Florian Sen'le Şebnem Ferah'ı kıyaslıyorum şu anda kafamda sesli olarak düşünüyorum. Bence duruş, sahne karizması, deminden beri saydığım bu isimlerle Şebnem Ferah'ın aynı ayarda olduğunu düşünüyorum. Peki niye evrensel olarak onlar kadar büyüyemedi? Belki kendi tercihi, Türkçe şarkı söylemeyi tercih etti. Belki senin az önce söylemiş olduğun öykü anlatmayı tercih etmesi şarkılarında, daha kişisel şarkılara imza atması Şebnem Ferah'ı onlardan daha farklı bir noktaya koydu.

0: Şimdi bu yaz aslında çok önemli konserler de var Türkiye'de. Şebnem Ferah'ı konuştuk. En yakın konser Park Orman'daki Patti Smith konseri. 13 Haziran'da Life Park'ta Alice Cooper var. Megadeth geliyor, Chris Isaak geliyor. Profesyonel bir konser izleyicisi olarak bir tavsiyen var mı? Ya da ilgini çeken başka hangi konserler var?
1: Profesyonel konser izleyicisi tanımını çok sevdim. İlgimi çeken konserler Robert Plant konseri olacak. Lezzetli vokalist Robert Plant gelecek. Hem İstanbul'da hem Ankara'da sahneye çıkacak. Daha önce de gelmişti. Jimmy Page de gelmişti. Daha sonra solo olarak iki konser verdi. Şimdi tekrar solo olarak üçüncü gelişi olacak Robert Plant'ın. Onun haricinde The Offspring'i bekliyoruz. Offspring 90'ların en popüler gruplarından biriydi. Benim daha önce izleme şansım olmadı. O da güzel bir konser olacak. Sert müzik dinleyiciler için Pantera konseri olacak bu yaz İstanbul'da. Pantera yıllardır insanlar bekliyordu, dağılmıştı. Daha sonra farklı bir kadroyla tekrar bir araya geldi Pantera ama insanlar hala çok severek dinliyor. Pantera konseri çok büyük olaylardan biri olacak ve üst üste 3. yıl tahmin ediyorum Megadeth konseri olacak. Megadeth artık burada çok sevildiğini anladı ve her yaz en azından Türkiye'ye gelmeye çalışıyor gibi bir durum var. Bu yaz yine Megadeth konserinde tıka basa dolu olacağını zannediyorum. Ama gözlemim şu ki bütün bu konserleri hepsini takip ediyorum. Adını almadığımız başka gruplar da var. En popüleri ve en coşkulusu herhalde Şebnem Ferah olacak.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığın, sorularımızı yanıtladığın için sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.

Pencerede bugün Şebnem Ferah'ın sürpriz konser açıklamasını ve geçmişten bugüne müzik yolculuğunu müzik yazarı Anıl Ergin'le konuştuk. Programı Atilla Özdağ'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Radyo. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşların kuyruklarından konuşmuştuk. Direksiyon gibi çalışan kuyruklar, çatallı yapısıyla manevra kazandıranlar ya da ağaç kakanlarda olduğu gibi üçüncü bir destek noktası haline gelen kuyruklar gibi farklı kuyruk tiplerine değindiğimiz yine çok verimli, keyifli bir program olmuştu. Kuşların hareketini belirleyen bu küçük ama kritik detayın izini sürdük diyebiliriz aslında, değil mi Kerem?
1: Bence de öyle. Yani kuş deyince çoğumuz belki bir şey tarif ederiz ama bir çocuğun çizdiği her türlü kuş resminde mutlaka güzel dik bir kuyruk genellikle oluyor. Yani kuyruklar da kuşun vazgeçilmez parçaları.
0: Evet, ben çok eğlenmiştim geçen bölümümüzde. Bu bölümde bayağı eğlenceli bir konu bizi bekliyor ama öncesinde klasik sorumu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben bir dünya vatandaşı olarak Özbekistan'dayım ve Özbekistan'dan bu kaydı yapıyorum. Ne gördüm? Çiğdeci gördüm. Burada müthiş bir çiğdeci popülasyonu var. Otoyollar, tren istasyonları, havaalanları, ondan sonra şehirler, otellerin pencere önlerindeki çıkıntılar, şehir içindeki heykeller, tarımsal alanlar, bomboş arazilerdeki benzin istasyonları, çölün ortasında dinlenme tesislerindeki bakkallar, her birinde çiğdeci var. Yani yer gök, önüm arkam sağım solum çiğdeci. Çiğdeci hızlıca bir tanıtayım. Çiğdeci Orta Asya ve Hindistan kökenli bir kuş. Sığırcığa benziyor. Yani kargadan küçük, serçeden büyük. Çok sesli, çok gürültülü, değişik sesler çıkaran, çok sosyal, bir arada bulunan, akşamları hep beraber uyumaya gidiyorlar. Sonra sabahları dağılmaya çıkıyorlar. Böyle bir sığırcık türü. Bizde de var, bizdeki çiğdeciler bir egzotik tür olarak geldiler ve yerleştiler. Şu anda İstanbul'da, İzmir'de çok sık, çok yoğun olarak çiğdecileri değişik yerlerde görmek mümkün. Özellikle Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı gibi şehir parklarında var. Bazı geniş yeşil arazilerde, hastane avlularında var. İzmir'de de fuarda var.
0: İlk Gülhane'de görmüştüm çiğdecimi. Sonra yurt dışında farklı yerlerde gördüm. Türkiye'ye döndüğümde hep böyle daha çok arttığını fark ediyordum. Seninle de konuşuyorduk. Senin de orada görmen güzel olmuş.
1: Evet, yani burada eğlenceli oldu ve Türkiye'de gördüğümüz bu egzotik türü ana vatanında, doğal habitatında görmek de çok ilginç. Onun için hoşuma gitti buradaki çiğdecileri görmek. Ben de sana soracağım, sen ne yaptın geçtiğimiz haftadan bu yana, nerelerdeydin? Aslında bir ipucu biliyorum ama senden duymak istiyorum bunu.
0: Evet, görmüşsündür eBird kaydımı Keremcim belki. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde biz Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'nde bir etkinlik duyurduk. Dedik neden hep beraber bugünü kutlamayalım, yırtıcı kuş göçüne tanıklık edelim dedik. Ve çok güzel bir hava vardı. Geçtiğimiz ayda sanırım gitmiştim, sana bahsetmiştim bir programımızda. Orada böyle hava daha kötüydü ve yırtıcıları uzaktan görmüştük. Bu sefer tam yanımızdan geçiyorlardı Kerem. Yani sen bilirsin ama dinleyicilerimize mutlaka öneriyorum oraya gitmelerini. Ben yeni keşfettim. Sen hep bahsediyordun git yaz, git yırtıcı kuşları öğrenmen için müthiş bir nokta diye. Bizim de önümüzden yanımızdan işte küçük orman kartalları, büyük orman kartalları, yılan kartalı, arı şahini, şah kartal bile geçti ki yani. Yani nadir türlerden biriydi. Çünkü Şah Kartal geçince tüm kule böyle hani neredeyse sallandı yani. Şah Kartal geçiyor bakın edin diye biz alttaydık, tam kulenin altında gelecek olan katılımcıları bekliyorduk. Hemen yukarı koştuk, işte fotoğraflar çekildi falan. O yüzden çok keyifliydi. Orada olmak da çok güzel. Gerçekten hani 5-6 kişilik böyle çekirdek bir kadro var. Hep gördükleri kuşları not ediyorlar. Önümüzdeki aylarda da Çamlıca'da olacaklarmış. 19 Mayıs'ta son notlarını alacaklar diye duydum. Çok keyifliydi.
1: Oranın müdavimleri var, evet. Bu da bence çok güzel bir şey. İstanbul'da yaşarken böyle bir zenginliğin farkına varmak hoş bir şey. Bir de şöyle bir küçük ayrıntı yapayım. Kuş gözlemine giden insanlar İstanbul'da yaşayan ya da şehirlerde yaşayan insanlardan farklı olarak mevsimlerin geldiğini görüyorlar. Çoğumuz o İstanbul şehir telaşında mevsimin geldiğini fark etmiyoruz. Çok büyük bir kayıp. Oysa onun güzelliğini fark etmek de çok güzel bir zenginlik. Ama ben başka bir şey daha duymak istiyordum Yaz senden. Bir de Sabancı Vakfı'nın 17. sezon Fark Yaratanlardan biri oldun sen. Bundan bahseder misin?
0: Evet, çok sağ ol Kerem. Ya evet, birkaç gün önceydi. Hala etkisinden geçemedik. Çok güzel bir törende bir 250 kişi vardı sanırım. Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında, YouTube'da yayınlanan bir törende ödüllerimizi aldık. 6 fark yaratandan biri oldum bu sene. Ve baya hani kuş konuştuk, kuş gözü anlattım. Güler Sabancı çok merak etti. Herkes böyle bir kuşlara minik bir merak saldı ve bir şekilde bizimle atölyelere, etkinliklere gelmek istediklerini söylediler. Bu program aslında 2009'dan bu yana yürütülen bir program. Türkiye'de toplumsal gelişime katkı sağlayan insanların ve kurumların yarattığı etkiyi görünür kılmayı ve başkalarına ilham olmayı amaçlıyor. Bu yılın ilham verici hikayelerinden de isimlerinden söz etmek istiyorum çünkü çok da vaktimiz yok programımızda. Ali Caner Alpaslan Engelsiz Notayla ödül aldı. Amar Kılıç da Serbest Salih, Fotohane Darkroom'la, Hakan Örs Bisikletli Okul'la, Özlem Şivecan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'yle ve Seher Akyol Dekafok Kıyı Koruma Derneği ile aldı. Biz de tabii kuş kolektifiyle aslında sanatı bir araç olarak kullanarak doğayla kurduğumuz bağı güçlendirmeye, doğa korumaya yaratıcı yollarla katkı sunmaya çalıştığımız için kuş kolektifi kurucusu olarak ödülü ben aldım. Öyle keyifliydim.
1: Çok güzel. Burada ödülü kazanan herkesi tebrik ediyoruz. Hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Ve şehir kuşları konusuna geri dönüyoruz.
0: Evet, bugün şehir kuşlarımıza ödül dağıtıyoruz. Demin de ödüllerden bahsetmiştik. Şehir kuşlarımızdan en hızlısı hangisi? En dayanıklısı hangisi? En iyi yön bulan kim? Bu hafta yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını konuşalım dedik. Ve ilk sorumla hemen başlıyorum. Sence şehir hayatına en iyi uyum sağlayan kuş hangisi Kerem?
1: Bence güvercin, kaya güvercini. Ama ben biraz daha ileri götüreceğim. Güvercingillerden birçok tür var Türkiye'de. Ve özellikle Türkiye'de bizim şehirlerimizde olan küçük kumrudan bahsetmek istiyorum. Kaya güvercini belki global ölçekte ödülü alabilir. Ama Türkiye sınırları içinde küçük kumru en fazla adapte olmuştur diyebilirim. Ödülümüzü alan kuşun özelliği ne? Birincisi, biz şehirleri kurduğumuz zaman kendi kafamıza göre, kendi sistemimizde, kendi arazi paylaşımımız, kendi yapı malzemelerimiz konusundaki tercihlerimiz, L şehirler, binalar, betonlar ve sokaklar oluşturduk. Bizim amacımız kendimizi en uygun şekilde, en ekonomik ve hızlı yöntemlerle içinde iyi kötü yaşayabileceğimiz alanlar, mekanlar oluşturmaktı. Bizim amacımız küçük kumrunun habitatının replikasını oluşturmak değildi. Ama çok ilginç bir şekilde tesadüfen biz aslında küçük kumruların habitatını oluşturmuşuz oturup. Yani onların soyu tükeniyor olsaydı, bir doğa koruma projesi yapılsaydı ve evet bu habitatlarına yok olmuş hayvanın yaşam alanlarını restore edelim, yeniden yaratalım deseydik şehirleri yaratmak zorunda kalacaktık. Dediğim gibi bu şehirleri yaratırken dar sokaklar, betonarme binalar, bol düzensiz ve çıkıntılı yüzeyler, balkonlar, işte pervazlar, ondan sonra pencere önleri, kapalı balkonlar, açık balkonlar, bina arası boşluklar, apartman girişlerinin içindeki elektrik sayaçlarının kutularına kadar hepsi küçük kumruya hizmet etti. Ve 1970'lere kadar sadece Güneydoğu Anadolu'daki bazı sıcak kayalık kanyonların olduğu, taşlı kanyonların bulunduğu yerlerde yaşayan küçük kumru oradaki zincirini kırıyor ve ilk önce Gaziantep, Diyarbakır, arkasından Adana ve Mersin ve oradan bütün Türkiye'nin illerine dağılıyor. Şu anda bir numaralı şampiyon küçük kumru.
0: O zaman ikinci ödülümüze geçmek istiyorum. En iyi yön bulan ödülümüz olsa kime verirdik?
1: Demin biraz daha bahsettim. Tabii ki kaya güvercini. Kaya güvercini aynı zamanda evcil güvercinin atası. Ve evcil güvercinle kaya güvercini sınırı olmayan bir birliktelikte devamlı kendi aralarında geçiş yapan aynı türün iki temsilcisi diyebilirim. Niye evcil güvercinden bahsettim? Tabii ki aklımıza ne geliyor? Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çok kritik rol oynayan posta güvercinleri geliyor. Belçika, Almanya, Hollanda bu işin piri olan ülkeler. Niye posta güvercini diye bir hayvan var? Çünkü örnek veriyorum, yazın evine ben güvercinini götürüyorum. Güvercin yazın elindeki güvercinin bileğine yaz bana mesela bir sonraki programda ele alacağımız konuları yazıyor ve bırakıyor ve o güvercin kesintisiz 2 saat uçup benim Silivri'deki yazlık evime gelip bana o notu iletiyor ve bu yolu nasıl buluyor? O hayvan nasıl bir evden öbürüne o yolu nasıl buluyor? Tabii ki ben ilk önce alıştırdığım ev kendi evim oluyor. Silivri'deki evim oluyor. Sonra yaz saldığı zaman o güvercini bana geliyor. Çünkü hayvanların bizde olmayan yetenekleri var. Dünyanın magnetik alanını görebiliyorlar. Bir, beyinlerinde bir pusula sistemi var. 2. Havadaki polarize ışıkları filtreliyorlar. 3. Coğrafi şekilleri öğreniyorlar ve çalışıyorlar. Mesela metrobüs hattı. Metrobüs hattının ne metrobüs hattı olduğunu biliyor ve onu takip ediyor. Yani Beylerbeyi'nden çıkıyor, Büyükçekmece'ye kadar, Beylikdüzü'ne kadar metrobüs hattıyla geliyor. 4. Yani Google Maps'ten navigasyondan bir farkı yok kaya güvercininin. Kesintisiz, şüphesiz bu konudaki en üstün tür yön bulma konusunda. Ödülümüzü veriyoruz. İkinci ödülü de vermiş bulunuyoruz.
0: Gelelim o zaman en hızlı kuşumuza. İstanbul'da saatte yüzlerce kilometre hız yapan bir canlı var diye duyuyoruz. Kimdir bu Kerem ve nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Ödülümüzü, üçüncü ödülümüzü hangi kuşa verelim?
1: Üçüncü ödülümüzü İstanbul'da, Adana'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Ankara'da ve İzmir'de gördüğüm, bunların hepsi her tarafında gördüğüm için söylüyorum, Gökdoğan'a veriyoruz. Gökdoğan da kaya güvercini avlamak üzerine evrimleşmiş, muazzam hızlı bir hayvan. Aslında güvercinin iki katı büyüklüğünde ağırlıkça, boy olarak da 1,5 katı büyüklüğünde bir hayvan. Çok iri bir kuş değil. Bana geçen gün bir arkadaşım sordu. İşte bu çocuk kaldırır mı? Bebek çalar mı falan diye. Dedim bu Gökdoğan yani benim cüzdanımı zor kaldırır. Yani çok zengin olduğundan değil. Hani içindeki bozuk paraları kastediyorum. Yani küçük bir hayvan o kadar büyük değil. Güvercini yakalar götürür. O kadar yani onun ötesinde bir şey yapamaz. Niye çok hızlı? Çünkü böyle bir avlanma taktiği geliştirmiş. Çok iyi bir gözü var. Hava akımlarını kullanarak gökyüzünde yukarı bir irtifaya çıkıyor. Yerden 200-300 metrede aşağıya bakıyor. Ve aşağıda uçan güvercinler tabii güvercinlerin ruhu duymuyor. Tepelerinde bir drone gibi dolaşan bir canavar olduğunu anlamıyorlar. Ve sonra kanatlarını kısıp güvercine çok hızlı dalıyor. Orada bir vuruş hakkı var hayvanın. Yani orada vurdu. O zaman vurduğu zaman da saatte 300 kilometre gelen bir kuşun bacağı aralanmış, dışarıya doğru uzanmış tırnağa temas ettiği anda o güvercin bir balon gibi patlıyor. Gerçekten bir kere gördüm onu. Tüyler havaya saçıyor ve güvercinin vücudu patlıyor. Sonra da geri dönüp o güvercini toparlayıp güvenli bir yere gidip onu yiyor. Gökdoğan gerçekten bütün dünya üzerinde, bütün kuş literatüründe, hayvanlarla ilgili bütün kitaplarda vurgulanan bir tür. En hızlı kuş. Ve hani en ilginci şu, buradan şehir kuşlarına bağlayacağım. Bu hızlı kuşlar için Serengeti'lere, Yellowstone'lara, dünyanın en değerli milli parklarına veya doğal alanlarına gitmenize gerek yok. Bunlar zaten çok güçlü ve rekortan oldukları için şehirlerde en rahat bulunan, barınan ve konforlu bir şekilde, başarılı bir şekilde yaşayan türler. Gökdoğan'a da ödülümüzü veriyoruz.
0: Saatte 300 kilometre hız yapabiliyor gibi bir şey okudum ama doğru mu?
1: Kesinlikle doğru. Burada bir abartı yok. 360 diyenler var, 330 diyenler var. Fakat bu bir hurafe değil, gerçekten makaleleri olan, özel aletlerle ölçülmüş bir hız.
0: Gökdoğan mı daha hızlı şimdi, Formula 1 aracı mı diye düşünmeye başladım Keremcim.
1: Onu uzmanlarına soralım. Bilmediğim konularda konuşmayı sevmiyorum.

0: O zaman en çok uçan kuşumuza geçmek istiyorum. Dördüncü ödülümüz. Daha önceki programlarımızda da geniş yer vermiştik. En çok uçan diyelim, en çok havada kalan diyelim. Hayatının büyük kısmını havada geçiren bir kuş bu. Hangisidir?
1: Anlatmaktan sıkılmadığım bir tür akkaranlı ebabil ya da ebabiller de diyebiliriz ama İstanbul, İzmir'de az var, çok yok. Ankara'da nadiren görülüyor ama Niğde, Elazığ, Zonguldak ve Samsun, bunların hepsinde akkaranlı ebabil var. Biraz tarif edeyim, sığırcık boyunda bir tür, yaklaşık 75-100 gram. Yani kumrudan biraz daha küçükçe ama serçeden bayağı büyük ve havada yaşamaya müthiş uyum sağlamış. Havada besleniyor. Havada yere konmadan, havadan su içiyor. Havada sosyalleşiyor. Havadayken ötüyor. Havada çiftleşiyor. Ve en uç noktası da havada uyuyor olması. Yani uykusunu da havada alıyor. O zaman tabii binaların arasında uçmuyor. Çünkü bir yere çarpar ölür hayvancağız. Ne yapıyor? 1000 metre, 2000 metre yukarı tırmanıyor. Gökyüzünde büyük daireler çizerek uyku moduna geçiyor. Beynin sağ yarım küresini dinlendiriyor. Bir sol yarım küresini dinlendiriyor. Biraz uyuyan yunuslar gibi. Aynı metabolik sistemi kullanarak havada da uyuyor. Niye çok uçuyor? Niye en fazla var? Buradan çıktı akranın ebabil. Bizim mesela Samsun'da bir çatıda yumurtadan çıktı, büyüdü, beslendi annesi babası tarafından ve uçtu. Diyelim uçuş tarihi 1 Ağustos. 1 Ağustos'ta uçtuktan sonra belki de Bafra Ovası'na, Kızılırmak Deltası'na gidiyor. Oralardaki böceklerle besleniyor. Oldu 1 Eylül. Bu arada gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Yuvadan çıktıktan sonra o bir ay boyunca hiç yere konmuyor. 1 Eylül'de Afrika'ya göç etme zamanı geliyor. 15 Eylül gibi gruplar toplanıyorlar ve 15 Ekim, 1 Kasım gibi Afrika'da, Sudan'ın güneyinde, Tanzanya olabilir, Güney Afrika olabilir, Zambiya olabilir. Oralarda bir yere gidiyor. Geldik Kasım'a. Göçte de göç ederken uçuyor. Geceleri de havada uyuyor. Orada da yere konmuyor. Yani hayvan mesela Lübnan'da, Mısır'da oradan geçerken de yere konmuyor. Yani piramitlerin üzerine de konmuyor. Ya da daha güneyde başka kıyılara da konmuyor. Ağaçlara zaten hiç konmuyor. Yere hiç konmuyor. Ondan sonra orada da kışı geçiriyor. Sonra Şubat geliyor. Şubat diyeyim, ben hareketleneyim diyor. Türkiye'ye doğru ilerlemeye başlıyor. Kuzeye kayıyor. Ondan sonra yaklaşık 15-20 Mart gibi Türkiye'ye teşrif ediyorlar. O zaman da konmuyor. Ve sonra benim de yuvalamam lazım. Eşini buluyor havada, onunla tanışıyor, onunla ötüşüyorlar. Sonra çiftleşiyorlar, bir yuva yeri aramaya başlıyorlar. İşte bu yuva yeri aramada hasbelkader atıyorum 10 Mart gibi ya da 20 Mart gibi ya da 1 Nisan gibi bir binanın çatısının altına da yuva yapacağı yer var mı diye incelemek üzere o binanın yüzeyine, çatısına askıda kalarak konuyor. Ben
0: Ben doğru
1: yoruldum
0: oldum.
1: yaz, ben
0: Ben
1: yoruldum yaz. 1 Ağustos'ta sencik, 1 Mart'a kadar hiç yere konma, geceleri havada geçir, Afrika'ya kadar git, Afrika'da bulunduğun süre içinde bir kere bile yerle temas etme. Ve bu kuş bir numaralı şehir kuşu. En güzeli de bu yani. Bunu görmek için de Niagara şelalelerine ya da böyle Mısır'da Nil Nehri'nin vahşi alanlarına veya böyle Aladağların en zirvelerine çıkmanıza da gerek yok. İstiklal Caddesi'ne yürümen, Samsun'da kıyı boyunca parklarda vakit geçirmen ya da Niğde'de veya Elazığ'da sokak arasında bir kebap yemen yeterli.
0: ya da onların seslerini dinlememiz, çünkü her yerde duymaya başladık aslında bahar gelince ebabilleri, değil mi?
1: Evet, geldiler, her taraftalar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok güzel ötüyorlar.
0: Evet, ebabil konuşmayı özlemişiz sanki Kerem.
1: Ben hep konuşuyorum sayede.
0: Dayanıklı kuşumuza geçmek istiyorum. O sence hangisi?
1: En değerli kuş benim yorumum. Tamamen burada da biraz yaz, şahsi bir yorum olacak. Hatta biz bu programı hazırlarken de bu noktada galiba artık kişisel tercihlerimize biraz kalmıştı bu iş.
0: Tabii biz
1: Benim
0: veriyoruz bu
1: favorim.
0: ödülleri sonuçta.
1: Ama diğerlerinde gene makaleler, destekler veya böyle bilimsel daneler de var. Hani burada biraz daha en dayanıklı neye göre, kime göre, hangi koşula göre dayanıklı gibi çok tartışılabilir yani. Benim favori kuşum Gümüş Martı.
0: Neden öyle
1: Özel
0: diyorsun?
1: neden öyle diyorum? Gümüş Martı Antalya'da, İzmir, Muğla, bütün Ege'de, Çanakkale'de, ondan sonra Balıkesir ve Bursa'nın iç bölgelerinde, bütün Marmara bölgesi, başta İstanbul, adalar, şehri, Karadeniz kıyıları, oradan Samsun, Zonguldak, Trabzon'a kadar uzanan bir tür. Ve aynı zamanda Yeşilırmak, Kızılırmak, Çoruh Nehri gibi nehirlerden de hatta Fırtına Deresi gibi bazı su yollarını da takip ederek iç bölgelere de geliyorlar. Onun için Eskişehir'de de görebiliyorsun, bazıları Sakarya Nehri'ni takip edip Taha Denizi terk edip içlere kadar geliyor. Zaten burada birinci hikayeyi anlattım. Müthiş adaptif. Yani Karadeniz'in açında balık yakalamayı da biliyor. Eskişehir'de bir tavuk çiftliğinin artıklarından böcek yakalamayı da biliyor. Ayvalık'ta zeytin yemeyi biliyor. Muğla'da gidip balık çiftliklerinden orkinos ya da işte çupra levrek yavrularını seçmeyi de biliyor. Diğer taraftan çöplüklerle ilgili muazzam bir adaptasyonu var. Kışın varlar, yazın kış derecede uçuyor. Kışın en soğuğunda, en fırtınalı Karadeniz günlerinde o sert dalgaların arasında hareket ediyor. Susadı mı? Tatlı su bulmak zorunda değil. Deniz suyu içiyor. Onu burnundan fazla tuzu dışarı atarak damıtıyor ve tatlı su olarak vücudu çeviriyor. Yani içinde aslında desalinizasyon sistemi de var. Yani tuz arıtma sistemi de var kuşta. Suya girdiği zaman tüyleri ıslanmıyor. En dalgalı günlerde ve soğuk sularda bile yüzebiliyor. Ayakları üşümüyor, buz üzerinde yürüyebiliyor ama kara üzerinde de yürüyor. Gerekirse kayaların arasında tırmanıyor, gerekirse çamurda yürüyor. Pardeli ayakları var ama tırnakları da var. Çatılarda da yuva yapıyor. Çok uyumlu bir hayvan. Çok geniş bir besini var. Tüyleri çok güzel ve güçlü. Upuzun ve geniş kanatları var. Bazıları günlük 200-300 kilometre gidip geliyorlar. Bence gerçekten bir numaralı tür. Yani şehirlerde görüyoruz. Yani şunu, aslında biz bu programda bunu vurgulamak istedik. İstiyorsan biraz hızlıdan o konuya da geçeyim kapatmadan programı. Bizim şehirde gördüğümüz kuşları hiç küçümsemeyin. Onlar en zor testleri geçen kuşlar aslında. Yani daha hassas türler, daha hassas ve korunması gereken ekosistemlerde yaşayan türler. Ama şehirlerde elenerek kalanlar aslında bizim için doğanın en ileri, en dayanıklı, en rekortmen türleridir. Ve evimizin dibinde yaşadığımız mekanları onlarla paylaşıyoruz. Değerlerini bilelim ve saygı duymaktan vazgeçmeyelim. İşte güvercinler kirlidir, millidir ama neler yapabiliyorlar, biz bile yollarda kayboluyoruz. O tıkır tıkır yolunu buluyor.
0: Evet ya, şehir dediğimiz yer, hep de hatırlatıyoruz aslında, sadece bize ait değil. Aynı sokakları paylaştığımız canlıların da aslında kendi rekorları, yetenekleri ve hayatta kalma hikayeleri var diyebiliriz. Belki de şehirlerin gerçek şampiyonları onca betonun arasında hala uçabilenlerdir. Bugün de ilk şehir kuşçuları ödül törenimizi ikimiz yaptık. Belki dinleyicilerimizin farklı yorumları olur. Sosyal medya hesaplarında ya da NTV radyo kanallarında yorumlarını görmek isteriz. Yeni ödül törenlerimiz de olur bence Kerem. Bugün 5 ödül verdik. Özetleyelim. Şehre en iyi adapte olmuş kuşumuz, en iyi uyum sağlayan kuşumuza küçük kumru dedik. İlk ödülümüz ona gitti. Kaya güvercini en iyi yön bulan olarak seçildi. Gökdoğan en hızlı kuşumuz dedik. Akkarınlı ebabile ya da direkt ebabillere en çok uçan kuşumuz dedik. Ve en dayanıklı kuşumuza da, Kerem'in söylediğine ben de ikna oldum, Gümüş Martı'ya ödüllerimizi verdik. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu, Küçük Kumru'yu Kuzey Cem Kulaçoğlu, Kaya Güvercinini Mehmet Baran, Gökdoğan'ı Mehmet Kıran, Akkarınlı Ebabil'i Kerem Ali Boyla ve Çiğdeci'yi Riski Paolo kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde bu kayıtları paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyebiliriz. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz ve çevrenizde ödül alan kuşların da farkına varmanızı umuyoruz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Niksar, Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerinde ve Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
4: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Son günlerde görülen yağmurlar bazı ilçelere aşırı yağıyor. Dün en şiddetli yağış Kahramanmaraş'taydı. Andıran ilçesinde metrekareye 176 kilogram yağmur düştü. Kayseri ve Amasya'da da yağış miktarı 80 kilogramı buldu. Samsun, Salı Pazarı'ndaysa 65 kilogram yağmur ölçüldü.
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 10, dünyada öne çıkan gelişmelerle bültene başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü açıkladı. Amerikan Başkanı Ebu Bilal el-Minyuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen sosyal iklime işaret ederek gençlere bugün ABD'de okumayı ya da çalışmayı tavsiye etmem dedi. Merz, İranlıların ABD'yi aşağıladığını söylemiş. Trump da karşılığında Almanya'daki Amerikan askerlerinden 5000'ini geri çekme kararı almıştı. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığını öne sürüldü. ABD ile Lübnan, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmenin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu. Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı. Su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
1: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
2: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
1: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
3: 50 yaşına geldim, ben hiç böyle bir şey görmedik biz de.
1: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
0: İstanbul Kağıthane'de doktor Halime K. erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın 4. katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Entübe edilen genç kadının erkek arkadaşı ve o anlarda evde bulunan iki kardeşi gözaltına alındı. Özgür Y. ifadesinde Halime K. ile olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını söyledi. Genç kadının %71 oranında bedensel engelli olduğu belirlenirken erkek arkadaşının ise müstehcenlik suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ev tekstili sektörü.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
8: Dünya hantavirüsten sonra şimdi de norovirüsü konuşuyor. Yine turistik bir gemide bir kişi hayatını kaybetti. Gemideki bazı yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri göstermesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Semptom gösterenlere test yapıldı, belirti göstermeyenlerin ise gemiden ayrılmalarına izin verildi. Yetkililer alınan örneklerin sonuçlarının norovirüs salgınını doğruladığını bildirdi. Şimdiye kadar ağır vaka tespit edilmedi. Peki norovirüs nedir, belirtileri neler? Dünyada paniğe yol açan hantavirüsün pandemiye dönüşme ihtimali var mı? Merak edilen soruları enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Bülent Ertuğrul NTV Radyo'da yanıtladı.
9: Bizim besin kaynaklı gastroenterit yani ishal olgusu dediğimiz olguların neredeyse yarısını norovirüs oluşturur. Hani böyle bir yerlere gidersiniz, bir şeyler yersiniz ve ardından böyle daha yeni 24 saat geçmiştir bir ishal tablosu ortaya çıkar. Mide bulantısı, bazen kusma olur. Besin zehirlenmesi, yediğimden etkilendim herhalde dediğiniz şey aslında bunların %50'si norovirüs kaynaklı gastroenteritlerdir. Belirtileri nasıl başlar? İşte her zaman olduğu gibi bir infeksiyöz hastalıkta böyle bir kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, hafif bir ateş ve ardından sulu bir ishal tablosuyla başlar. Özellikle sulu ishal diyorum, kanlı ve mukuslu yani böyle sümüksü bir ishal değil, hakikaten sulu bir ishaldir. Hatta hasta bazen ağızdan alma yani oral alımı bile etkileyebilir çünkü midesi bulanır, yiyemez, kusması da olabilir. Gastroenterit etkenlerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi norovirüs infeksiyonu da fekal oral dediğimiz yani dışkıyla kontamine olan hijyenik koşulların kötü olmasından kaynaklı ortamdan alınan, ağız yoluyla alınan bir virüstür. Bulaş fekal oral yol dediğimiz bir yolda olur. Hijyen koşullarının çok önemli olduğunu burada da vurgulamak gerekiyor. Yani örneğin norovirüs infeksiyonları için özellikle suçlanan grup kabuklu deniz ürünleridir. Örneğin istiridye gibi, örneğin midye gibi ya da iyi yıkanmamış, temizlenmemiş sebzeler, salatalar. Gemideki salgın da büyük olasılıkla öyle çıkmıştır. Ya bir norovirüs infeksiyonu olan bu yemekleri hazırlayan birileri vardır, ondan kaynaklı böyle bir bulaş olmuştur. Ya da kabuklu deniz ürünlerinden bulaşmış olabilir. Hani o gemilerde bu tür yemekler yaygın olarak verildiğinden dolayı öyle bulaşmış olabilir. Dikkat edilmesi gereken aslında eğer böyle bir kabuklu deniz ürünü yenecekse bunların belirli bir derecenin 75 santigrat derecenin üzerinde pişirilmesi gerekir. Bir de hani salatalık malzemelerin, ürünlerin iyi temizlenmiş, dezenfekte etmek çok zor

0: belki ama hani buna uygun yıkamalardan geçirilmiş olması gerekir.
1: Hangi durumlarda hastaneye başvurulmalı? Yani aslında herhangi bir ishal olup olmadığını da kişi burada fark edecektir sizin de yaptığınız tarif doğrultusunda ama hangi durumda hastaneye gidilmeli ve şunu da tabii ekleyerek sormak lazım. Tedavisi nasıl oluyor? Kaç günde bir toparlamadan bahsediyoruz?
0: Şimdi erişkin sağlıklı bireylerde aslında kendini sınırlayan bir enfeksiyondur norovirüs gastroenteriti ve o anlamda da birçoğumuz hastaneye gitmeyiz. Hani sağlıklı erişkin bireyler. Hani bir günlük, iki günlük bir ishal yakınması sonrası yavaş yavaş düzelir. O dönemde bol sıvı almak gerekir. Bunu bilelim. Ama özellikle ileri yaştakilerde ve çocuklarda bazen tehlikeli derecede sıvı kayıplarına, sıvı elektrolit kayıplarına yol açabilir. Çünkü çok sık tuvalete gitme ve çok fazla tuvalette kalma, sürekli dışkılama gereksinimi vardır ve su gibi olduğundan dolayı da sıvı kaybı yoğundur. Bu gemideki yaşamını yitiren kişiye de dikkat ederseniz 90 yaşında bir birey. Aslında onlar için büyük bir risk. Şöyle söyleyebiliriz, bakın az gelişmiş ülkelerde temiz suya ulaşımı olmayan çocukların önemli bir bölüm 50 bin civarında her yıl norovirüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yani dehidratasyon dediğimiz nedenden dolayı, yani sıvı dengesinin sağlanması gerekiyor. Ne zaman hastaneye gidilmesi gerekiyor? İşte eğer bir kişi ileri yaştaysa, altta yatan bir hastalığı mevcut, bağışıklık yetmezliği tedavisi alıyor veya öyle bir durumdaysa ya da bebeklik çağında, çocuk çağındaki bir bireyse onları ailelerin mutlaka hastaneye götürmesi. Çünkü oral alım dediğimiz ağızdan alımı söz konusu olmadığında kişilerde dehidratasyon tablosu gelişiyor ki dehidratasyon bu bireylerde riskli tablolara yol açabilir. Yaşam yitimiyle sonuçlanabilecek tablolara yol açabilir. Tedavide tek yaptığımız iş aslında sıvı dengesini sağlamaktır. Eğer ağızdan alabiliyorsa bol bol sıvı içirmek, bu sıvı illa su olmak zorunda değil. Eskiden Sağlık Bakanlığı'nın oral rehidratasyon sıvıları dediğimiz böyle poşetlerde bir takım tozlar vardı. Onlar kaynatılmış, soğutulmuş suyun içerisine dökülürdü ve o bol bol ishal olan çocuklara içirilirdi ya da ileri yaştakilere. Bu tür eğer ağızdan alabiliyorsa, eğer alamıyorsa o zaman mutlaka bir sağlık kuruluşunda serum takarak, maye takarak o sıvı dengesini sağlanması gerekir.
1: Tabii hantavirüs çok gündemde ama bir yandan da şimdi artık herhalde kontrol altına alındı gibi bir durum var. En azından Türkiye'deki vakalar da bunu gösteriyor. Daha doğrusu testlerin negatif çıkması da bunu gösteriyor. Şu anda güncel olarak ne durumda ve korkulan gibi bir durum olmadı gibi görülüyor ama siz bir uzman olarak şu anda nasıl yorumluyorsunuz onu da sormak isteriz.
0: Şimdi hantavirüsten bir pandemi şu aşamada çıkmaz. Yani onu söyleyelim. O nedenle insanların rahat olması gerekiyor. Çünkü hantavirüs kemirgenler aracılığıyla bulaşan bir infeksiyondur. İnsandan insana bulaş çok çok çok yakın temasta sadece nadir olgularda gösterilmiştir. Yani pandemi yapacak bir virüs aslında böyle olmaz. Pandemi yapı oluşturacak bir virüs insandan insana geçişi COVID-19'da olduğu gibi çok kolay olabilen bir virüstür ya da influenza'da olduğu gibi. O anlamda da hantavirüs herhangi bir mutasyon geçirmediği sürece, insandan insana kolay geçişli bir virüs haline dönmediği sürece buradan bir pandemi çıkmaz. Bizdeki tipi şu anda gündemde olan tipinden daha selim seyirli bir tipi. Yani Türkiye'de görülen tipi. %1 ila 5 arasında mortalitesi olan yani ölüm oranı olan bir virüsten bahsediyoruz. Hani ben hantavirüs için biraz fazla panik yapıldığını düşünüyorum. Biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Ne yapacağız? Biz sağlık çalışanları bunu tartışacağız daha çok. O da bizim için hantavirüs infeksiyonu bulgularıyla gelebilecek, daha doğrusu onu düşündürecek bir hasta olduğunda aklımızın bir köşesinde artık o da var. Hantavirüs için tetkikleri de isteyeceğiz. Bence şu anda dünya için böyle bir risk söz konusu değil.
1: Son yıllarda çok fazla virüs ve işte salgın hastalıklardan fazlaca söz ediyoruz. Tabii ki yok muydu bundan önce ama sanki son 2020'den yani COVID-19 pandemisinden itibaren daha çok bahseder olduk. Daha çok da sanki virüs çıkıyor gibi oldu. Yani dünyada herhangi bir pandemi ya da pandemi olmasa bile bir epidemi ya da bir salgın hastalıkların arttığına dair ya da artacağına dair yine bir uzman olarak sizin görüşünüz nedir? Yani neden bu kadar çok biz hep virüsten bahsediyoruz ya da bir virüs ortaya çıkması durumları görüyoruz? Sizin görüşünüz nedir merak ediyorum.
0: Aslında bunu şöyle yanıtlamak gerekiyor. Toplumsal farkındalık arttığından dolayı insanların dikkati oraya yönelmiş durumda. Yoksa biz bunları daha önceden görmüyor muyduk? Elbette görüyorduk. Yani örneğin hantavirüs infeksiyonu bizim Türkiye'de 2009'dan beri tartışılan, hatta daha eskiye gidelim Kore Savaşı'ndan beri bilinen bir hastalık. Ya da koronavirüsler bizler açısından, yani infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyologlar açısından zaten eskiden beri bildiğimiz, hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok öncesinden uyardığı, hani ona bir takım senaryolarda yazıldı ya, bak görüyor musunuz işte planlanmış falan diye. Hani bir pandemi çıkacaksa bu virüsler risklidir. İnfluenza, COVID-19'a yol açan koronavirüsler, bunlar risklidir dediğimiz. Yani aslında bu uyarılar çok öncesinden yapılarak devam ediyordu. Bence şu anda toplumsal farkındalık arttığından dolayı biraz insanların yüzü o tarafa doğru döndü. Doğal olarak basının da o tarafa doğru döndü. Yoksa ben size şunu söyleyeyim. Şu anki bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların oluşturduğu infeksiyonlar. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda da uyarı yapıyor. 2050 yılında bir yıl içerisinde eğer böyle devam edersek 10 milyona yakın insanın antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar nedeniyle yaşamını yitireceğini öngörüyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bu da aslında bakın bakarsanız bir yıl içerisinde bahsediyoruz. Böyle bir pandemi gibi bir şey. Yani bizler aslında onları biliyoruz ve uğraşmaya devam ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ama toplumsal farkındalık nedeniyle artık her çıkan virüste basın onunla ilgili bir takım yayınlar yapmaya başladı. Bu olumsuz mu? Hayır, olumlu. Ben bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Panik havasına girilmediği sürece bir de ülkelerin ve sağlık otoritelerinin bu konuda hazır olmalarını sağlaması açısından olumlu. Yani geçmişte biz bunları kendimiz anlatıyorduk. İşte sağlık otoritelerine bildiriyorduk. Dünyanın her tarafında infeksiyon hastalıkları uzmanları bunları bildiriyordu. Dünya Sağlık Örgütü uyarılar yapıyordu. Ama bununla ilgili ne yazık ki sağlık otoriteleri ve hükümetler yeterli yatırımlar yapmıyorlardı. Şimdi belki de bu sayede aslında insanlık için riskli olabilecek bir takım hastalıklara daha büyük farkındalıklar oluştu. Ve bununla ilgili çalışmalar daha yoğun bir biçimde yapılıyor. Ben şunu söyleyeyim size. Örneğin dünyada hala önemli bir sıtma sorunu var ve Afrika'da hala çok önemli sayıda ve Uzak Doğu'da hala çok önemli sayıda insan sıtma nedeniyle, bakın sıtmadan bahsediyoruz, yaşamını yitiriyor. Özellikle dirençli sıtma mikrobu nedeniyle yaşamını yitiren insanlar var. Dünyada hala tüberküloz önemli bir sorun. Tüberküloz yaygın bir biçimde bulunuyor. Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Belki de buradan yola çıkarak artık sağlık otoriteleri ve hükümetler buralara da sağlıkla ilgili yatırımlar yapılabilir. Örneğin şimdi en son konuştuğumuz norovirüs infeksiyonu şunu bize tekrar anımsattı. Belki de insanlar farkına vardılar. Biraz önce söylediğim gibi her yıl dünyada norovirüs infeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren 50 bin civarında çocuk var. Yani aslında bunlar temiz içme suyuna ulaşamadıklarından dolayı, temiz suya ulaşamadıklarından ve yeterli hijyenik koşullarda büyüyemediklerinden dolayı yaşamlarını istiyorlar. Belki bunlar sizlerin yapmış olduğu haberler böyle bir farkındalığa yol açıp otoritelerin, sağlık otoritelerinin bu konuya eğilmelerini sağlayacaktır. Ben farkındalığın arttığını, yoksa viral infeksiyonların artması değil, farkındalığın arttığını düşünüyorum bu konuda.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Bülent Ertuğrul NTV Radyo'daydı.

0: var.
1: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar, konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor, bol bol et yenecek, sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz, sonra enginar devreye giriyor, zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan, gerçekten hepsi yemyeşil, hiçbirinin içine domates girmiyor, salça asla değmiyor bile, böyle yemyeşil bir sofra ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci, en çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke. Biz aslında genelde dördüncü sıradaydık. Hatta ara ara beşe düştüğümüz de oluyordu. İtalya, Yunanistan, bazen araya Tunus, hatta Esad zamanında Suriye girebiliyordu. Suriye çok yatırım yapmıştı zeytine. Tunus'ta da İtalyanların zaten geniş alanlarda zeytin bahçeleri var. Dolayısıyla 4-5 kategorisinde yer alıyorduk. Ama son 3 yıldır İtalya'yı solladık ve dünya lideri İspanya'nın arkasında ikinci dünya lideri olduk. Evet, zeytinyağı bütün bu ülkelerde bol miktarda tüketiliyor. Hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var. Ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağı ile pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş.

Bahar zeytinyağlıları için ideal zaman. Gerçekten bizim mutfağımızda zeytinyağlı kültürü bambaşka bir mertebe. Evet, özellikle zeytin yetiştirilen bölgelerde sıcak yemeklerde zaten zeytinyağlı yapılır. Etli yemeklerde zeytinyağlı olur ve zeytinyağlı yenir. Ama genelde bakarsak Türk mutfağının yağı tereyağıdır ya da sade yağdır. Yani sade yağ ne? Sıvı kısmı uçurulmuş, dolayısıyla uzun zaman korunabilen tereyağının sadece yağ kısmı. Yani sadece yağ kısmı kalmış, sade yağ. Şimdi zeytinyağı tabii buna alternatif. Aslında genelde Anadolu kültürüne bakarsak bitki bazlı yağlar vardır. Mesela Afyon yöresinde, işte Burdur'dan Eskişehir'e kadar her yerde haşhaş yağı vardır. Zaten Anadolu'da bezirhaneler vardır. Bunlar nedir? Tohum bitkilerinin yağının çıkarıldığı yağhaneler. Haşhaş yağının tadı o kadar güçlü değil. Yani hafif, kendine has bir lezzeti var. Ama mesela keten kenevir yağı da olabiliyor. Dolayısıyla aslında bitki bazlı yağlar dersek gerçekten de böyle bir kültür Anadolu'da genel olarak var. Ama tabii ki zeytinin yetiştiği coğrafyalar daha ziyade kıyılara yakın. İşte Ege, İç Ege, Akdeniz, Trakya buraları ve birazcık da Doğu Karadeniz'de de zeytin var. Özellikle Artvin tarafına doğru. Eskiden zeytinyağı da taş değirmenlerde sıkılırdı ve filtreleme sistemi de pek yoktu. Dolayısıyla biraz ağırlaşabilirdi. Asit oranı yüksek olurdu. Ama teknoloji çok değişti. Şimdi zeytinyağı bambaşka bir nefasette. Ama zeytinyağının tadı biraz ağır olduğu için sıcak yemekte de o kokusu biraz ön plana çıkıyor. Onun için zeytinyağlılar soğuk veya oda sıcaklığında yenmiş. Ama sadece tadından ötürü değil, tereyağı, sade yağ, bunlarla pişirilen yemekler oda sıcaklığında olunca veya soğuk olunca yağ donuyor. Görüntü olarak kötü oluyor. Hem de yağ yemeğin içine karışmadığı için yemesi de bir tuhaf oluyor. Soğuk yemeği de yağı hiç donmadan yemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir lezzet tercihi ve pratik gelişmiş. Çünkü zeytinyağlı donmuyor. Ama bir de zeytinyağının buzdolabında donmasından veya soğuk ortamda donmasından bahsedenler var. Acaba kötü zeytinyağı mı ya da sahte zeytinyağı mı diye. Orada da aslında zeytinyağının kristalleşmesi, hani donmak dediğimiz kristalleşmesi, asla zeytinyağının kalitesine bağlı bir gösterge değil. Gene lezzet tercihlerine gelelim. Zeytinyağlıların yazılmamış kuralları vardır. Mesela sıcak etli yemeklere pek şeker konmaz. Tatlı şeyler, kuru meyveler girdiği olur ama zeytinyağlı yemeklerde birazcık da şeker konur. Eğer ki sıcak yenirse birazcık daha baskın çıkar. Halbuki soğukta o şeker lezzetini de son derece hafif ve dengeli bir şekilde, tuzluyu dengeleyecek şekilde algılarız. Çünkü düşünün, mesela dondurma da aslında şekeri daha az algıladığımız bir lezzet oluyor. İçine biraz şeker konduğu için aslında soğuk yenmesi o şekerin de o kadar fazla yüksek derecede algılanmamasına sebep oluyor. Peki niye şeker koyuyoruz durup dururken? O da sebzenin içindeki doğal şekeri ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla sebzeyi daha da lezzetli kılıyor.

0: Zeytinyağlar deyince mutfağımızın son derece hafif bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlı ya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler, İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. Baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İlla ki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illa ki ve illa ki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için o ekşi yakışmıyor ya, onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Rengini suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye tamamen etsiz birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı, yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için, içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye. Zeytinyağlar diyoruz da acaba bunun geçmişi ne zamana kadar dayanıyor? Şimdi bakıyorum, en eski zeytinyağı işliği Klozomenai'di. Şimdi Klozomenai'deki zeytinyağı işliği M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Fakat acaba zeytinyağı elbette kullanılıyordu ama zeytinyağlı yemek diye bir şey o dönemlerde var mıydı? Hayır, bu zeytinyağlı kültürü daha çok Osmanlı kültürüne ait. Osmanlı mutfağının hatta oldukça da geç gelişmiş bir öğesi. Şimdi aslında zeytinyağı vardı. Evet, ama mesela aydınlatmada kullanılırdı. Sabun yapımında kullanılırdı. Yani zeytinin kendisi yenirdi. Zeytinyağı da elbette bugün olduğu gibi yiyeceklerin üzerine gezdirilirdi. Belki o şekilde yenirdi. Ama aslında hem bir aydınlatma aracıydı, Hem de sabun yapımında kullanılırdı. Bitkisel yağın kullanılabildiği her yerde kullanılırdı. Şimdi yemek olarak zeytinyağının tanımını çok az su eklenerek diye yaptık. Orada tabii sebzenin bütün tadı, özü, vitamini yemeğin içinde kalıyor. Dolayısıyla haşlanıp süzülme gibi bir durum yok. Fakat zeytinyağlı yemek yapınca hani yağına kalsın deriz ya, sadece yağı kalacak gibi. Aslında birazcık da suyu kalır. Adeta bir böyle emülsiyon oluşturur. Yani artık o bir zeytinyağı ile karışmış bir sos gibidir. İşte o zaman çok lezzetli olur zeytinyağlı. Zaten bütün püf noktası da budur. Fakat bu tür yemek tariflerine nerede rastlıyoruz? 1880'e kadar gidiyoruz. Çünkü 1880'de Yeni Yemek Kitabı diye bir kitap var. Tam yazarı bilinmiyor. Ohan Aşçıyan olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Yeni Usul Yemek Kitabı diye bir kitap. Yani acaba o zamanlar zeytinyağlı yemeği yeni usul bir pişirme biçimi mi? Ama batılılaşma etkisi diye düşünürsek batıda böyle bir tarz yok. Fakat tarif olarak girmesi, örneğin bir zeytinyağlı enginar yemeğinin bir yazılı tarif olarak girmesi bu yıllara rastlıyor. Tabii zeytinyağlı fasulye de çok yapılanlardan biri. Ayşe Fahriye Ev Kitabı kitabında da, ki onun da 1882'dir tarihi. Yani 80'li yıllarda birdenbire bu zeytinyağlı yemekler kendini göstermeye başlıyor. Evet, aslında klasik Türk mutfağı deyince bizim aklımıza en çok gelen zeytinyağlı tariflerden biri de zeytinyağlı fasulyedir. Ayşe Kadın fasulye yassı olanından, böyle işte o da sırf soğanla ve çok az domatesle, hatta hiç domatesle pişer. Eskiden böyle tam da klasik İstanbul usulü zeytinyağlı yemek yapanlar domatesi sadece üstüne yarıya kesilmiş şekilde veya gül biçiminde ortaya yerleştirir. Etrafına da zeytinyağlı fasulyeyi böyle yelpaze gibi dizer. Suyuna kalmış zeytinyağlı fasulye tabağını bir servis tabağına ters çevirerek o şekilde servis yapardı. İçinde doğranmış domates asla olmazdı. Yani rengini değiştirmezdi. Zeytinyağlı yemeklerin azıcık tarihine baktık. İlk tarif 1880 dedik. Şimdi daha önceki kayıtları araştırdığımız zaman revgan-ı zeyt olarak görüyoruz zeytinyağını. Zaten yemek kitaplarının yazılı tarifleri pek yok ama revgan-ı zeyt elbette ki kullanılıyor. Şimdi revgan kelimesine de gelelim. Aslında rugan ayakkabı da buradan kaynaklanıyor. Farsça'da yağ demek. Hatta özellikle de tereyağı. Onun için revani tatlısı aslında revgani, yani tereyağlı anlamına geliyor. Tepsinin dibi bolca tereyağıyla sıvanır. Üstüne hamur konduğu zaman, piştiği zaman zaten o dibi de tereyağında kızarmış gibi tutar. İşte onun için revaninin adı tereyağından gelir. Rugan ayakkabıda ise üstü yağlanmış gibi pırıl pırıl olduğu için rugan ayakkabı ya da revgandan gelerek, yani yağlanmış gibi bir isim yakıştırılmış. Zeytinyağı da revganı zeyt olarak var. İşte zeytinyağlı yiyemem aman türküsü Türkiye'de Amerikalılar tarafından Marshall yardımı çerçevesinde işte halkı zeytinyağından soğutmak için yazdırıldı, ısmarlandı. Margarin yemeği teşvik etmek için diye. Şimdi bu zaten mantığa aykırı. Zeytinyağı aslında sadece zeytinyağının üretildiği bölgelerde tüketilen bir ürün. Yani Egeli de zeytinyağlı yiyor ama zeytinyağlı yemek gibi değil. Ama her yemeğine koyuyor. Sıcak yemeğini de pişiriyor. Baklavasını da pişiriyor. Daha çok zeytinyağlı kültürü İstanbul klasik mutfağına ait bir şey. Dolayısıyla bütün Türk halkı zeytinyağlı yiyordu da onları soğutmaya çalıştılar gibi bir şey çok da doğru değil. Ben tabii şimdi gene de araştırmadan edemedim. Marshall yardımı tam 1948-51 arası. Kayıt yılı da bu türkünün 54 gibi gözüküyor. Ama şimdi burada bir yanılgı var. Notaya alındığı yıl 54. Yani aslında bu türkü 1938 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun yaz aylarında yaptığı saha çalışmaları zamanında kaydedilmiş. Şimdi çok da ilginç bir bilgi var. Bursa ile Domaniç Kütahya'da gelin türküsü olarak kaydedilmiş TRT THM arşivinde kayıt numarası 1133 gelin nazlanması olarak geçen bir türkü. Hemen sözlerine bakalım. Neden gelin nazlanması? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Şimdi burada aslında gelin gitmekte olduğu aileyi biraz küçümsüyor. Bir sınıf atlaması niyeti var. Çünkü zeytinyağı zaten bahçedeki zeytinlikteki ağaçtan bedava gelen bir yağ. Basma da en ucuz işte köy yerinde giyilen kıyafetlerin kumaşı. İpekler, satenler istiyorum, taftalar istiyorum, basma da giyemem diyor. Zeytinyağlı da yemem diyor. Ben şehirli gibi tereyağı yiyeceğim diyor. Aslında bunun arkasında bu var. Köyden kente gelin gitmek istiyor. Köy yerinde kalmak istemiyor. Tabii ki tersi de düşünülebilir. Yani kentten veya kasabadan köy yerine gelin gitmek istemiyor. Ben senin gibi cahile efendim diyemem aman diyor. Burada bir nazlanma var. Bu tür bir kategori var. Zaten nitekim de 1938 yılında Domaniç'te kaynak kişi olarak İhsan Kaplayan adlı yaşlı bir dededen derlenmiş. Bunun da hikayesi böyle. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur!

0: İz Bırakan Kadınlar. Leyla Gencer, 1928-2008 yılları arasında yaşadı. Döneminde operanın en güçlü sopranolarından biri oldu. Batı ona La Diva Turca dedi. Uzun yıllar İtalya'daydı. Orada öldü. Vasiyeti üzerine külleri İstanbul'a getirilip Boğaz'ın sularına serpildi. Leyla Gencer'i biyografisini de kaleme alan gazeteci Zeynep Oral anlattı.
1: Leyla Gencer yalnız Türkiye'nin opera sahnesinde değil, dünyanın opera sahnesinde önemli iz bırakmış, örnek oluşturmuş, kendinden sonrakilere yol açmış bir diva. Onu kaybettiğimiz gün sahneden, La Scala'nın sahnesinden dünyanın en büyük maestrolarından biri, çağımızın son divasını kaybettik diye bir anons yapıyordu. Bir kere opera arenasında o çok müthiş bir rekabetin olduğu dünyada olağanüstü geniş bir repertuara sahipti. Kimsenin bilmediği, söylemek istemediği, unutulmuş operaları araştırıp ortaya çıkardı. Ve yalnız şan değil, oyunculuğuyla da şanı birleştirdi. Bugün birçok kaynak kitapta bir Donizetti Rönesansı birden söz edildiği vakit ilk akla gelen isim Leyla Gencer oluyor. Leyla Gencer çok genç yaşta evlendi ve evlendikten sonra ya da tam evlenmeden önce konservatuara gitmeye başladı. Kendi ailesi önce çok karşı durdu ama hiç kimseyi dinlemedi. Eşi İbrahim Gencer kendisine hep çok destek oldu. En iyi hoca Ankara'da diye kalktı Ankara'ya gitti. Eşi bir banka memuruydu ve eşini de yanına aldırttı. Türkiye'den hiç çıkmamış, dışarı çıkmamış bir kadın olarak tek başına yine hemen 20'li yaşların başında elinde bavuluyla hiç bilmediği bir şehre Roma'ya gitti. Ne o iki ülke arasında bir sanatçı değiş dokuşu var diye bir konsere davet edilmişti. Onu destekleyen o 50'li yıllarda bir tek insan vardı. O da Muhsin Ertuğrul. Gitti, radyo konserini verdi ve o anda Ray Radyosu'nun bütün santralleri kilitlendi. Herkes kim bu ses, kim bu ses, kim bu ses diyordu. Ve o sırada yine dönemin en ünlü şeflerinden biri dediler ki şu anda Napoli'de çok önemli seçmeler var. Napoli'de de çok büyük bir opera var, San Carlo Operası. Ve elinde çantası tek başına Roma'dan trene biniyor. Para yok, pul yok. Trenle Napoli'ye gidiyor ve orada bacakları titreyerek o dev mabet gibi o tiyatroya giriyor ve sesini dinletiyor. Zaten oradan sonra da yürüdü gitti. Daha küçükken, evdeyken ünlü olma tutkusu var. İtalyan lisesine gidiyor. Bütün İtalyan edebiyatını ezbere biliyor. Bir matmazeli var evde. O da Rusya'dan gelme ve Katolik. Annesi bir kere Polonyalı Katolik ve Türkiye'ye gelince Müslüman oluyor. Ama Katolik adetlerini de sürdürüyor. Ve evde plak dinleniyor, anne piyano çalıyor. Matmazel kilisede ona şanlı o koroları dinletiyor ve Leyla aynaların önünde şarkı söyleyerek kendine hayran olarak bir çocukluk geçiriyor. çocukken en sevdiği oyun bahçıvanla oraya uçurum diyor çocukken. Oraya gidip beni havaya fırlat. Hep düşecekmiş gibi olurken bahçıvan onu yakalıyor. Hiçbir zaman düşmüyor. Ve sonra yıllar sonra opera sahnelerinin kenarından da hep boşluğa atıyor kendini. Düşecekmiş gibi olurken bütün izleyiciyi fethediyor, dinleyiciyi, ve boşluğa düşmüyor. Müzik dünyasına Gencerate gibi bir terim armağan etmiş bir diva. Yani sesi öyle bir noktaya getirmek ki tam kırılacakken kırmamak. Ama duygu dozunu çok yükseltmek. La Scala'ya ilk daha çıkmadan önce bir gün bir haber geliyor ki San Francisco Operası Francesca de Rimini oynanacak ve oynayacak olan sanatçı rahatsızlandı, gelemiyor. Acele bana İtalyan bir Francesca de Rimini bul diyor. İtalyan diye ama bir Türk Francesca var elimde diyor. Onu yollayayım sana diyor. Ve Francesca'yı bilmiyor. Ama gidinceye kadar çalışıyor, öğreniyor ve çıkıyor. İşte o sırada tam San Francisco Operası'nda Francesca de Rimini'yi söyleyeceği vakit repertuarda iki opera var. Bir iki akşam, birkaç akşam sonra da Maria Callas başka bir rolle çıkacak. Lucia di Lammermoor. Ve Maria Callas hastalanıyor, geliyor. Ve San Carlo'nun müdürü yalvarıyor Leyla Gencer. Ne olur bunu da sen söyle. Bilmiyorum diyor o zaman işte. Bilmiyorum, söyleyemem. Söylersin, söyleyemem. Aralarında müthiş bir kavga, kıyamet kopuyor. Onun üzerine 4 gün sonra temsil. Ve çok önemli ve büyük bir rol. 4 gün kapanıyor ve söylüyor. Ondan sonraki eleştiriler de muhteşem çıkıyor. Devlet sanatçılığı ona çok şey ifade ediyordu. Tamam, İtalya'da yaşadı ama Türkiye'li olmak, Anadolu'lu olmak onun için çok önemliydi. İnsanın bir tek pasaportu olur, tek ülkesi olur dedi. Ve ben Türk'üm, bir tek Türk pasaportunu kullandı yaşamı boyunca. Ve her fırsatta ben Cumhuriyet çocuğum, ben Atatürk çocuğuyum, ben Atatürk'ün kızıyım sözü ağzından düşmüyordu. Kadın erkek eşitsizliğini yaşadığını sanmıyorum. Çünkü sanatıyla o kadar ileri bir yerdeydi ki kadın ya da erkek eşitsizliğini yaşamadı o. Ama kadın olmanın bütün keyfini de çıkardı açıkçası. Böyle bir kere müthiş bir hayran kitlesi vardı. Bir yanıyla çok Alaturka'ydı. Hem çok müteassıptı hem çok modern kafalıydı. Evi her zaman açıktı. Her an konukları vardı. Harika çay masaları kurardı. İyi bir ev kadınıydı. Müthiş Alaturka yemekler yapar ve yemeği de çok severdi. Ama bu arada en modern oyunları izleyip üzerine saatlerce de konuşabilirdi. Modern müziği çok yakın takip ederdi. Dünyayı, politikayı, dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Türkiye'deki bütün politik akımlarını, her şeyi izlerdi. Çocuğu yok. Çünkü hem müzik hem bu tutkuyla bağlı olduğu opera dünyası hem çocuk bir arada yürümezdi. Eşiyle sonuna dek bir arada kaldılar. İbrahim Bey müthiş gurur duyardı, keyif alırdı eşinin başarılarından. Hiçbir kompleksi yoktu. Ve zaten İbrahim Bey Leyla Gencer'in kollarında öldü. Opera dünyası için genç sayılabilecek bir yaşta tamam dedi, ben sahneyi bırakıyorum. En iyisi olduğu sırada bırakmak istedi. Pişmanlıkları oldu mu bilmiyorum. Yani olduysa bile benimle paylaşmadı. öyle bir dik duruşu vardı ki, mesela boyu 1.65'ti ama siz onu sanki 1.80 gibi görürdünüz hele sahnede. Yani ne giyse ne taksa onu hakkıyla taşımayı bilirdi. Ve konuşma biçimi de öyleydi. Konuştuğu vakit herkes ağzının içine bakardı. Kendisi bir simge tümüyle. Mükemmelliyetçiliğin, yeteneğin, yaratıcılığın, azmin, tutkunun simgesi. Bir bütün olarak bir simge. Yakılmak istedi ve öyle oldu. Boğaz'ı çok severdi. Zaten ona İtalya'da Boğaz'ın kızı derlerdi. Boğaz'ın çiçeği derlerdi. La Diva Turca derlerdi. Hem La Scala'da, ikinci evim dediği La Scala'da, hem orada bir lisede çok güzel törenler yapıldı. Ondan sonra krematuarda yakıldı. Ve küllerini Boğaz'a, denize, çok sevdiği bir dostu, akrabası ve benim, ikimizin külleri dökmesini istedi. Çok şık bir kutu içinde külleri, hem de el sallayan büyük bir fotoğrafı vardı ve sanki Boğaz'a el sallıyor gibi bütün Boğaz'ı kat ettik. Kıyıdan ve çevremizdeki bütün motorlardan yüzlerce, binlerce çiçek atıldı sulara. Çok çok güzel ve anlamlıydı.
0: Operanın en güçlü sopranolarından Leyla Gençer'i gazeteci Zeynep Oral anlatıyordu.
2: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek, akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı, Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 11.
11: Saat 11 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti.
12: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
13: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
12: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
13: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
12: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışınınsa Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
11: İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
12: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
13: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
12: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Hadda'da suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
11: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ateşkesin uzatılmasına dair açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmelerin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Diğer yandan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi. Lübnan heyeti ise ABD'de İsrail ile yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı vurgulandı. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 95 kişiden 88'i tutuklandı. Operasyon Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 850 jandarma personeliyle 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 88'i tutuklandı. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı.

0: Mehmet Engin Tüter de bulunuyordu. Sanıklar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmalarını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezası aldı. Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara'ya 24 ile 41 yıl arasında değişen cezalar verildi. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkay'a tahliye edildi. Bazı tutuksuz sanıklara da rüşvet alma, irtikap ve zimmet suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları verildi. Mahkemeye gelmedikleri için tutuksuz sanıklar Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: 2027 yılı Hacı Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hacı ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs 19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Bursa'da asansör arızalanınca katta mahsur kalan öğrencinin yardımına müdür yardımcısı koştu. Öğrenciyi sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdi. İnegöl Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci asansör bozulunca bulunduğu katta kaldı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtına alarak merdivenlerden indirdi. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler de pazarları gezerek fiyat araştırmasına başladı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Haberimizde izleyelim.
2: Kurban seçilirken özellikle vatandaşlarımızın böyle kontrollü veteriner hekimler tarafından ve diğer ilgili görevliler tarafından yapılan hayvan satış yerlerinden almaları gerekiyor. Giren bütün hayvanların veteriner sağlık raporu, her hayvana ait bir pasaport var.
3: Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlar hareketleniyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
2: Kulaklarında küpeler var. O küpeler de bir anlamda önemli bir belge sayılır. Türleri canlı, mat olmayacak, karışık olmayacak, sallantılı yürüyüş olmayacak. Zayıflık önemli bir konu. Öksürük, nefes darlığı. Bunlar olmayan hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Küçük başta bir yaş ya da bir yaşı gibi gösterişli olacak.
3: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanların toplu kesim yerlerinde yapılmasının önemli olduğunu da söyledi.
2: Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği tek yer toplu kesim yerleri. Çünkü çalışanlar ehil. Her türlü gerekli tedbirler alınıyor. Veteriner hekim istediği şekilde, serbest bir şekilde muayene edebiliyor. Gerek kesim öncesi, gerek kesim sonrası.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına eklenen Eskişehir'de arkadaşımız Sena Gürbıyık'ın sorularını yanıtlayacak. Şimdi kameralarımızı Eskişehir'e çeviriyoruz. Sena, sözü size bırakalım.
4: Canan genç dokusuyla ve birçok kültür sanat etkinliğiyle aslında Eskişehir tarihi dokusuyla da çok kıymetli ve kadim bir şehir. Bu kapsamda da biz Odun Pazarı Modern Müzesi'nin hemen yakınındayız ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında da bu yıl 4. ayağı oldu ve yayın konuğumuz da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim ve sorularımıza hemen başlayalım. Evet. Eskişehir Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına ilk kez dahil oldu ve festival kapsamında festivale gelenleri nasıl etkinlikler bekliyor?
5: Tabii şimdi 11 ayrı noktada 177 tane etkinlik belirledik. Yani konserlerden sergilere, atölye çalışmalarından çocuk etkinliklerine, farklı yaş gruplarından, farklı kesimlerden herkes için herkese uygun etkinliklerle Eskişehirlileri ve komşu illerden gelen vatandaşlarımızı buluşturacağız. Burada önemli olan tabii

0: şehrin bir de kültüre ve sanata çok meraklı olan bir şehir. Bu tarz etkinliklere yoğun katılan bir şehir. Biz de gelen ilgiden bunu hissediyoruz. İnşallah 9 gün boyunca dop dolu, etkinliklerle dolu bir silsileyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Tabii 177 tane etkinliği saymak mümkün değil. O yüzden Kültür Yolu, Türkiye Kültür Yolu Festivali sosyal medyasından bütün etkinlik takvimini nerede, hangi anda, hangi saatte ne olacağını takip edebilirler. En güzel yolu bu. Sosyal medyadan takip etmelerini başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerdeki vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz.
1: Peki size hazır bulmuşken soralım. 26 şehre ulaştı bu şehirler. Dolayısıyla da çok uzun soluklu bir kültür yolu festivalinden bahsediyoruz. Yeni şehirlerde planlamada var mı?
0: Şimdi öncelik biliyorsunuz büyük şehirlerde. Büyük şehirler tamamladıktan sonra diğer şehirler de olacak. Önümüzdeki sene kalan 6 büyük şehir de dahil edilerek 32'ye çıkmış oluyoruz ve bütün büyük şehirler Anadolu genelinde kültür yolu festivaline dahil edilmiş oluyor. Sonra yine o biliyorsunuz bölgesel dağılımla eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılıyor ve nüfus yoğunluğuna göre yapılıyor. Eşit şekilde bölgelerde her yıl katılacak şekilde çalışmalar bakanlığımız tarafından devam ettirilecek inşallah.
1: Peki şunu da soralım. Lezzet noktası projesi nedir ve gastronomi turizmi bu açıdan şehirde nasıl etkilenecek?
0: Şimdi eskiden gastronomi turizmde tamamlayıcı unsurdu. Şimdi asli unsur. Son birkaç senedir yaptığımız strateji değişikliğiyle artık turizmin ana unsuru arasında kabul ediliyor ve turizm stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu açıdan çok çok önemli. Eskiden Türkiye sadece biliyorsunuz deniz, kum, güneşle ön plana geliyordu. Şimdi artık hem deniz, kum, güneş, hem arkeolojisi, tarihi, kültür, sanatı ve gastronomi etkinlikleriyle de geliyor. 60'a yakın ürün var ama bunlar asli 4 tane bir de etkinlikler var. Etkinliklerde 5. sırada yer alıyor. İşte hem etkinlik hem gastronomi dediğiniz zaman da Kültür Yolu Festivali'nde en başta olması gereken yer gastronomi. Ve o yüzden de bu sene özellikle Lezzet Noktaları diye bir projeyi hayata geçirdik. Nasıl yapıyoruz Lezzet Noktaları? Önce bir kurul, seçici kurul oluşturuyoruz. Kimlerden oluşturuyoruz? İşte önemli ünlü şeflerden, gastronomi editörlerinden ve yerel kanaat önderlerinden bir kurul oluşturuyoruz. Onlar özellikle şehrin, her şehir için ayrı oluşturuluyor bu kurul. Şehrin geçmişten gelen unutulmaya yüz tutmuş reçetelerini, gastronomi ürünlerini, işaretli ürünlerini mutfağında yer veren, belli standartın üstünde hizmet veren işletmeleri tespit ediyorlar. Ve lezzet noktası levhasıyla bir yıl boyunca biz de tanıtımını yapıyoruz. Yani sadece Kültür Yolu Festivali ile sınırlı bir çalışma değil. Kültür Yolu Festivali'nden sonra da başta Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya yönlendirme adresleri olsun. Ama en önemlisi Go Türkiye. Yani şu anda dünyada biliyorsunuz en fazla, açık ara en fazla ziyaretçi alan, en büyük etkileşim, turizm etkileşim portalı Go Türkiye sitesi. Go Türkiye'den de yıl boyunca o ile ilgili turizm hareketlerine, ilgililerine yönlendirme yapıyoruz. Burada amaç aslında hem onları bir motive etmek ve güzel de bir motive oldu. İllerimizde inanılmaz bir etkileşim var, katılım isteği var. İleride bunları teşvik edip sayılarını arttırmak, nitelikli ve özellikle unutulmaya yüz tutmuş menülere yer veren. Çünkü hem onları günümüze hem de gelecek nesillere aktarması açısından da çok çok önemli bu gastronomi menülerimizin. İyi bir proje oldu diye düşünüyorum. Zaten bir sene boyunca bu yönlendirme devam ediyor. Ta ki bir dahaki Kültür Yolu Festivali'ne o şehir sırası gelene kadar. Orada yeni bir tatlı bir heyecan daha başlıyor. Hem yeni girmek isteyenler hem girmiş olup da yerini korumak isteyenler tatlı bir rekabet içerisinde standartlarını yükselterek heyecanla bekliyorlar. İnşallah bu şekilde gastronomi lezzet noktası kuralını bütün şehirlerimize yayacağız.
1: Son olarak şunu da soralım. Türkiye büyük organizasyonlara da ev sahip yapıyor. Evet. Özellikle en son Formula 1 bizi epey bir heyecanlandırmıştı. Türkiye'nin yeni turizm vizyonunu bu kapsamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ana ürünler dedik, eskiden biz neydi? Sadece deniz, kum, güneşle ön plana gelen 2018 öncesi stratejiyi diyorum ağırlıklı olarak deniz, kum, güneşle ön plana geliyorduk. Bunun yerine işte arkeoloji ve tarihte çok büyük geleceği miras kapsamında çok büyük çalışmalar yaptık. Yeni ürünler kattık. Son 60 yılda yapılan iş kadar arkeoloji çalışması gelecek 4 yılda sığdıracağımız dediğimiz geniş kapsamlı bir arkeoloji çalışması yapıldı. Yine kültür ve sanat derken kültür ve sanatıyla ön plana çıkması için kültürel sanatsal ürünleriyle Kültür Yolu Festivali gibi bir etkinlik silsilesini hayata geçirdik. Ama burada da önemli noktalardan mesela demin konuştuğumuz gastronomi. Gastronomi de lezzet noktaları ve Michelin yıldızının gelmesi, işte Kültür Yolu gastronomi lezzet noktaları noktaları gibi birçok etkileşim ürünlerini de hayata geçirdik. Ama bir şey nokta daha var. Hem kültür ve sanatla hem gastronomi buluştu etkinlikler. Bu etkinlikler de çok önemli bir turizm ürünü, cazibe ürünü. O yüzden de uluslararası çekim noktası olan ürünleri, bu tarz etkinlikleri ülkemize getirmeye başladık. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle biliyorsunuz Formula 1'e takvimine ülkemiz tekrar girmiş oldu 5 yıl boyunca ve bundan sonra da artık zaten sözleşme yenilendikçe devam edecek bu. Ve yine önemli olan, bakın sadece bu da değil, Kasım ayında COP 31 ev sahipliği yapıyoruz Antalya'da. Yine Eylül ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Konferansı'na ev sahipliği yapıyoruz. Mayıs ayı deyince mesela 20 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finaline Beşiktaş'ta ev sahipliği yapıyoruz İstanbul'da. Çok önemli konserler artık ülkemizde gelmeye başladı. Tekrar Andro Bocelli konseri olsun. Kanye West var biliyorsunuz 30 Mayıs'ta. İnşallah 100 bini geçeceğiz orada da seyirci olarak. Ve çok büyük bir kısmı da yurt dışından geliyor bu seyircilerin. Bu tarz etkinlikleri de hem destek hem tanıtım desteği hem diğer destekleri de vererek biz gelişmesini, sayıların artmasını planlıyoruz. Yani hem şehirlerimizde çok ciddi bir trafik yaratıyor. Hem konaklama sektörü ihya oluyor. Hem esnafımız ihya oluyor, hem de ülkenin uluslararası platformlarda tanıtımı çok başarılı bir şekilde sürdürülmüş oluyor. Etkinlik öncesi başlıyor, etkinlik sırasında devam ediyor, etkinlik sonrası da bu tanıtım stratejisi bu şekilde devam ediyor.
1: Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'du. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Eskişehir 4. ayaklardan bir tanesi ve ilk kez bu rotaya dahil oldu. Yayın konuğumuz Mehmet Nuri Ersoy'du, Kültür ve Turizm Bakanı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti ve Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da ziyaret eden Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin en sosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek 1. Lig playofflarında finalin adı belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmada eleyen Çorum Futbol Kulübü finalde Esenler Erokspor'la eşleşti. Yarı finalin ilk maçında deplasmanda 1-0 kaybeden Çorum evindeki rövanşta 81. dakikada Arda'nın golüyle maçı uzattı. Turu getiren golü 99. dakikada Samu Diyo attı. Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek playoff finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Esenler Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez en üst lige çıkmak için karşılaşacak. Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetler Süper Lig'e çıkan diğer takımlardı. İngiltere'de bir üniversitenin yaptığı araştırmada sanat etkinliklerine katılmanın yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya koyuldu.
3: Seramik kursuna gitmek mi? Evde egzersiz yapmak mı? Araştırmaya göre ikisi de yaşlanmayı yavaşlatıyor. University College London'da yapılan yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak sanat etkinliklerine katılmak biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İngiltere'de 4000'e yakın yetişkinin anket yanıtları ve kan testi analizlerine göre sanat ve kültür etkinliklerine daha sık ve daha çeşitli biçimlerde katılan kişilerde yaşlanma hızının daha düşük olduğu kaydedildi. Araştırmada sanat etkinliklerine en az haftada bir katılanların nadiren katılanlara kıyasla yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı da ortaya kondu.
4: Haber Radyosu. Ziyaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Örneğin, konsantrem bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum deniyor. Bu tümcede yadırgadığınız bir şey olmadıysa üzerinde düşünmemiz gerekiyor demektir. Sorun nerede? Konsantrem bozuldu ifadesinde. Fazla duyulmaya başlandı. Konsantre, yoğunlaştırılmış, yoğun demek. Konsantre meyve suyunda olduğu gibi. Yani yoğunlaştırılmış meyve suyu. Ama meyve suyunun yoğunlaştırılması için konsantre edilmesi gerek. İnsanın konsantre olmasına, bir noktada yoğunlaşmasına ise konsantrasyon diyoruz. Dolayısıyla az önceki tümce konsantrem bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum değil, konsantrasyonum bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum olacaktı. Ders çalışırken kafası dağılmış çocuğa konsantre ol, toparla kafanı derler. Dikkatimizi toplayabilmek için konsantre olmamız gerekir. Konsantrem bozuldu, sözcüğün tam anlamı bilinmeden söylenmiş yanlış bir ifade. Buna benzer bir başka talihsiz ifade de genellikle yaşanan kötü olaylardan sonra söylenen psikolojim bozuldu sözü. Psikoloji ruh bilimi demek. Psikolojim bozuldu diyerek ruh bilimim bozuldu demiş oluyoruz. Herhalde kastedilen psikolojik durumum bozuldu ya da psişik durumum iyi değil gibi ifadeler olsa gerek. İşte yine bir sözcüğün tam anlamı bilinmeden söylenmiş yanlış bir ifade şekli. Gündelik konuşmalar içinde kullanılıveren özensiz ifadeler. Dönüp hatırlayalım. Konsantrem değil, konsantrasyonum bozuldu. Ve de psikolojim bozuldu değil, psikolojik durumum bozuldu. Hepinize sağlıklı, iyi günler.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
7: Bayram şıklığı kirliye yakışır. Klasik

0: rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. Birinci bölüm. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Buket Kubilay. Seslendirenler: Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester Neslihan Aslan. Leon Dayı Selçuk Kıpçak. Basri Bey Toprak Sergen. Şehsuvar Sami'nin babası Aziz Güngör. Bir adam Emrah Saka. Kat hizmetlisi kadın Şeyma Ayık. Konuşmacı Doğan Öncel. İkinci Abdülhamit Dündar Müftüoğlu. Oda hizmetçisi Suna Dizdar. Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu. Mülazım Atıf Alişan Özkan. Mehmet Ali Bey Bora Seçkin. Şaban Dayı Gazanfer Ündüz. Sıska Delikanlı Serkan Bilici. Sarıklı Adam Aziz Sarvan. Siyah Şapkalı Adam Cengiz Daner. Arnavut Fedai Tuğbey İstanbulluoğlu. Prodüktör Cengiz Saral. Ses Teknisyeni Ogün Gül. Yönetmen Aziz Acar. Birinci gün, sabah, 1926, İstanbul.
2: Günaydın Ester. Sonunda güneş doğdu. Balkon kapısını açıp dışarı çıktım. Şehir uyanmıştı. Pera'da o bildik telaş. Selanik'teki evimin balkonu zannederim çok daha genişti bu odanınkinden. Zannederim derken içim acıyor. İnsan doğduğu şehri, yaşadığı evi unutabilir mi? Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Kim söylemişti bu sözü hatırlamıyorum. Doğru, lakin eksik. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Peşimdeler Ester. Eski İttihatçıların hiçbirine hayat hakkı tanımayacaklar. İzmir suikasti bahane. Nihai hesaplaşma artık başladı. Sıra bana geliyor. Bu kadar İttihatçıyı zindana atan, sürgüne yollayan, öldüren irade beni sağ bırakır mı? Bu sebepten Beşiktaş'taki evden taşındım. Pera Palas'a yerleştim. Ev sahibem Madame Melina da ölünce beni dert edecek kimse kalmadı şu koca dünyada. Tutuklanırsam birileri beni görsün, öldürülürsem birileri beni fark etsin diye buraya geldim. Peşimdeler Ester. Kendimi acındırmaya çalışmıyorum, merhamet dilenmiyorum. Fakat sana yazmak mecburiyetindeydim. Lütfen beni affet. Lütfen bana kızma. Biliyorum, kırgınsın.
3: Selanik'ten kaçmalıyız Şehsuvar. Biz Paris'te yaşamalıyız. Lüksemburg bahçelerine bakan çatı katındaki küçük bir evde. İlk romanını yazmaya burada başlamalısın.
4: Yaşasın hürriyet. Yaşasın eşitlik. Yaşasın kardeşlik.
2: Evet. Senin Paris'te yaşayacağımız günlerin hayalleriyle başın dönerken, ben de onların ideallerini rehber olarak seçmiştim kendime. Belki bütün hayatımı değiştirecek. Belki sevdiğim insanları mutsuz edecek. Belki ölümüme yol açacak bir rehber. Yanlış anlama. Cemiyete katılmamdan seni sorumlu tutuyor değilim. Hatta beni yemin törenine götüren kişi Leon dayı olmasına rağmen bunu söylemem haksızlık olur. Evet, Leon dayı. Beni cemiyete tavsiye eden kişi oydu. Yıllarca sakladım bunu ama artık saklayacak sır kalmadı. Ne sır, ne cemiyet, ne de korunması gereken dava arkadaşları. Ama 1907 yılının yaz akşamında beni cemiyet evine götüren Leon dayı gizliliğe azami ölçüde riayet ediyordu. Daha arabada bağlamıştı gözlerimi. Düz ayak giriş katındaydı gittiğimiz ev. Ev olduğundan da emin değilim aslında. Belki bir devlet dairesiydi, belki de bir avukatlık bürosu.

0: Buyurun.
1: Benden buraya kadar. Artık bu arkadaşa emanetsin. Tanrı yardımcın olsun.
0: Şöyle geçelim. Sola doğru döneceğiz. Ha, dikkat et. Bir kez daha sola. Şimdi sağa dönüyoruz. Ha, tamam, dur. Evet, içeri giriyoruz.
2: Neden cemiyetimize katılmak istiyorsun?
3: Şey, vatan için. Vatanın kurtuluşu için, hürriyet için, kardeşlik için.
2: Bu davanın büyük fedakarlıklar istediğini, gerekirse ölmek, öldürmek zorunda kalacağını biliyorsun, değil mi?
3: Biliyorum. Bu kutsal mesele için, bu vatan için ölürüm, öldürürüm. Hayatımın başka bir maksadı yoktur.
2: Yemin etmelisin. Kur'an, silah ve bayrak üzerine yemin et.
3: Vatan için, hürriyet için, kardeşlik, eşitlik ve adalet için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğime yemin ederim.
2: Aramıza hoş geldin. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üyeliğin hayırlı olsun. 1117. Evet, üyelik numaran. Bu sayıyı hafızana kaydet. Sakın ama sakın unutma. Yeminine sadık kalmanı, vatanseverlik haysiyetini kanının son damlasına kadar korumanı temenni ederim. Allah yardımcın olsun.
4: İşte böyle başladı cemiyetteki maceram. 2 hafta sonra vazifelendirildim. Hayır, tehlikeli işler değildi bunlar. Kurye olarak çalışıyordum. Defalarca Selanik'ten Manastır'a, Manastır'dan Üsküp'e, Üsküp'ten Ohri'ye gidip geldim. Ama bir süre sonra sıkıldım. Vatanın kurtuluşu için sadece kuryelik yapmakla mı geçecekti ömrüm? Yine de bu meseleyi dillendirmedim. İyi ki de dillendirmemişim. Sabreden derviş misali, sonunda muradıma erecektim.
3: Ester, İttihat ve Terakki'ye katılacağım.
5: Şesuvar, katil mi olacaksın? Söyle bana, katil mi olacaksın?
4: Bu öğleden sonra sesini duydum odamda. Katil mi olacaksın diye kaygıyla azarlayan sesini. Rüya değildi. Vallahi değildi. O kadar yakından geliyordu ki sesin. Sanki yanı başımdaydı. Aslında seninle Paris'e gitmeyeceğimi tahmin ediyordun. Belki cemiyete çoktan katıldığımı bile duymuştun. Duymasan bile hissediyordun. Seni teskin etmeye çalışsam da dinlemedin. Haklıydın da. Düpedüz yalan söylüyordum sana. İşin aslı, çoktan katılmıştım cemiyete. Katil mi olacaksın? Aslında geç kalmış bir ikazdı. Evet, sen o soruyu sormadan çok önce ben katil olmuştum.
6: Şehsuvar, mühim olan korkuyu yenmek ol. Yoksa o melun his rezil eder, yerin dibine sokar insan.
4: Sevgili Ester, babamın sözlerini hatırlamama sebep olan olay bu öğleden sonra vuku buldu. Sana yazmak için masanın başına oturmuştum ki sesler duydum. Evet, kapının önünde. Ayağa kalkıp dışarıyı dinledim. Bağırış, çağırış, patırtı, gürültü, polisler zannettim. Galiba o an gelmişti. Bileklerime kelepçeyi vurup sürükleyerek götüreceklerdi beni buradan. Sonunda kapıyı çalmaya başladılar. Evet, zavallı kadın neler olup bittiğini anlamadan, şaşkınlıkla bakarken ben kahkahalarla kendi halime gülüyordum. Neyse, apar topar indirildik aşağıya. Lobi ana baba gün. Ayılıp bayılan kadınlar mı dersin, çığlık atanlar mı? Allah'tan başka yerlere sıçramadan alevler söndürüldü de döndük odalarımıza. Hemen oturamadım yazdıklarımın başına. Yatağımın dayalı olduğu duvarda asılmış gümüş çerçeveli bir fotoğraf var. Pera Palace Oteli'nin bulunduğu sokağın fotoğrafı. 24 Temmuz 1908'de çekilmiş. Küçük meydan hınca hınç insan dolu. Fotoğrafın altında Fransızca şöyle yazıyor: 24 Temmuz 1908'de askeri öğrencilerin yeniden ilan edilen anayasa şerefine yaptığı gösteri. Bundan tam 18 yıl önce. Bu fotoğrafın bulunduğu odada kalmam da sanırım bir tesadüf değil. Pera Palace'ın genç müdürü Reşit, Trablusgarp'ta şehit düşen Selanikli tüfekçi Yusuf'un oğlu. Çocukluğunu bilirim Reşit'in. Üstelik o da benim gibi Galatasaray Sultanisi mezunu. Yani bir tür ağabeyim onun. Zannederim biraz da bu sebeple evine gelmiş kıymetli bir misafirmişim gibi ağırlıyor beni. Üstelik başımın belada olmasını bilmesine, beni korumaya kalkışmasının kendisine çok pahalıya mal olacağının farkında olmasına rağmen. Onun gözlerinde o hayranlıkla karışık saygı ifadesini görmek tarifsiz bir mutluluk veriyor bana. İnsanlara hala itimat etmemi sağlıyor. Yani demem o ki Esterciğim. Belki de Reşit bilhassa bu fotoğrafın asılı olduğu odayı vermiştir bana. Bir tür yadigarı hürriyet olarak. 23 Temmuz 1908, yani bu fotoğraf çekilmeden bir gün önce. Hatırlarsan o gün Basra Körfezi'nden Adriyatik'e kadar bütün Osmanlı yurdunun kaderini belirleyen bir inkılap gerçekleşmişti. O yaz olanlar sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın kaderini etkileyecek devasa bir saldırıydı. Sultanın emriyle rafa kaldırılan anayasa, milletin isteğiyle yeniden yürürlüğe giriyordu. Hem de öncekinden çok daha fazla haklar sunarak. Evet, hayalimizdeki hürriyetle o gün tanışmıştık. 23 Temmuz 1908'de. Selanik'te. O günü hatırlıyor musun? Çocuklar gibi mesuttu. Çocuklar gibi mesuttu insanlar. Namık Kemal'in dizelerini okuyordum sana. Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet. Esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Herkesin, hepimizin yüzünde taptaze bir heyecan, alışılmadık bir güzellik. Yepyeni bir şey başlıyordu şehirde. Türkler, Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Sırplar, Osmanlı sancağı altında toplanmış ne kadar millet, Müslüman, Hristiyan, Musevi, ne kadar din ehli varsa bu şehirde, o gün hepsi sokaktaydı. Ayrılığı gayrılığı unutmuş, yeni bir toplum için omuz vermişlerdi. O mahşeri kalabalıktaki en mesut kişi bendim. Sadece ideallerimin gerçekleştiğini gördüğüm için değil, aynı zamanda yanımda sen olduğun için. Sahil boyunca akan kalabalığa karışarak Olimpos meydanına varmıştık. Hiç bırakmamıştım elini. Kimse görmemişti bizi. Görse de umrumuzda değildi. Bir Müslümanın, bir Yahudi kızın elini tuttuğunun fark edilmesi. Hürriyet artık bu şehrin havasına, suyuna, toprağına karışmıştı. Olimpos meydanındaki kahveye girdiğimizde çoktan tıklım tıklım olmuştu içerisi.
7: Olması gerekeni istiyoruz. Hürriyeti seçmiş ülkelerde ne varsa biz de onu istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. Vatanın kalkınması için başka çare yok.
4: Sonra sokaklara vurmuştuk kendimizi. Başımızda isyanın sarhoşluğu, Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki. Bir köşe başında dayanamayıp dudaklarından öpmüştüm seni.
5: Şesu var, yapma. Paris'te değiliz. İnkılap tamam ama Selanik'te kimse bu kadarını kaldıramaz.
4: Sonra koşmaya başlamıştık sahil boyunca çocuklar gibi. Kimse kınamıyordu. Kimse tuhaf tuhaf bakmıyordu arkamızdan. Binlerce yıllık gelenekler hemen ortadan kalkmasa da birkaç günlüğüne unutuluyordu. Nitekim o gece sabaha kadar hürriyeti tattı şehir. Sadece bizim vatanımızda değil, daha 3 yıl önce Rusya'da ayaklanan halk, 2 yıl önce İran'da patlak veren inkılap gösteriyordu ki komşu ülkelerde de insanlar hürriyet istiyordu artık. İçeride ve dışarıda şartlar müsait hale gelmiş, meşrutiyetin doğumu başlamıştı. Victor Hugo'nun söylediği gibi, zamanı gelmiş fikirden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Fakat bu fikrin başarıya ulaşması için elbet bedel ödenmesi, cesaret gösterilmesi, can alınıp can verilmesi gerekiyordu. İnkılap kansız olmazdı. Bu adeta kadim bir kanundu. Bunun için her zaman kahramanlara ihtiyaç var. O kahramanları sen de çok iyi tanıyorsun. Sürgüne, zindana ve ölüme aldırmadan meşrutiyet için dövüşen o aziz insanlar. Uyanış 1906'da Makedonya'da başlamıştı. 2 sene sonra kolağısı Resneli Niyazi askerleriyle dağa çıkmıştı. Ve onu Ohrili Eyüp Sabri ve kolağısı Enver'le öteki hürriyet mücahitleri takip etmişti. Abdülhamit anında tepki göstermişti bu isyana. Paşalarının en acımasızını yollamıştı vatan evlatlarının üzerine. Evet, Şemsi Paşa'dan söz ediyorum. Padişahın eli kanlı Arnavut celladından. O despotun 7 Temmuz 1908'de, yani bizim inkılap aşkıyla sokaklara döküldüğümüz günden 16 gün önce öldürülmesinden söz ediyorum. Hayır, o suikaste tetiği ben çekmedim. Ama o cinayet işlenirken oradaydım. Yazdıklarımı bu akşamüstü gönderdim sana. Karanlık çökmeden hemen önce otelin postanesinden. Cadde-i Kebir'deki umumi postane hiç emniyetli değil. Zaten otelden çıkar çıkmaz düşüyorlar peşime. Bazen sinsice, bazen göstere göstere. Sanki korkmamı, telaşa kapılmamı, belki de kaçmamı istiyorlar. Hayır, hayır. Bu mutluluğu tattırmayacağım onlara. Şesuvar Sami panikledi diye kayıt düşemeyecekler raporlarına. Keşke hepsini bir anda yazabilsem. Keşke bir çırpıda dökebilsem içimdekileri. Sabırsızlığımdan değil, endişemden. Sana yolladığım mektupta yer alanlar anlatacaklarımın çok küçük bir kısmı. Belki bir girizgah, bir romanın ilk sayfaları. Son 20 senenin dökümü, son 20 senede altüst olan bir dünyanın, altüst olan bir imparatorluğun, altüst olan hayatlarımızın hikayesi. Yazdıklarımı postaneye götürürken asansörde 3 Fransız hanımla indik aşağıya. Ne yalan söyleyeyim, üçü de çok şıktı, çok güzel kokuyordu. Paris'te Ahmet Rıza Bey'le yemeğe gittiğimiz restoranı hatırladım. Henüz 20 yaşında bile yoktuk. Restoran güzel hanımlar ve beylerle doluydu. Ama o salondaki en güzel kız sendin Esner. Fakat itiraf etmeliyim ki o anda gözüm seni bile görmüyordu. Pür dikkat Ahmet Rıza'nın söylediklerini dinliyordum. Ülke hakkında, dünya hakkında, din hakkında söylediklerini. Ne kadar cüretkardı, ne kadar mantıklı. Sözlerini hep bilimle bağlıyordu. O benim için sadece İttihat ve Terakki'nin fikir babası değil, ulvi bir bilgeydi. Çok kıymetli bir Osmanlı aydını. Ahmet Rıza o zamanlar benim tek kahramanımdı. Zaman zaman keşke ben de bu büyük münevverin yolundan gitseydim diye düşünüyorum. Eğer öyle olsaydı senin de dileğin gerçekleşmiş olurdu. Ve ben bugün bu otel odasında bir av hayvanı gibi yakalanmayı beklemek yerine belki romanlarıyla tanınan bir yazar olurdum. Belki fikirlerimle çok daha faydalı olurdum memlekete. Yine de pişman değilim. Sadece büyük bir öfke var içimde. Derin bir hayal kırıklığı. Bütün hayatımı sanki elimden almışlar gibi.
5: Hiç şikayet etme Şesuar. Bu senin kararın.
4: Haklısın. Bunu ben tercih ettim. Neyse. Ben hikayemi anlatmaya devam edeyim istersen. 1908 Temmuz'unun sıcak günlerinden bahsediyorum. Meşrutiyetin hemen öncesinden, ilk suikastimden. Manastırın ortasında, ahalinin gözleri önünde Şemsi Paşa'yı nasıl katlettiğimizden. 3 Temmuz 1908'i hatırlar mısın bilmem. Kulağısı Resneli Ahmet Niyazi'nin dağa çıktığı gün. Büyük olaylar zincirinin başladığı gün. Zabitlerinin isyan ettiğini duyan Abdülhamit derhal harekete geçti. Hamlesi çok akıllıcaydı. Makedonya'daki çetelerin korkulu rüyası Şemsi Paşa'yı, namı diğer Şemso'yu vazifeye çağırmıştı.
8: Aralarında ordu mensuplarında da bulunduğu kendini bilmez bir çete ayaklanarak dağa çıkmış. Devlet-i Aliye'ye isyan etmiştir. Ne kadar asker gerekiyorsa alınıp, ne tedarik yapılacaksa yapılıp, bu vatan ve millet düşmanlarının defteri tez dürüle ki, başka kendini bilmezlere misal olsun.
4: Şemso, padişahtan gelen telgraf üzerine hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara girişti. Pek heyecanlanmamıştı tecrübeli asker. Kim bilir bu bastıracağı kaçıncı isyan olacaktı? Yok edeceği kaçıncı çete? Fakat ilk kez yanılıyordu. Bu defa karşısında ahalinin malına mülküne musallat olmuş it kopuk takımı değil, milletin iradesini hakim kılmak isteyen hamiyetli insanlar vardı. Şemso'nun hazırlıkları sürerken saraydan ikinci bir telgraf daha geldi. Emir tekrarlanıyor ve Abdülhamit'in öyle her kuluna bahşetmeyeceği selamı şahane ekleniyordu en alta. Padişahından gelen bu iltifatla iyice şevklenen yaşlı kurt süratle ordusunu topladı. Kendisine tahsis edilmiş bir trenle iki tabur asker ve 30'a yakın Arnavut korumasıyla çıktı sefere. Fakat daha tren yola koyulmadan haberini almıştı cemiyet. Ne pahasına olursa olsun Şemsi Paşa ve askerleri durdurulacaktı. Hemen ilk istasyonda, yani Selanik'te, Selanik olmazsa Manastır'da, orada da olmazsa Resne'de. Nereden mi biliyorum? Çünkü İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nin şifreli telgrafını Selanik'ten Manastır'a taşıyan kişi bendim. Teşkilata alındığımdan bu yana defalarca mesaj taşımıştım ama hiçbiri bunun kadar mühim değildi. Hiçbiri bu mesaj gibi hayatımı değiştirmeyecekti.
9: Manastır'a gitmem gerekiyor Ester. Dedemin miras meselesiyle alakalı olarak eniştemiz Mehmet Ali Bey'i görmeliyim.
4: Elbette yalandı. Hem de o küçük beyaz yalanlardan değil, kanlı bir planı saklamak için söylenmiş sinsi bir yalan. 5 Temmuz sabahı Şemsi Paşa trene binerken ben de Selanik'ten ayrılıyordum. Bu acımasız adamın öldürülmesi mesajını götürüyordum Manastır'daki cemiyete. Şemsi Paşa'nın treni 6 Temmuz'da gelmişti Selanik'e. Cemiyet hemen o gün orada defterini dürmek istiyordu bu eli kanlı zalim. Lakin işler planlandığı gibi gitmedi. Cemiyet Şemso'nun vurulmasını Manastır'a bıraktı. Bu karar Şemsi Paşa gibi benim de kaderimi derinden etkileyecekti. Eğer Arnavut Paşa o gün Selanik'te vurulsaydı, belki de ben cemiyetin fedailer örgütüne katılmayacak, sadece önemsiz bir kurye olarak kalacaktım. Belki de seninle birlikte hayallerimizi gerçekleştirecek Yahudilerden, Türklerden, belki de bizzat tarihin kendisinden kaçarak Paris'te yepyeni bir hayata başlayacaktık. Olmadı. Demek ki sadece seçimlerimiz değil, rastlantılar da belirliyormuş insanın hayatını.
10: İyi akşamlar Şehsuvar Bey. Otel müdürümüz Reşit Bey bu akşam yemeği birlikte yiyeceğinizi hatırlatmamı istedi.
11: Elveda Güzel Vatanım. Birinci bölüm. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Buket Kubilay. Seslendirenler: Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay, Ester Neslihan Aslan, Leon Dayı Selçuk Kıpçak, Basri Bey Toprak Sergen, Şehsuvar Sami'nin babası Aziz Güngör, Bir Adam Emrah Saka, Kat Hizmetlisi Kadın Şeyma Ayık, Konuşmacı Doğan Öncel, İkinci Abdülhamit Dündar Müftüoğlu, Oda Hizmetçisi Suna Dizdar, Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu, Mülazım Atıf Alişan Özkan, Mehmet Ali Bey Bora Seçkin, Şaban Dayı Gazanfer Ündüz, Sıska Delikanlı Serkan Bilici, Sarıklı Adam Aziz Sarvan, Siyah Şapkalı Adam Cengiz Daner, Arnavut Fedai Tuğbey İstanbulluoğlu, Prodüktör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Ogün Gül, Yönetmen Aziz Acar.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: ETS yaz fırsatları başladı.
12: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
11: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: Saat 12 gelişmelerle karşınızdayız. Dünyada öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turuyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü açıkladı. Amerikan Başkanı Ebu Bilal el-Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD ile müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Pakistan'ın arabuluculuk süreci başarısız olmadı ancak zorda ifadelerini kullandı. Çin'in her türlü katkısını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. Karşı taraf ciddiyet gösterdiği takdirde müzakereye açığız diyen İranlı bakan, Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'de değişen sosyal iklime işaret ederek gençlere bugün ABD'de okumayı ya da çalışmayı tavsiye etmem dedi. Merz, İranlıların ABD'yi aşağıladığını söylemiş. Trump da karşılığında Almanya'daki Amerikan askerlerinden 5000'ini geri çekme kararı almıştı. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın elef alındığı öne sürüldü. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Washington'daki görüşmenin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Yasa dışı bahis ve kumar uzun süredir gündemin en önemli sorunları arasında, özellikle de sanal bahis ve kumar çetelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli bir program çok önemli verilere ulaştı. Program sayesinde suç örgütünün elebaşı da yakalandı.
2: Yasa dışı kumar ve bahis çeteleri, on binlerce kişinin mağdur olduğu sanal dünyada da yakın takip altında. Kaçış yolları birer birer kapanıyor. Yakalananlara ise her gün yenileri ekleniyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlarda suçluların yakalanmasına yönelik teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli program sayesinde suç örgütü elebaşı da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yapay zeka destekli avcı ismini taşıyan programdan destek alındı. Program 600 bin mesajı analiz ederek sanal dünyada suçluların izini sürdü. Profillerini çıkararak faaliyetlerini ve yerlerini tespit etti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 35 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 122 şüpheli arasında suç örgütünün elebaşı da var. Zanlı Sakarya'da yakalandı. Sanal kumar ve bahis için kurulan internet ağını yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin milyarlarca liralık para hacmi tespit edildi. Çetenin sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde kullandığı tespit edilen 5000'den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi. Elebaşının da aralarında olduğu 98 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapay zeka destekli program sadece çetelerin değil, sanal dünyada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların da izini sürerek para trafiği başta olmak üzere birçok veriye hızla ulaşıyor. Oynayanlar üzerinden de suçlulara ulaşılabiliyor.
1: Hantavirüsle ilgili son durum hem dünyada hem de Türkiye'de yakından takip ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın bir salgın veya pandemi riski oluşturmuyor dedi.
3: Yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor hantavirüs. Hantavirüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır. Kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur. Şimdi dünyanın gündeminde olduğu gibi gemide. İnsandan insana Covid'deki gibi bir salgın, endemi ve pandemi yapma riski söz konusu değildir. Ama bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.
1: Türk Kızılay'ına ilişkin hukuki düzenleme meclise sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri netleştirildi. Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç derneklerinden gelecek yardımları alacak tek yetkili kuruluş olacak.
4: Türk Kızılay'ı 158 yıl sonra ilk kez özel bir yasaya kavuşuyor. AK Parti 9 maddeden oluşan ve Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetlerinin tanımlandığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenleme ile Türk Kızılay'a milli cemiyet statüsü veriliyor. Aynı statüde başka bir kuruluş kurulamayacağı belirtiliyor. Uluslararası Kızıl Haç, Kızılay yardımlarını Türkiye'de kabul etmeye yetkili tek kuruluş Kızılay olarak netleştiriliyor. Teklifle Kızılay'a ihale muafiyeti getiriliyor. Afet ve barınma için gerekli ürünler kamu ihale kanununa tabi olmadan doğrudan Kızılay iştiraklerinden alınabilecek. Gerekçe afette hızlı hareket edebilmek. Yine Kızılay'a devlet verilerine erişim olanağı da getiriliyor. Aile

0: ilişkin ve Türklerin Dubai'den sonra nereleri tercih ettiğine ilişkin uzmanın yanıtlarını dinleyelim.
1: Sadece 2 ay öncesinde kısa vadede yüksek kira getirdiği mülklere yatırım yapılırken bugün hem Türkler hem de yabancı yatırımcılar bölgede 4-5 yıl sonra teslim, yıllık daha düşük taksitlerle ödeme yaptıkları projelere yatırım yapmaya başladılar. Fiyatlarda da reel anlamda %10-15 civarında bir düşüş yaşandı.
2: Türklerin gayrimenkul yatırımında en çok tercih ettiği noktalardan biri Dubai. Peki Orta Doğu'daki kriz bu durumu nasıl etkiledi? Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu bölgedeki gerginliğe rağmen gayrimenkul alımlarında Dubai'nin yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
1: Dubai tarafından verilerin paylaşıldığı şeffaf bir sistem var. Buradaki verilere baktığımızda millet ayrımı içerisinde ancak genel satışlar yarı yarıya düşmüştü. Ama geçtiğimiz haftaki verilere göre de çok hızlı bir toparlanma, savaş öncesi dönemlere neredeyse yakın bir verilere ulaştı.
2: Ustaoğlu, Türklerin Dubai'den sonra en çok gayrimenkul yatırımını Yunanistan'a yaptığını belirtti. Sebebinin ise oturum izni alabilmeyi sağlayan Golden Visa olduğunu söyledi.
1: Dubai, Yunanistan ve sonrasında İngiltere ve Amerika geliyor. Kira getirisi anlamında dünyada birinci sırada hala Dubai gelmekte. İngiltere ve Amerika ön plana çıkmakta. Buradaki en büyük sebep de şu: Türk vatandaşlarımız yatırımlarında farklı bir çeşitlilik oluşturmak istiyor.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.

0: havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın.

0: En büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: üzerindeki ilerlemeyi de bilgi sahibi olmuş olduk. Tüm bölgenin ve Tokatlı hemşerilerimizin heyecanla beklediği bu projeyle aziz milletimizin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, sözlerimi öncelikle son günlerde ilimizde etkili olan aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelan afetleri nedeniyle tüm Tokatlı hemşerilerimize ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Allah'a şükür ilgili kurumlarımız valiliğimizin koordinasyonunda gerekli önlemleri almış, vatandaşlarımıza zamanında uyarılar yapılmış ve çok şükür can kaybı da yaşanmamıştır. Devletimiz yaraların sarılması ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için tüm imkanlarıyla burada Tokat'ın, Tokatlı'nın yanında. Allah bir daha tekrarını ve beterini yaşatmasın inşallah. Kıymetli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, ulaşım ve karayolu yatırımları sadece yol yapmak değil, ekonomiyi canlandırmak, ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmaktır. Modern bir karayolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamaktadır. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları da bölgeye çeker. Yani cazibe merkezi oluşturur. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu batı kuzey güney demeden baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. Tokat Niksar yolu da önemli güzergahlarımızdan bir tanesi. Kadim tarih ve tarihe sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değil. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden birisi de yine şehrimizde. Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tokat sıradan bir şehir değil dedik. Tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi de olmuştur aynı zamanda. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman korumuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de bu gerçeklerden hareketle Tokat'ın ulaşım ağının ve haberleşme altyapısının gelişimi için büyük projeler hayata geçiriyoruz. Son 24 yılda bakanlık olarak biz Tokat'ımıza 73 milyar lira ulaşım ve haberleşme yatırımını hayata geçirdik. Bakın 16 kilometre olan bölünmüş yolumuza 295 kilometre daha ekleyerek 311 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu yine 16 kilometreden 330 kilometreye çıkardık. Hem bölünmüş yollarda hem de sıcak kaplamalarda Tokat Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Tokat Tural Amasya yolu, Tokat Çamlıbel yolu, Aybastır Eşadiye yolu, Tokat Havalimanı kavşağı ve bağlantı yolu ve son olarak da Tokat Çevre Yolu gibi önemli projeleri bitirerek hayata geçirdik.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu'nun Tokat Niksar yolu şantiyasında yapmış olduğu açıklamaları canlı olarak ekranlara getirdik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Sıra dışı hayatlar.
3: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun, o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum, annem nereye soruyorum, benim bacağım neden böyle, ben böyle neden böyle doğ, Allah neden böyle beni böyle yapmış gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz, ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğuna isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan, denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım, herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
2: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zapping.
4: Bariler yapar.
5: Min Kazak'tın balası.
6: FM sintonizado na nossa programação.
7: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
8: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
9: Inshallah.
10: Burası Tromso Radyo.

0: Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.

0: ¿Qué es esa mano?
1: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihriye Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları öğreniyoruz. Anlatan sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu.
2: Aslında resim dersleri Osmanlı'da ilk olarak askeri okullarda başlıyor. Bir ihtiyaçtan doğuyor bu. Artık Osmanlı gerileme dönemine girdiğini kabul ediyor ve Batı'yı teknik anlamda yakalama arzusu güdüyor. Bir teknik ihtiyaç olarak bizim modernleşmemiz başlıyor. Resim dersleri de askeri okulların müfredatına, işte top dökebilmek, harita okuyabilmek, mesafelendirebilmek, daha sonra Darüşşafaka Lisesi mevzuatına da telgraf direklerini ayarlayabilmek. Yani tamamen teknik bir amaçla resim dersleri başlıyor. Bunlar perspektife dayalı, fotoğraftan veya kartpostallardan büyütülerek çalışılan resimler. İlk örnekler bunlar. Ama bu arada sarayın bir ilgisi var. Sarayda oluşmaya başlayan bir resim koleksiyonuyla paralel olarak sanat eğitiminin kurumsallaşması gündeme geliyor ve tabii hepimizin bildiği gibi Osman Hamdi Bey'in öncülüğünde Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. İlk sanat okulumuz olarak Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsedebiliriz. Şimdi gene modernleşmenin dinamiklerine bağlı olarak aslında Osmanlı'da kadının süre gelen koşulları, var olan koşulları modernleşmenin gereksinimlerini karşılamıyor. Bunun için de kadının modernleşmesi yolundaki adımlar hızlandırılmak durumunda kalıyor. Bunların başında da tabii ki eğitim geliyor. Topyekün bir eğitim reformu aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde başlıyor. Kadına ve erkeğe yönelik, yani eğitim en baştan, sil baştan ele alınıyor ve bu sırada kadının eğitimi de gündeme geliyor. Peş peşe işte önce ortaokul, sonra öğretmen okulları, işte ondan sonra liseler gibi peş peşe kadınların bir sonraki aşama eğitimi almaları anlamında o okullara girme hakları kazanıyorlar. Ve derken üniversite bunun bir son aşaması olarak başlıyor. 1912'de İnaz Darülfünun'u, yani İstanbul Üniversitesi'nin kızlar için olan kısmı açılıyor. Bunu takiben 1914'te de İnaz Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. 13 Ekim 1914'te Beyazıt'ta bir konakta eğitime başlıyor. İlk müdürü Halide Edip'in eşi matematikçi Salih Zeki. Bu sırada Mihri Hanım Fransa'da. Mihri Hanım'la bir dış işlerinin davetinde karşılaşan diyeyim, dönemin Marif Nazırı Cavit Bey, Mihri Hanım'ı bu okula davet ediyor. Ve Mihri Hanım gelir gelmez kısa bir süre sonra geliyor, okulun müdüresi oluyor ve atölye öğretmeni oluyor. İlk öğrenciler tabii ki bürokrat çevresinden, saray çevresinden ve hatta Sanayi Nefise Mektebi'nde, işte Bahriye Mektebi'nde hoca olan ressamların kızları. Ama hiç fena bir sayı değil, 35 öğrenci var ilk başta. İlk kaydolan 35 kişiyi biliyoruz. Özel güzel bir eğitim alıyorlar. Mihri Hanım bu kızların kimseye benzememesine, kendi üsluplarını bulmalarına özen gösteriyor ve bu şekilde yönlendiriyor. Kendi resimlerini pek göstermeyerek etki altında kalmamaları için. Şunun altını özellikle çizmek gerekir. 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulduğunda Avrupa için bile çok erken bir adım. Yani Fransa'da Kızlar Güzel Sanatlar Okulu'na kabul edilmiyorlar bu tarihlerde. Sadece bir özel akademi var. Mesela Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk kadın öğrencileri arasında Hale Asaf yer alıyor. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin kızları kabul etmeye başladığı tarih 1918'in sonları. 19'da da Hale Asaf öğrenci oluyor. Dolayısıyla 1914 gerçekten çok erken bir tarih. Bu erken atılan adımın da aslında faydalarını döneminde de anlaşılıyor ama çok daha sonra hissediyor olacağız. Çünkü bugün çağdaş sanatın omurgasını biz hep kadın sanatçıların oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu kadına verilen, kadının modernleşmesi yönünde atılan adımlar faydalarını, verimliliğini sonralarda da bize gösteriyor. Mihri Hanım dışında Ali Sami Boyer var. Ama kızlar pek ondan haz etmiyorlar. Mihri Hanım 1918-19 yıllarında 1,5-2 yıllığına İtalya'ya gidiyor. Onun İtalya'ya gittiği dönemde Feyyaman Duran Mihri Hanım'ın atölyesini devralıyor. İhsan Özsoy heykel derslerini veriyor. Hem Sanayi Nefise'de hem İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde. İlk öğrenciler arasında Ömer Adil'in kızı var. Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit var. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım var. Belkıs Mustafa var. Sabiha Bengütaş var. Aynı zamanda o ilk kadın heykeltıraşımız. İhsan Özsoy onu çok yetenekli bularak heykel eğitimine ağırlık vermiş durumda. Ki Sabiha Bengütaş Taksim Cumhuriyet Adliyesi'nde Kanonika'ya birlikte çalışmıştır. Melek Celal Sofu var. Harika Lifij var. Efruz Cemil, Cemil'in kızı. Karikatürist Cemil'in kızı. İlk sanatçılar bunlar diyebiliriz.
0: Herkese sanat. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu, Osmanlı'nın son dönemlerinde kadınlara sanat eğitiminin nasıl verilmeye başlandığını İnaz Sanayi Nefise Mektebi üzerinden anlatıyor.
2: ...1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte aslında kağıt üstünde İnaz Sanayi Nefise Mektebi kapanacak. Kağıt üstünde diyorum çünkü bir Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük binalar, okul binaları, Sanayi Nefise Mektebi'nin bulunduğu Şarkeserleri Müzesi aynı şekilde mühimmat deposu olarak, hastane olarak kullanılmış. Dolayısıyla mekanlar çok dağılmış. Kimi binada işte böyle Beyazıt çevresinde, Sultanahmet çevresinde çeşitli konaklarda savaş döneminde okul eğitimine devam etmiş. 23 sonrasında kimi binalarda kızlar erkekler bir arada, kimi binalarda eskiden olduğu gibi ayrı ayrı. Çünkü mekan sıkıntısı çözülememiş hemen. Fiili olarak pratikte 26 yılında Namık İsmail Müdürlüğü döneminde Fındıklı'daki Meclis-i Mebusan binasına taşınılmasıyla birlikte kızlar ve erkekler hep birlikte eğitim görmeye başlıyorlar. Ama dediğim gibi kağıt üstünde 1923 yılında İnaz Sanayi Nefise Mektebi sonlanıyor. O dönemde sergi etkinliği çok az. 1916 yılı itibariyle yaz aylarında Galatasaray Lisesi'nin resim dershanesinde düzenlenen Galatasaray sergileri var. Kızlar bu sergilere de katılıyor. Bir de Mihri Hanım bir dernek kuruyor. İnaz Sanayi Nefise Mektebi Cemiyeti adı altında. Bomonti'deki evinde, adresi Bomonti'deki evi Mihri Hanım'ın, bu derneğin adresi. Bu dernekte bir sergi düzenlediğini biliyoruz. 17 yılında düzenliyor. İkincisini sanıyorum düzenleyemiyor çünkü İtalya'ya gittiği dönem oluyor ama bunun akabinde de kızlar Galatasaray sergilerine katılıyorlar. Mesela bir Nevzat Hanım var. Yakın zamanda keşfettiğimiz bir Nevzat Hanım. Nevzat Hanım çok üretken bir kadın. Nevzat Hanım'ın portreleri mesela Ahmet Haşim'in dikkatini çekiyor ve Ahmet Haşim Nevzat Hanım'ın portreleri üzerine yazılar yayınlıyor. Neler üretiliyor bu dönemde? Dönemsel olarak erkekler tarafıyla karşılaştırdığımızda 1914 kuşağı sanatçılarıyla aynı döneme tekabül ediyor. 1914 kuşağı sanatçıları neler yapıyorlardı? Sayfiye kültürünün gelişimine paralel olarak adalar, Boğaziçi manzaraları, bir sayfiye kültürünün gelişimini gösteren aslında manzaralar, nüler, portreler, natürmortlar. Kızlar da aynı konularda eser veriyorlar. Portreler biraz daha ağırlıklı gibi ama hiçbirinin birbirine benzemediğini biz görüyoruz. Dolayısıyla hemen hepsi, Bedia Güleryüz var mesela öğrenciler arasında, Mehmet Güleryüz'ün halası. Bedia Güleryüz'ün mesela o zaman da Türkiye'de çok da olmayan bir Alman dışa vurumculuğuna yakın bir fırçaya sahip olduğunu görüyoruz. Mihri Hanım'ın son derece gerçekçi, hatta sadece yüzle ilgilenip bir portre yaptığında, yüzle ilgilenip yüzün dışında kalan hatlara önem vermediği serbest resimler yaptığını biliyoruz. İşte Sabiha Bengütaş'ın Art Deco tarzında büstler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sabiha Bozcalı'nın ilk kadın illüstratörümüzdür o da. Resimlerinin daha sonra Almanya'da yaşayacak. Almanya'da illüstrasyon konusunda çok büyük başarı kazandığını ve oradaki iki önemli yayın eviyle çalışıp 1930'lu 40'lı yıllarda hangi kitap basılıyorsa onun illüstrasyonunda Sabiha Bozcalı'nın imzasını görüyoruz. Yani son derece başarılı oluyor bu kızlar aslında. Tabii İnaz Sanayi Nefise Mektebi'yle Mihri Hanım özdeşleşmiştir. Mihri Hanım'ın portreleri değerlidir ama ben dinleyenlerin kolay erişebileceği bir başka şeyden, resimden bahsedeyim. Mihri Hanım İtalya'ya gittikten sonra okulun müdürlüğünü yapan Ömer Adil Bey. Ömer Adil Bey'in kızı da bu okulda öğrenciydi. Mihri Hanım bu okulda çok fazla sorunla yüzleşmiştir. Şimdi kızlar eğitim alıyor ama model olacak mı? Olacaksa çıplak olma problemi nasıl çözülecek, erkek model olabilecek mi gibi, bütün bunları açık havada resim yasağını aşabilecek mi gibi bütün bu problemleri çözmüştü kıvrak zekasıyla. Ve Ömer Adil'i aslında Ömer Adil Bey sorunsuz bir İnaz Sanayi Nefise Mektebi bırakmıştı. Şimdi bir resim var Ömer Adil Bey'e ait, 1923 tarihli Kızlar Atölyesi resmi. O atölye resmine baktığımızda kızları çalışırken görüyoruz bu atölyede. Atölyenin duvarlarına asılı resimler görüyoruz. Dolapların üzerinde çeşitli torslar, heykeller görüyoruz. Kızların çalışma malzemeleri. Ve burada görüyoruz ki aslında kızlar tüm konularda çalışmışlar. Artık o yasakların hepsi kalkmış veya aşılmış. Dolayısıyla o dönemin okulu nasıldı, kızlar atölyesi nasıldı dinleyicilerimiz görmek isterlerse bakacakları adres o. Ömer Adil Kızlar Atölyesi resmi, belge niteliğinde bir resim. Aslında çoğu insan bilmediği için, bilgisi az olduğu için kaçıyor bu konuda. Ama resim görmek, bir sanat eserini izlemek zaten başlı başına bilgiyi edinmek demek. Yani bir sergiye gittiğinde insan önce anlamayabilir ama zamanla resimlere baktıkça, sanat eserleriyle vakit geçirdikçe onlar hakkında bilgi sahibi olur ve keyif almaya başlar. Onun için bilmiyor olmaktan korkmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihri Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sanan. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Türkcell gücünde 5G.
9: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
15: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler pazarlarda fiyat araştırmasına başladı. Peki kurban pazarlarına gidildiğinde nelere dikkat edilmeli, hayvan nasıl seçilmeli? Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
16: Büyük başta 2 yaşını tamamlamış olacak, 24 ayını. Küçük başta 1 yaşını. Ya da bir yaşındaki gibi gösterişli kondisyon bir olacak. Biz vatandaşlarımıza denetimleri, kontrollerin gerek belediyelerden gerekse tarım il ilçe müdürlüklerinin personeli tarafından, zabıta tarafından kontrol altında olan hayvan toplu satış yerlerinden hayvanlarını temin etmelerini tavsiye ediyoruz. Buraya gelen hayvanlar sağlık kontrolünden geçiyor. Sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporu, ayrıca kulaklarında küpeleri oluyor. Bir de pasaportları. Bunlar olduğu takdirde hayvanları rahat bir şekilde alabilirler. Onun için de toplu satış yerleri daha uygun yerler. Ama bunun dışında da eğer hayvan temin etme yoluna giden vatandaşlarımız olursa mutlaka hayvanın kulak küpesinin olması gerekiyor. Veteriner sağlık raporunu görmeleri gerekiyor. Hayvanın sağlıklı olduğunu kanıtlayan belgeler. Ancak hayvanı dış bakım olarak da herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için şunlara bakmak gerekiyor. Burnundan, ağzından herhangi bir akıntı, salya ya da gözyaşı akıntısı, ishal, öksürük, nefes darlığı, donuk bakışlar, sallantılı yürüyüş, kaş eklik dediğimiz zayıflık durumu, iştahsızlık, bütün bunlar da hayvanın sağlıklı olup olmadığını gösteriyor. Eğer bu saydığımız bir öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık, yem yememe, hastalık, yürüyüşünde sıkıntı, ishal ve gözyaşı, burun ağız akıntısı var ise bu hayvanları kurban olarak almamak gerekiyor.
15: Kesimler nerelerde yapılacak Ali Bey? Bir de kesim işlemini kimler gerçekleştirebilecek? Bundan da bahsedebilir misiniz?
16: Bu konuda eğitim görmüş, ehil insanlar tarafından gerçekleştirilmesi lazım. Kesim işlemi çok önemli bir nokta. Hayvan büyükbaş ya da küçükbaş 30 saniye gibi bir sürede kesilmesi gerekiyor. Bunun için de ehil insanlar kesmeden önce hayvana eziyet ederek, zorla yere yatırarak ve kesim olmayacak. Bu da aslında sadece hayvanın eziyet gibi değerlendirilmesi ama aynı zamanda ondan elde edilecek etin besin değerinin düşmesini ve daha çabuk sürede bozulmasını da bir etken olarak görmek lazım. Belediyelerin toplu kesim yerleri, yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer bakanlıklar arası kurban hizmetleri kurulu tarafından illerde vali yardımcılarının başkanlığında bir kurban hizmetleri komisyonunun belirleyeceği toplu kesim yerlerinde yapılması lazım. Bir de veteriner hekimler tabii hem hayvanı kesimden önce hem de kesimden sonra muayene ettiği için buraları tercih etmek lazım. Bazı hastalıklar hayvan hayattayken anlaşılmıyor. Sinsi seyreden, özellikle ülkemizde çok görülen tüberküloz hastalığı. Ben de sahada çalışırken, mezba veteriner hekimliği yaparken çok rastladığım vakalardan bir tanesi. Ve insan sağlığını biliyorsunuz, tehdit eden hastalıklardan bir zoonotik hastalıklardan biri. İşte kistidatit dediğimiz yine önemli bir parazitler hastalık. Tenya vesaire falan parazitler hastalıklara karşı da toplu kesim yerine tercih edilecek. Kistidatit dediğimiz karaciğeri, akciğeri tutar. Orada kistler oluşturur. Bu organlar imha edilmesi lazım. İmha edilirken çevre temizliğine dikkat edilecek. Kesilen hayvanın eti bu biraz derin bir yerde bekletildikten sonra dolaba konur. Dolaba konurken artı 4 derece ve dondurucu iki şey var. Büyük parçalar halinde kesinlikle artı 4'e konmayacak çünkü etin içinin soğuması geç olur. Soğuyana kadar içeride bozulmalar meydana gelebilir. Mümkün mertebe küçük parçalara ayırıp eğer kısa sürede 5-6 gün içerisinde kullanılacaksa artı 4 derecede olabilir. Kıyma yapılıyorsa 3 gün içerisinde tüketilmesi lazım. Daha uzun sürede kullanılacaksa o zaman da porsiyonluk şeklinde ayrılarak, porsiyonlara bölünerek dondurucuya konup daha uzun süre onlar kullanılabilir. Şimdi yapılan önemli yanlışlardan bir tanesi de şu. Dondurucuya büyük parçalar halinde konuyor. Sonra kullanılacağı zaman çıkarılıyor. Efendim bir miktarı kullanıldıktan sonra çözülmüş oluyor. Diğeri tekrar dondurucuya konuyor. Bu kesinlikle bu yanlış. Ayrıca kurbanı götürdünüz işte mutfakta parçalar ayrılıyor. O bıçaklarla, o kullanılan bıçaklarla kesinlikle çiğ gıdalar, meyve sebzelerde o bıçaklar kullanılmayacak. Bütün bunlara riayet edildiği takdirde kurbana bağlı olumsuzluklar yaşanmayacak.
15: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
17: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
18: Doğa Takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
18: Doğa Takvimi.
17: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Reklam.
20: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
21: Gaming haftası Vatan'da 11-18 Mayıs tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili Casper Excalibur Notebook 66.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
22: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
23: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
24: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
25: Reklam.
26: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 21 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Akdeniz parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Antalya 26 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin tarafında orta kuvvetli yağmur var. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.

0: NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinin dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve NTV'den Burcu Kaya da o gazeteciler arasındaydı. Bize hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temaslarını, önemli bir gayri resmi zirve vardı çünkü, hem de evet, uçaktaki açıklamalarını anlatmanı isteyeceğiz. Önce dilersen genel bir ziyaretin değerlendirmesiyle başlayalım Burcu.
2: Evet, neler, kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkürler. Tabii Kazakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 6. toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Astana'da hem de Kazakistan'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Dönüşte birçok açıklamalarda bulundu. Öncelikle başlıklar halinde onu paylaşayım. Kazakistan'la enerji işbirliği alanında birçok anlaşma imzalandı. Türk Teşkilatı zirvesinin oldukça olumlu geçtiği yönünde açıklamaları vardı. Bununla birlikte Orta Doğu'da devam eden savaşla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı ve tabii Türkiye'nin bu noktadaki rolüyle ilgili de paylaşımları oldu. F-35 programına dönülebilir mi sorusu vardı. Bunun cevabı da biraz sonra aslında soruların içerisinde var. Onu da paylaşacağım. Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi hazırlığına ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Tabii CHP'den AK Parti'ye geçen başkanlar var. Bu konuyla ilgili de soru soruldu Cumhurbaşkanı'na. Bu konuyla ilgili de açıklamalar var. Aile haftası önümüzdeki hafta bununla ilgili açıklamaları oldu. Gurbetçi vatandaşlarımızla ilgili ve tabii dijital dünyanın çocuklarımız üzerindeki etkileri soruldu Cumhurbaşkanı'na. Birçok açıklamalarda bulundu. Tabii önemli bir ziyaretti. Bu ziyarette kendisine Kasım Cömert Tokayev başından sonuna kadar ziyarette eşlik etti. Astana'daki görüşmelerde ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkanı bulduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhtelif alanlarda akdedilen 12 belgeye ilave olarak Sayın Tokayev ile birlikte ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortak bildirisine de imza atıldı. Orta Asya'daki kardeşlerimiz 6 Şubat depremleri sonrası milletimize desteğe koşan ilk ülkeler olduğunu ifade etti. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz okulunun açılış töreni de bu vesileyle Astana'da gerçekleştirdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan olduğunu ifade etti. 5500'e yakın şirketimizin inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımları mevcut. Müteahhitlerimizin üstlendikleri projelerin değeri ise 30 milyar dolara varıyor ifadesini kullandı. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Enerji alanında çok büyük ve çok önemli bir işbirliğimiz söz konusu dedi Cumhurbaşkanı. Ve ziyaret sırasında Canan, Türkiye Petrolleri ile Kazak muadili arasında petrol ve gaz sahalarının işletilmesine dair belgeler de imzalandı. Kazakistan ziyaretinin ikinci ayağında da Türk dünyasının aslında manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine iştirak etti Cumhurbaşkanımız. Mevcut işbirliğimizi dijitalleşme ve yapay zeka imkanlarıyla daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Türkistan bildirisini Türk Devletleri liderleriyle birlikte imzalandı. Bildiriyle ayrıca Türk Devletleri arasındaki kurumsal bütünleşme süreçlerinin dijital çağın gerekleri doğrultusunda tahkim edilmesi gerektiğine iştirak ettik ifadesini kullandı. Tabii bizim için bu zirvenin bir diğer önemli noktası dedi Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılmış olmasıydı. Bunu oldukça önemsedi. Tabii Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatının bu zirvede faaliyetlere katılımına oldukça önem veriyor. Büyük önem verdiğini de ifade etti. Ve inşallah önümüzdeki sonbaharda da ev sahipliği yapacağımız 13. zirveyle devralacağımız dönem başkanlığımız süresince teşkilatımızı daha da ileri seviyelere ulaştıracağız dedi.
1: Aslında bu açıklamalardan hem anladığımız hem de zaten sorulardan da biri evet. olan Türk dünyasıyla Türkiye'nin ilişkilerinin son dönemde ne kadar somut adımların da atıldığı evet. bir pozisyona gelmiş olması. Şimdi Türkiye için bir Türkiye yüzyılı evet. vizyonu var bu dönem içerisinde. Bu kapsamda bundan sonraki süreçte Türk devletleriyle ilişkilerde geliştirilecek işbirlikleri ya da bundan sonraki süreçte Türk devletleriyle olan ilişkiler nasıl şekillenecek?
2: Türk dünyasıyla olan ilişkileri her zaman önem veren bir iktidar olduklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu da var, tüm platformlarda Türk dünyasının bölgemizin huzur, istikrar ve güvenliği için daha etkin bir rol alabileceğini ifade ediyoruz her zaman dedi. Ayrıca biz Türk dünyası çalışmalarına verdiğimiz öneme binaen partimizde Türk dünyasından sorumlu bir başkanlık kurduk ve Türkiye'de ilk Türk dünyası vizyon belgesini hazırladık dedi Cumhurbaşkanı. Ve herkes biliyor ki Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılarından potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Bu potansiyeli harekete geçirmek, diplomasi, enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik ve tabii savunma başta olmak üzere her alanda daha ileriye adımlar atabilmek için de gayret gösterildiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesini ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğini ifade etti. Az önce de söylemiştim. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içerisinde olacağız ifadesini kullandı. İnşallah bunda herhangi bir sıkıntı da yaşayacağımızı düşünmüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin bölge için aslında ne kadar önemli bir ülke olduğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan da defaatle altını çiziyor. Şimdi yanı başımızda hemen devam eden ya da devam etme riski olan bir savaş var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasında başladı İran'la olan savaş. Şimdi Körfez krizi olarak devam evet. ediyor. Tabii bu süreçte Türkiye'nin bölgedeki güçlü rolü, güçlü liderliği de önemli elbette ama çözülemeyen de bir kriz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada krizin neden çözülemediği ile ilgili de bir soru soruldu. Buna evet. yanıtı ne oldu?
2: Çok önemli açıklaması oldu. Şimdi bu krizi doğrudan aslında ana etkenlerden biri olarak her fırsatta vurguladığım ifadesini kullandı. İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmaları olduğunu söyledi. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi dedi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın ifadesini kullandı. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gayreti göstermeye devam edeceğiz ve göstereceğiz ifadesini kullandı. Biz bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz ve hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi arttırarak kanlı oyunları bozmalıyız ifadesini kullandı. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır dedi Cumhurbaşkanı ve ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşlarının hakkını savunmalıdır dedi. Orta Doğu'daki savaşla ilgili hem de Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili.
1: Evet. Bir de tabii Türkiye önemli bir zirveye de ev evet. sahipliği yapacak. Temmuz ayının başında bir NATO zirvesi gerçekleşecek ki NATO'nun da en tartışıldığı dönem. Aslında bu savaş dolayısıyla da yine tartışılan önemli uluslararası kurumlardan biriydi. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'nun geleceğine dönük perspektifini nasıl değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan?
2: Evet. Yani 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO liderler zirvesinin tabii İttifakın tarihinde kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. İşte hem gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler ışığında Ankara zirvesinin önemini de bir kez daha arttırdığını ifade etti. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil ifadesini kullandı. Yeni bir dünya kuruldu dedi Canan ve bu yeni dünyada

0: kurulumu daha devam edelim. Avrupa Birliği konusunda da önemli bir soru yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Hatta şöyle dendi. Türkiye her fırsatta Avrupa Birliği'ne tam üye olma vizyonunu ve talebini ortaya koyuyor. Ve fakat temel konulardan biri olan hem Gümrük Birliği hem de vize konusunda hala aşılamamış birçok sorun var. Ve bu anlamda yapısal bir iyileşme beklenebilir mi? Bu sorulardan biriydi. Diğer taraftan da aslında bütün bu süreçlerin hem sürüncemede kalması hem de üyelik konusu da dahil olmak üzere Avrupa Birliği içinde bazı ülkelerin Türkiye'yi kendilerine de rakip görmesi aslında yine bu süreci engelleyen kaynaklardan biri olarak görülebilir mi diye soruldu. Tırnak içinde bu soruyu hemen yöneltmiş olayım.
1: Avrupa Birliği'ni aslında tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya yanıt verirken. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil dedi. Avrupa Birliği bunun farkında değil diye de biz ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz ifadesini kullandı. Yıllardır bu vizyonumuzu kararlılıkla savunuyoruz. Tutarlı adımlar atıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikiricikli, zaman zaman da düpedüz ayrımcı bir takım uygulamalarla imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız ifadesini kullandı. Ve Türkiye içinde yer aldığı yapılara yük olarak değil, yük olan değil, yük alan bir ülke olduğunu söyledi. Bizim içinde yer aldığımız her platform yükselen bir değerdir. Şunu da açıkça söyleyeyim dedi Cumhurbaşkanı. Zaman zaman birlik içinden ülkemize gelen çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz ve bu tutumun dünyanın her alanında kabuk değiştirdiği günümüzde Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini de muhataplarımıza defalarca anlatıyoruz dedi. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsat ve birlik bunu değerlendirmek konusunda da tarihi bir karar vermek durumundadır dedi. Ve Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi dedi Cumhurbaşkanı bu yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir ifadesinde kullandı bu soruya ilişkin.
0: Tabii önemli konulardan biri de F-35 programı ve aslında Türkiye'nin kendi savunma sanayisine yapmış olduğu yatırımlar. Bu da soruldu. F-35'e bir geri dönüş mümkün olacak mı ya da geri dönülecek mi? Bu konuda bir gelişme var mı? Hem de milli ve yerli savaş uçağımız hemen Kaan'ı da sorayım bu vesileyle. Evet. Üretiminde ve ihracatındaki son gelişmeler neler?
1: Evet, bu F-35 konusunda aslında taleplerimiz ortada dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müsbet bir netice almayı umuyoruz. Kaan projesiyle ilgili ise her geçen gün bu sürecin ilerlediğini, süreç tamamlandığında bu alanda da yeni bir hikayenin başlayacağını ifade etti. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız dedi. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın ifadesini kullandı. Sadece tabii Kaan'la sınırlı kalmadı söylemleri. Yani birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekmekte başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizi bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçlarını da bu Saha 2026 ile görmüş oldu dedi. Ve 200'den fazla da yeni bir yeni ürün tanıtıldığını ifade etti. Ve bu arada da 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Tabii rakamların hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti hem de hedeflerimiz konusunda da bizi çok daha gayretlendiriyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak da.
0: Türkiye'nin bir başka hedefi de tabii terörsüz Türkiye süreci. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı hem her toplantıda hem de her gazetecilerle buluşmasında sorulan sorulardan biri. Tabii burada özellikle meclis tatile girmeden bir yasa çıkar mı beklentisi ve merakı da var. Bu da soruldu. Ve aynı zamanda silah bırakma sürecindeki gelgitler, yani terörist Türkiye sürecine ilişkin neler söyledi Cumhurbaşkanı?
1: Çok önemli açıklamaları oldu bu konuda da. Terörist Türkiye aslında 86 milyonun birlik, beraberlik ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyecek bir hedefin adıdır dedi. Cumhur İttifakı olarak hedef birliği içinde bu gayeye ulaşmak için sağlam, basiretli ve cesur adımlar atıyoruz ifadesini kullandı. Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer bir mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Bunlara

0: Rağmen yolumuzdan dönmedik. Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının da aslında hayata geçirilmesi gerekiyor dedi. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemli olduğunu ifade etti. Ve silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatının da durmadan çalıştığını ifade etti ve ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi tabi bundan rahatsız olanlar da var ifadesini kullandı. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi ve biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Kararlı olduğunu birkaç kere ifade etti. Niyetimiz hayırdır, yolumuzsa hayırlıdır dedi. Allah'ın izniyle akıbetimiz hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız dedi. Ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz bu başarıyı da ifadesini kullandı.
1: İç siyasete de gelelim dilersen yavaş yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlerde hem devam eden yolsuzluk davaları hem de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye geçişler de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. O bu süreci nasıl değerlendiriyor ve bunu bir güven krizi olarak mı yorumluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşadığı ve tabana yayılan bu krize ilişkin neler söylüyor?
0: Tarihi yürüyüşümüzde biz eşlik edenlerle paylaşmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı ve CHP yöneticilerine yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzurunu AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir ifadesini kullandı. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü dedi ve bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Biz yolumuza bakıyoruz, milletimize hak ettiği hizmetleri vermeye gayret ediyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları da şöyle oldu ifadesini kullandı. Biz hizmet etmek istiyoruz. AK Parti'ye katılan CHP başkanlarının açıklamaları bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde olduğunu ifade etti. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlarımız olabilir. Bekliyoruz ifadesini kullandı.
1: Peki siyasetten biraz daha toplumsal konulara dönecek olursak şimdi artık yaz mevsimi yaklaşıyor. Gündemdeki konular Mayıs ayının son haftasını aile haftası olarak değerlendiriyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Mevsim yaz olunca gurbetçilerin ülkeye gelişi malum. Bir de tabii çocuklara dönük koruma programları özellikle sanal medya üzerinden çeşitli konular uzunca zamandır bizim de haberlerde yer verdiğimiz konulardı. Dilersen gurbetçilerin Türkiye'ye gelişiyle ilgili soruya bir bakalım. Burada bir ayrıştırma, bir çirkin dil kullanımından söz ediliyor çünkü.
0: Doğru. Muhalefetin aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez diye bu soruya cevabı başlayarak oldu aslında. Kim küfür ve hakarette daha iyiyse mevcut CHP yönetiminin lütfuna mazhar oluyor, ön plana çıkıyor. Dün arkasından ağladıklarını bugün utanmadan küfredebiliyorlar. Dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar. Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu meşru gören bir zihniyetin vatandaşa neler yapacağına varın siz hayal edin ifadesini kullandı. Ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor ifadesini kullandı. Ama biz tüm bunlara rağmen partimiz bütün teşkilatlarıyla beraber bunların bu yanlışları karşısında çok daha dik durmak suretiyle yola devam edeceğiz dedi. Sanal medyayla ilgili olarak da özellikle çocuklarımızın aslında dijital dünyanın içerisinde bulunduğu alanlarda yaşadığı riskler sorulduğunda Cumhurbaşkanı dijital dünya bugün hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz de gerçeği biliyor ve ona göre hareket ediyoruz dedi. Önlemlerin alındığını ifade etti. Dijital dünyanın kaotik atmosferi çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve maalesef kötü kişilerle dolu olduğunu ifade etti. Ve sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini hep beraber biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devreleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyorlar dedi. Şiddete özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa, bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz ve 15 yaş altı çocuklarımız için sanal medyanın, dijital platformların daha güvenli hale geleceğini ifade etti. Ailelerin sosyal ağ sağlayıcılarının ve devletin işbirliği sayesinde bu korumanın sağlanacağını söyledi. Dijital okul yazarlığı güçlendirerek faaliyetlerle hem eğitimcilerimiz hem ailelerimiz aslında sanal alem konusunda da daha bilinçli hale geleceğini ifade etti. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye de mecburuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Çocuklardan gençlere doğru gelelim dilersen. Şimdi Mayıs ayının son haftası aile haftası demiştik. Bununla ilgili de aslında bir soru yöneltildi. Gençlerin özellikle evlenmesiyle ilgili bir kredi ve teşvik halihazırda mevcut ve bu son haftada bununla ilgili de aslında hem kampanyalar hem toplantılar da yapılıyor. Yeni bir müjde de var mı acaba? Bu da sorulardan biriydi. Yanıtı ne oldu?
0: Aile haftası ve vesilesiyle aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu kaleyi yıkmadık, yıktırmayacağız ifadesini kullandı. Nüfus meselesi tabii Türkiye için hayati bir konu ifadesini kullandı. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüşünün alarm verdiğini söyledi. Tabii toplumda ailenin ve aile değerlerinin hak ettiği ilkesi ilgiyi de görmemesi riskleri de beraberinde getiriyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlarla birlikte mücadele etmek, nüfusumuzu korumak için çeşitli önlemler olarak devlet olarak bunları almak, bu önlemleri almak bizim vazifemiz dedi. Tabii 3 çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduk dedi. Mevcut tablolarla bu durumun haklılığı ortaya çıktı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız dedi. Bizim bu ülkede derdimiz aslında evlenmedik genç, inşallah tütmedik, ocak bırakmamak olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili de.
1: Peki son olarak bir de yeni anayasa konusu var. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a sorulan bir yeni anayasa hazırlığı adımı var mı, olacak mı, olacaksa ne zaman olacak, bu konuda nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları?
0: Yeni anayasa konusunu her zaman gündemimizde tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Milletimize verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları da belirledik. Sivil siyasetten bahsediyorsak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağın gerekliliklerine uygun mevzuat düzenlemelerinden bahsediyorsak, bunu gerçekleştirmek için atılacak bütün adımları yeni anayasa ihtiyacıyla birlikte karşılaşmayı hedef olarak görüyoruz dedi. Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bir anayasadan kurtulup yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Siyaset milletin taleplerine kulak asla tıkayamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu hasreti sonlandırmak siyaset kurumunun elindedir ve yapması gereken en önemli konu olduğunu söyledi. Yeni anayasanın artık bir lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluk olduğunu ifade etti. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere de çağrı yapıyoruz dedi. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceğim bir metni birlikte inşa edelim dedi. Bu konuda da bu soruya verdiği cevap böyleydi Canan.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temaslarının ardından uçakta gazetecilere vermiş olduğu soruları yanıtlamıştı. Vermiş olduğu yanıtları da Burcu Kaya ayrıntılarıyla bize aktardı. Dış siyasetten iç siyasete ve toplumsal konulara kadar her türlü başlık ekranınızdaydı. Bir kez daha teşekkür edelim ve biz gündemdeki haberlerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı İstanbul'da kabul etti. Detayları Deniz Tüysüz'den dinleyeceğiz. Deniz.
2: Canan, evet, sen de söyledin. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisiyle bir araya geldi. İstanbul'da bulunan dışişleri temsilciliğinde kabul etti NATO daimi temsilcisini. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Bildiğimiz gibi Temmuz'un 6 ve 7'sinde Ankara'da yapılması planlanıyor NATO zirvesinin ve bu süreç kapsamında da uzun süredir bir hazırlık süreci var. Bu hazırlıklar kapsamında işte neler yapılacak, NATO zirvesinde neler ele alınacak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler özelinde de ne gibi konular masaya yatırılacak, bunların hepsi ayrıntılı bir şekilde konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetlerinde de hazırlık ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çalışmalarıyla bu hazırlık süreci yürütülüyor. Tabii bu görüşmede Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meselelerin de ele alındığını biliyoruz. Biraz önce de belirttim, görüşme İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliğinde Hakan Fidan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisini kabul etti.
1: Deniz Tüz'e teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile en önemli meselenin Tayvan konusunda görüşüldüğünü söyledi ve Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti.
3: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
4: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
3: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
4: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
3: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının ise Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü duyurdu. Trump, talimatını verdiği operasyonun ABD ve Nijerya orduları tarafından düzenlendiğini aktardı. Sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu, dedi. ABD Başkanı, Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyetinin büyük ölçüde azaldığını da belirtti. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran hattındaki savaşın devam edip etmeyeceği merak konusu. Taraflar arasında ateşkes 8 Nisan'da ilan edildi. Ancak hala anlaşmaya varılamadığı için bu soru elbette masada duran sorulardan biri. Amerikan basınında da Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun bir hazırlık içinde olduğu iddiası var. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz kararını vermediği de vurgulanıyor. Şimdi bölgeye dönelim. Oradaki son durum nedir? NTV ekibinden Melike Şahin bize aktaracak. Özellikle bu hazırlıklara dair bir bilgi var mı Melike? İsrail ordusunun hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağına dair bir haber yansımıştı. Nedir oradaki son durum?
5: Canan, evet, Amerikan basınına göre savaş planları hazırlandı ve saldırı için bu hafta, önümüzdeki hafta işaret ediliyor. Senin de söylediğin gibi aslında İsrail'de de hafta sonu için yüksek komuta kademesinde bir alarm seviyesi olduğu ifade edilmişti yine bu haberlere istinaden. Ve bu yeni çıkan New York Times'ta yer alan bir habere göre de Orta Doğu'da görevli yetkililere dayandırılıyor bu haber. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en büyük hazırlıkların yapıldığı ve İran'a yönelik saldırıların önümüzdeki hafta gibi başlayabileceği ifadesi üzerinde duruluyor ve yoğun hazırlıklar olduğu belirtiliyor. Bu kez Trump'ın çok daha geniş kapsamlı, çok daha fazla güç kullanarak bir saldırı düzenleyebilme ihtimali üzerinden duruluyor. Ki Trump Çin'e gitmeden önce ya bir anlaşma yapacaklar ya da yerle bir edilecekler ifadelerini kullanmıştı. Bunlara da atıfta bulunarak yeni bir hazırlık sürecinde olunduğu belirtiliyor. Tabii bir diğer seçenek de şu, gene bu iddialar arasında yer alan özel harekat birliklerinin sahaya inerek yerin derinliklerine gömülmüş olan zenginleştirilmiş uranyumu dışarıya çıkarmalarına ilişkin bir operasyon yürütülme süreci. Mart ayında özellikle bu bölgede özel harekat birliklerinin konuşlandırıldığı haberleri de duyurulmuştu. İşte bu seçenek de şu anda masada gibi duruyor. Ancak eğer böyle bir ihtimal olursa çok daha fazla kayıp olabileceği üzerinden de değerlendirmelerin sürdüğünü söyleyelim. Ancak hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail'de yeni bir saldırı olasılığına karşı hazırlık sürecinin ve önlemlerin alınmış durumda olduğunu belirtelim.
1: Tabii bu İran'a dönük saldırılar, olası saldırılar, her ne kadar İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye dönük saldırıları da devam ediyor. Oradaki son durumu da aktarır mısın? Neresi tam olarak hedef alındı?
5: Yine Gazze hedef alındı. Filistinli sivillere yönelik bir saldırı düzenlendi Canan dün. Ve çok sayıda Filistinli, Gazze'li hayatını kaybetti. Bir apartman bombalandı ve herhangi bir uyarı yapılmaksızın bu saldırı gerçekleşti. Ardından da hayatını kaybeden çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Füzeler isabet etti bu apartmanlara. Ardından da saldırıya dair İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz bir açıklama yaptı ve hedefin İsrail Kassam subaylarının üst düzey yöneticisi İzzettin El Haddad'a yönelik olduğunu söyledi ve Haddad'ın bu saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Bugüne kadar Hamas tarafından bir açıklama yoktu. Ancak bugün Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre Hamas da bunu doğruladı. Yani Kassam subaylarının üst düzey yöneticilerinden İzzettin El Haddad hayatını kaybetti son saldırıda. Gazze'ye yönelik durumda bir diğer bilgi de yine dün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasıyla ortaya çıktı. Aslında itiraf niteliğinde bir açıklamaydı. Netanyahu ateşkes sürecinde ateşkese rağmen Gazze'deki işgal ettikleri alanı %60'a çıkardıklarını açıkladı. Ki Hamas'la ateşkes sağlandığı sırada bu işgal oranı %53'tü. Yani ateşkes süresince de İsrail Gazze topraklarındaki ilerlemesini sürdürdü.
1: Peki son olarak da İsrail ile Lübnan arasındaki gerilime bakalım. Her ne kadar ateşkes 45 gün uzatılmış olsa da bir müzakere süreci olacak mı, devam edecek mi? Bu konuda neler konuşuluyor?
5: Üçüncü müzakere tamamlandı. 2 gün sürdü Washington'da Canan ve 45 günlük bir ateşkes süreci devam edecek. Yarın sona eriyordu. Bir sonraki görüşme de yine 2-3 Haziran tarihlerinde Washington'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ilerliyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı müzakerenin olumlu geçtiğini açıklamıştı. Ve iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla da bir güvenlik görüşmeleri süreci başlatılacağını belirtmişti Pentagon'da 29 Mayıs itibarıyla. Yine Lübnan heyeti de bu bilgi kapsamında İsrail'le yeni bir güvenlik koordinasyon mekanizması konusunda anlaşmaya varıldığını ve tarafların ABD gözetiminde Lübnan ordusu ile İsrail savunma kuvvetleri arasında yeni bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştıklarını belirtti. Bu müzakere süreci devam ederken ama saldırıların sürdüğünü de hatırlatmak istiyorum. Ateşkes süreci devam ederken, müzakereler devam ederken hem İsrail'in Lübnan'a hem de Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor.
1: Melike Şahin, teşekkür ediyoruz Tel Aviv'den. Bölgedeki son duruma ilişkin tüm ayrıntıları aktardı. Şimdi Birleşik Krallığa dönelim. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar hareketli. Önce Nakba'nın 78. yılı nedeniyle Filistinlilere bir destek yürüyüşü düzenlenecek. Ardından da aşırı sağcılar sokağa çıkacak. Ayrıntılar için hemen Londra'ya dönelim. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda olacak. Nakba yürüyüşü de kısa bir süre sonra başlayacak anladığımız kadarıyla. Gökhan, neler aktaracaksın?
6: Canan, bugün başkent Londra'da farklı noktalarda farklı eylemler var ve Metropolitan Polis Teşkilatı da aynı gün yapılacak United Kingdom, yani aşırı sağcıların eylemiyle Filistin'e destek yürüyüşleri, Nakba'nın yıl dönümü nedeniyle yapılan yürüyüş nedeniyle alarma geçmiş durumda. Tabii bugün iki büyük protesto var dedik. Birisi aşırı sağcı Tommy Robinson tarafından düzenlenen United Kingdom yürüyüşü, ki aşırı sağcılar daha önce de sokağa çıkmışlardı. Onlar parlamento meydanında son bulacak bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Kentin daha çok kuzey kesiminde olacaklar. Filistin yanlıları ise Nakba yürüyüşünü şu anda benim de bulunduğum South Kensington'dan başlatacaklar. Yürüyüşün başlamasına daha zaman var. Şu dakikalar itibariyle gruplar toplanmaya başladı. Onlar da Waterloo Place'e, Trafalgar Meydanı'na doğru gidecekler ki zaten o nokta aşırı sağcılarla en çok yakınlaşacakları yer olacak. Polis de buna dair tedbirler alıyor. Bunun son yılların en yoğun güvenlik operasyonlarından birisi olacağını söyledi Metropolitan Polisi. Yaklaşık 4000 polis görev yapacak. Metropolitan Polisi çevre teşkilatlardan da takviye polisler getirdi ve bu operasyonun maliyetinin de yaklaşık 4,5 milyon pound'a mal olacağını ifade ettiler. Şunu da belirtelim Canan. Bugün Wembley'de Manchester City ve Chelsea arasında Federasyon Kupası finali var ve o nedenle de bir polis yoğunluğu söz konusu olacak. Özellikle polis futbol holigan gruplarının geçmişte Tommy Robinson'ın çağrılarına yanıt vererek aşırı sağ eylemlerde bulunduğunu biliyor. Bu nedenle de güvenlik riskinin arttığı belirtiliyor. Tabii iki yürüyüş için kamu düzeni yasası kapsamında özel koşulları da devreye sokacak Metropolitan Polisi. Şunu hemen belirtelim. İlk defa bugün bir protestoda canlı yüz tanıma teknolojisi kullanılacak. Ama şunu söyleyelim. Bizim şu anda bulunduğumuz bu noktada, yani Filistin yanlılarının gösterisinde değil, daha çok aşırı sağcılarının eyleminde kullanılacak bu yüz tanıma teknolojisi. Tabii şunu da vurgulayalım. Polis konuşmacılar ve organizatörlere ilk defa özel şartlarda uygulayacağını söyledi. Nefret söylemlerine izin yok. Yasa dışı hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyecek. Konuşmacılar dahi anında gözaltına alınabilecekler. Polis bunu özellikle söyledi. Atacakları sloganlar konusunda dikkatli olmaları gerekti. Son bir notla hemen toparlayıp bitirmek istiyorum. Başbakan Keir Starmer da bugünkü eylemlere yönelik açıklamalar yaptı. United Kingdom, yani aşırı sağcıların organizatörlerine hedef aldı. Barışçıl protestoları her zaman destekliyoruz ama United Kingdom yürüyüşçüleri nefret ve bölünmeyi körüklüyorlar dedi. Aşırı sağcı kışkırtıcıların vize başvurularını da bu eylem öncesinde engellediklerine dikkat çekti. Çünkü yurt dışından katılımları önlemek istiyorlar. Geçen yıl ABD'den sağlanan finansmanla bu grup bir yürüyüş düzenlemişti ve herkesi şaşırtan bir şekilde 150 bin kişi toplamışlardı. İşte bu nedenle bugün alarm büyük olacak. Biz şu anda Filistin'e destek göstericilerinin olunduğu noktadayız. Yürüyüş de bir saat içerisinde başlayacak Canan.
1: Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka konuyu daha değerlendireceğiz. Almanya'da son günlerde bir kitap gündemde. Bu kitapta 2022'de Kuzey Akım Boru Hatlarına yönelik sabotaj anlatılıyor içinde. Türk akım boru hattına yönelik saldırı girişimi ve de Türk istihbaratının tüm bu sabotajları düzenleyen Ukraynalı eski askerin yakalanmasındaki rolüne dair de dikkat çeken bilgiler var. Hem bu bilgilerin ne olduğunu soralım, hem de aslında kuzey akıma yönelik bu sabotajı da bir kez daha bize hatırlatmasını isteyelim. Brüksel temsilcimiz Güldener Son Umut yayın için hazır. Biraz geçmişe gideceğiz. Bir 4 yıl kadar bu sabotajı konuşalım ve bu kitapta yazan bilgilerde neler olduğu, gündemde şu an nasıl konuşulduğunu soralım Güldener.
7: Hakikaten gündemde geniş yankı uyandırıyor Canan. Meslektaşımız Wall Street Journal'ın Berlin muhabiri Boran Paçevski'nin kitabı hakikaten geniş yankı uyandırmaya başladı. Almanca orijinal olarak yazıldı ve Boran Paçevski 26 Eylül 2022 yılında bütün dünyayı hayrete hakikaten kapılan ve Baltik Denizi'nde kuzey akım, yani Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotaj ve başarılı olan sabotaj girişiminin bütün detaylarını kaleme aldı. Bu sabotaj girişimi sadece kuzey akımına yönelik olarak değil, aynı zamanda Türk akımı, yani Rusya'dan Karadeniz üzerinden, altından Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak da bir girişimin olduğunu teyit etti. Uzun süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsun, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vučić olsun, Ukraynalıların Türk akımına yönelik olarak sabotaj girişimleri olduğunu dile getiriyorlar idi. Ukrayna inkar ediyordu. Türkiye ise bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak Ukraynalıların Romanya'da iki girişimleri olduğunu yazıyor yazar. Bunlardan bir tanesi savaşın hemen ardından bir yelkenli kiralayarak Karadeniz'den, Romanya'dan Türk akımına yönelik olarak aynı yöntemle 80 metre derinlikte geçen boruya bir patlayıcı yerleştirerek bunu infilak edilmesine yönelik bir girişimleri olduğunu, ancak Karadeniz'in sivil gemileri kapalı olduğu gerekçesiyle bunun yapılamadığını, yine Romanya'dan ikinci girişiminde kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini, dolayısıyla bir üçüncü girişimin yaşandığını, bir tane Ukraynalı komandonun Moskova'ya, Rusya'ya gönderilerek Türk akımının basınç merkezine yönelik olarak bir eylemi olduğunu, ancak bunun da yine Rus kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini çok detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ve son olarak da kaptanın ismiyle ilgili olarak önemli bir mesele var. Kaptan İtalya'da, bu komandonun özellikle başkanı İtalya'da yakalanıyor. Almanya'ya iade ediliyor, ancak kimliği hakkında bir bilgi yoktu. Kimliğin açıklık kazanması için Alman istihbarat birimleri Türk kolluk kuvvetlerinden yardım alarak resim taraması sayesinde kaptanın ve komandonun ismi, yani Sehiri Kaznetov'un kimliğini tespit ederek bu hususun, bu komandonun kesinlikle bu eylemi yaptığını da teyit etmiş oldular. Bu Ukraynalı özel kuvvetleri komutanının da önümüzdeki haftalarda Almanya'da yargılanma süreci başlayacak Canan.
1: Güldener, teşekkürler. Bir başka canlı yayın noktasına daha gideceğiz. Zira bugün Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final gecesi olacak. Yarışma tabii İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde affedersiniz gerçekleşiyor. Viyana'da da protesto gösterileri düzenlenecek. Ayrıntılar için hemen temsilcimiz Kayhan Karaca'ya dönelim. Bize aktaracak Viyana'dan son durumu Kayhan.
8: Evet Canan, bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali akşam saatlerinde başlayacak. Türkiye saatiyle 22'den itibaren arkamda gördüğünüz Wiener Stadthalle salonunda, salona seyirciler yavaş yavaş alınmaya başlandılar. Ama şunu hemen hatırlatayım seyircilerimize, öyle geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz gibi büyük bir şenlik, kermes havası yok bu yıl Eurovision'da. Bunun tabii en büyük nedeni İsrail'in katılımının yarattığı gerginlik ve polemikler. Hatta bu polemikler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Viyana caddelerinde, sokaklarında protestolara neden olmakta ki bu protestolar bugün öğleden sonra da devam edecek. Türkiye saatiyle 15'ten itibaren Viyana'nın merkezinde İsrail'in katılımını ve bu katılımı sağlayan Eurovision yöneticilerini protesto amacıyla bir yürüyüş, miting düzenlenecek. Dün akşam da zaten Filistinlerle dayanışma adına, Filistin'le dayanışma adına ve İsrail'i protesto adına bir de alternatif konser düzenlendi Viyana sokaklarında. Şimdi yarışmaya dönecek olursak, yarışmada 25 ülke sahne alacak. Bu ülkelerin hangi sırayla sahne alacakları belirlendi. Perdeyi Danimarka açacak. Avusturya, yani ev sahibi ülke Avusturya kapatacak. İsrail merakla bekleniyordu kaçıncı sırada yarışacağı. Üçüncü sırada sahne alacak. İsrail'in sahne alması sırasında oluşacak olası protestolar karşısında Avusturyalı yayıncılar ve Eurovision sesi kısmayacaklarını bildirdiler. Bu çok merak konusuydu. Dolayısıyla olası protestolar da seyirciler veya televizyon seyircileri tarafından işitilebilecek. Ama şunu da hatırlatayım, yoğun güvenlik önlemleri var. Burada Viyana sokaklarında kuş uçurtulmuyor. Bu salona, arkamdaki salona girecek olan herkesin teker teker arandığı ve sırt çantalarının bile sokulmasının yasak olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Havalimanı güvenlik koşulları burada uygulanıyor. Böyle dendi. Yanınıza hiçbir şey getiremiyorsunuz. Her şeyinizi eğer alacaksanız içeriden alacaksınız. Su da dahil buna. Şimdi öte yandan oynama sistemi konusunda geçen yıl sonbahar aylarından itibaren Eurovision içinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Bu yılki yarışmada oynama sistemi değişti. Hem de köklü değişiklikler var Canan. Özellikle bir kişi, seyirci jürisi geçtiğimiz yıllara kadar bir kişi tek başına 20 oy kullanabiliyordu cep telefonuyla. Bu yıl bu sayı 10'a indirildi. Ve oylama sisteminde şöyle bir değişiklik daha var. Artık yarışma başlar başlamaz, yani birinci şarkıdan itibaren halk jürisi oy kullanmaya başlayabilecek. Bu geçen yıl yoktu. Hatta yarışma bittikten 40 dakika sonrasına kadar oy kullanma serbest olabilecek. Çünkü geçtiğimiz yıllarda, özellikle geçen yılki yarışma sonrasında İsrail hükümetinin bu yarışmayı özellikle halk jürisi boyutunda manipüle ettiğine dair iddialar vardı ki geçtiğimiz günlerde Amerikan New York Times gazetesi de bu konuyla ilgili geniş bir araştırma yazısı yayınladı. Bunun da altını çizmiş olalım. Tüm bunları engelleme adına işte oylama sisteminde değişikliğe gidildi. Ama buna rağmen İsrail kanadından çok sayıda kişinin İsrailli şarkıcı için en az 10 oy kullanan şeklinde sosyal medyada çağrıları var. Ki bu çağrılara İsrailli şarkıcı da katılmıştı geçtiğimiz günlerde. Eurovision İsrail'i bu konuda uyardı ve İsrailli şarkıcının bu sosyal medya paylaşımı geri çekildi. Bunun da ötesinde, İsrail'in de ötesinde başka ülkelerin de Eurovision tarafından ikaz edildiğini gördük son 48 saatte ki bunların başında Norveç geliyor. Norveç'in şarkısının, koreografisinin düzeltilmesi çağrısında ve ailevi değerlere uymadığı gerekçesiyle değiştirilmesi çağrısında bulundu. Norveç bu çağrıya uyacağını söyledi. Romanya'nın şarkısının sözleri tepki çekti. Moldova'nın şarkısı aşırı derecede siyasi bulundu. Sırbistan'ın Finlandiya'yı eleştirdiğini gördük. Hırvat şarkıcının Türkiye ya da Türkleri rencide edebilecek dövmeleri burada tartışma konusu. Bir de favorilere geleyim son olarak bitirmeden önce. Favori olarak, mutlak favori olarak Finlandiya gösteriliyor. Hatta kazanma şansının bookmakerlar tarafından %40 olduğu söyleniyor. Burada kulislerde canlı.
1: Kayhan Karaca'ya da teşekkür edelim. Bazı kentlerde şiddetli yağış etkiliydi. Osmaniye, Amasya ve Tokat'ta dereler taştı. Su baskınları yaşandı. Batman'da yıldırım isabet eden bir çoban ağır yaralandı.
9: Şiddetli yağış dereyi taşırdı. Osmaniye'de bir köy su altında kaldı.
10: Arazilerimiz sular altında. Köylü herkes tarlasının suyunu çektirme işiyle uğraşıyor.
9: Osmaniye'de dün öğlen başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Merkeze bağlı Endel köyünde sel oldu. Köy yolları göle döndü. Evleri su bastı. Ekili alanlar su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağış etkisini yitirdikten sonra hasar tespit çalışması başlatıldı. Burası da Tokat'ın Reşadiye ilçesi. İki gündür etkili olan sağanak Kelkit çayının taşmasına neden oldu. Bostankolu köyünde taşkın suyu evlerin ikinci katına ulaştı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak hasar büyük. Sel nedeniyle Niksar ilçesinde 8 asırlık geçmişiyle bilinen Talazan Köprüsü'nün ayakları da tamamen su altında kaldı.
11: 50 yaşına geldim ben de hiç böyle bir şey görmedik biz daha.
9: Amasya'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi yolundaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü. Irmak kenarındaki çok sayıda ev ve işletmenin bahçesinde su bastığı görüldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Eski Amur köyünde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
14: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
18: Hanımların beylerin dikkatine, Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Kağıt, ağız, bağış. Bunlar içinde yumuşak G olan sözcükler. Yumuşak G bir gırtlak sesi. Tek başına söylenmesi de olanaksız. Tek başına O dersiniz, A, Ü ama yumuşak G'yi söyleyemezsiniz. Esasen Türkçe'de yumuşak G hiç telaffuz edilmez. Yalnızca nasıl söyleneceği konusunda bir iki basit kuralı bilmemiz yeterlidir. Az önceki sözcüklerin kağıt, ağız, bağış biçiminde söylendiklerini çok duyuyoruz. Örneğin kağıt demek çok zor ama kağıt demek öyle değil. Yani yumuşak G'yi söylemeyip ondan önceki ünlüyü bir değer uzatıyoruz. Kağıt. Ardından gelen ı'yı bir değer olarak ardına ekliyoruz. Oluyor kağıt. Kağıt demeye çalışmanın bir anlamı yok ki. Öteki sözcükleri de okuyalım şimdi. Ağız değil ağız. Bağış değil bağış. Piyangodan kazandığı ikramiye ile hayır kurumlarına yüklü bir bağış yaptı. Yumuşak G'nin söylenişine başka örnekler de vererek iyice alışalım. Yağış, soğan, doğum, çağdaş, söğüt hep aynı kuralı uyguladık. Ama E ve İ'den oluşan sözcüklerde durum değişiyor. Yumuşak G'yi yerinde Y varmış gibi söylüyoruz. İşte örnekler. Beğeni, eğer, değer, eğik, eğitim, değişim. Yumuşak G'lerin yerine Y geçti. İçinde yumuşak G geçen tüm sözcüklere bu kuralları uygulayabiliriz. Ancak bir yanlış var ki çok yaygın. Dimi diyorlar. Değil mi? Kırpılmış kırpılmış dimi olmuş. Aslı değil mi? Ya da değil mi? Konu gerektirdiği için vaktimizi biraz açtık. Bağışlarsınız değil mi? İyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
11: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Saat 14 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den partilerine geçen belediye başkanlarının huzuru AK Parti'de bulduklarını söyledi. Bundan sonra da aramıza katılacaklar olabilir dedi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma ilişkin de konuştu. İstihbarat teşkilatımız silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıyor ifadesini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının partisine geçişini değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bizi CHP'deki iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz millete hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
3: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
2: Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlı olduklarını söyledi.
3: Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren düzenlemeyle çocukları korumayı amaçladıklarını söyledi. Yeni adımlar yolda mesajı verdi.
3: Şiddeti özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
2: Cumhurbaşkanı dijitalleşmenin yalnızlaşmayı yaygın hale getirerek aileyi de etkilediğini söyledi. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati. Artırmak çok önemli dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ateşkesin uzatılmasına dair açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Washington'daki görüşmelerin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı. Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'dan her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağı duyuruldu. Diğer yandan Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, İsrail'le yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi. Lübnan heyeti ise Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'le yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı vurgulandı. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
4: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
5: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
4: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Hadda'da suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı belirtildi. Liderlerin uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları vurgulandı. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüştü. Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir.
2: Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtiliyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtiliyor. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapılabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınması da olasılıklar arasında. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
1: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu.

0: Beyefendi, rica ettim, yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, arka tarafa doğru ilerleyin, amcanın şey yapalım diye.
1: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
2: Ben sizi bekliyorum. Hastaneye doğru geliyorum.
1: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
0: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
3: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise asılsız ihbar da yaptı. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
1: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
4: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
4: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
1: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlar da kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den kredi kartı borçlarına ilişkin düzenleme çağrısı geldi. Kredi temerrüt faizlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Palandöken, temerrüt faizlerine tavan sınırlaması getirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 2 milyon kişi yasal takipte. Mutlak ve mutlak bankalar birliği devreye girip, hatta Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bir çözüm üretmek lazım.
6: Türkiye'de 147 milyon kredi kartı sahibinin 3 trilyon lira borcu bulunuyor. Birçok vatandaşsa yüksek faizler nedeniyle borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. Sorunun çözümü için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den sektör temsilcileri ve hükümete çağrı geldi.
5: Ne yapılması lazım? Ve mutlak Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tavan şeklinde durdurması lazım. Vadesi dolanlara biraz da süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartıyla olan münasebetlerin tekrar düzenlenmesi lazım.
6: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal bir soruna dönüştüğünün de altını çizdi.
5: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Esnaf kendi kredi kartının dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizinin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.

0: koş, su dinlemiyorum.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Kahve makinesi deyince vatan.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo hoş geldiniz. Cazın Büyüsü başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Fatih Özal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta başka bir davulcu var. Bu sefer Kanada'dan. Geçen haftakine göre biraz daha yaşlı ama onu da ilk defa çalacağız. Adı Neil Gray. Neil Gray ülkemizde pek bilinen bir isim değil ama Kanada ve Amerika'da hayli bilinen bir isim. Değişik müzik türler arasında gidip gelse de hayatının aşkı caz ve tabii ki hard bop ve bebop. Bu albüm de esasında onun bu aşkına bir ithafı. Albümün adı In The Streets. Albüm 2025 yılının aralığında piyasaya çıktı. Sanatçı Vancouver doğumlu. Hala doğduğu şehrin çok yakınında küçük bir kasabada yaşıyor ve müzik yaşamının çoğunu da Kanada'da geçirmiş bir isim. In The Streets isimli albümün prodüksiyonunda yine Kanadalı bir saksafoncu var, Corey Weitz. Esasında albüm Corey Weitz'siz pek yapılacak bir albüm değilmiş. Plak şirketini bulan, aranjmanları yapan, Neil Gray ikna eden saksafoncu Corey Weitz. Albümde Julian Borkowski trompette, piyanoda Bruno Herbert var ve basta da Conrad Good var. Hemen ilk parçamız Frankie's Ghost.

Cazı Müsentif Radyo'da bu hafta sizlere Kanadalı bir davulcuyu tanıtıyor. 2025'in sonlarında çıkmış albümü Industries'i çalarak. Neil Gray, ülkemizde ve Avrupa'da çok az bilinen bir isim, belki hiç bilinmeyen bir isim diyelim. Biz de NTV Radyo'da ilk kez sanatçıyı çalıyoruz. Sanatçının Harbap ve Bebop aşkının bir sonucu olarak gelişen bu albümde, sanatçının en büyük yardımcısı, albümde ona en büyük desteği veren saksafoncu Corey Weitz olmuş. Albüm çıktığı zaman çok iyi eleştiriler aldı. New York Times'taki bir eleştiri de şöyle diyordu. Özetlersek, istediğimiz gibi harbap çalan bir ekip bundan iyisi olamaz. Cazın büyüsü ekip olarak bizim de harbap aşkımızı bildiğinizi düşünerek albüme devam ediyoruz. Sıradaki parçamız For Those in the Back.

Entip Radyo'da cazın büyüsü devam ediyor. 2005'in sonlarında çıkmış bir albüm. Albümün sahibi Kanadalı bir davulcu Neil Gray. Çok uzun yıllardır caz ve diğer türler arasında gidip gelen bu davulcu ülkemizde ve Avrupa'da pek bilinen bir isim değil ama ülkesinde ve Amerika'da tanınan bir isim. İlginç olan şu, New York'tan çok Seattle'da bilinen bir isim. Amerika'ya geçtiği zaman daha çok Pasifik kıyısında çalan bir sanatçı. Albümde saksafonda Corey Witts var, trompette Julian Borkowski var, basta Carnot Good var ve piyanoda da Bruno Herbert var, davulda da Neil Gray var. Albümün prodüksiyonunda ve aranjmanlarında en büyük rol saksafoncu Corey Witts'in. Tekrar albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız Latin Fiasco.

Cazım Hüseyin Tipi Radyo'da bu hafta Kanadalı davulcu Neil Gray'i ağırlıyor. Sanatçının son albümü In The Streets, bu hafta çaldığımız albüm. Albüm Neil Gray'in Harbap aşkına bir güzelleme albümü diyebiliriz. Sırada Somewhere isimli parça var.

Cazım Hüseyin Tivradu'da Kanadalı davulcu Neil Gray'i ağırlıyor. Sanatçının 2005 sonunda çıkmış albümü Industries'i çalıyoruz. Davulcu dedik ama sanatçı kendi kendine piyano da öğrenmiş ve uzun yıllar Vancouver ve Toronto'da caz barlarda piyano çalmışlığı da var sanatçının. Sanatçının piyanodaki idollerinden bahsedelim biraz. Tommy Flanagan, Cedar Walton, Wynton Kelly ve Bobby Timmons. Davula geçersek de kalbini dörde bölmüş Art Blakey, Jimmy Cobbs, Art Taylor ve Max Roach. Albüme dönüyoruz tekrar. Sıradaki parçamız Day and Night. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatli Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayram şıklığı kirliğe yakışır. Klasik

0: Rahat hisset. Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Reklam.
12: Spor haberleri başlıyor.
13: Spor haberlerinden bir kez daha merhaba. Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'taki görkemli kupa töreniyle sona erdi.
14: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Rams Park'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. 'Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa' yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
13: Trabzon Süper Lig'deki 5.lik yarışı bugün noktalanacak. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için sahaya çıkacak.
11: Kümede kalma mücadelesinde son maçların yarın oynanacağı haftada, beşincilik yarışındaki son iki maç bugün. Göztepe ile Başakşehir sezonu Avrupa potasında kapatmak için saat 20'de sahaya çıkacak. 56 yıl sonra Avrupa hayali kuran İzmir temsilcisi son 90 dakikaya bir puanlık avantajla giriyor.
15: More games. Geçen sezonu 8. bitirmiştik. Bu sezonu ise 6. veya 5. bitireceğiz. Gelişimimiz devam ediyor. Benim için en güzel şey bu ivmeyi görmek.
11: Galibiyet halinde 5.liği garantileyecek sarı kırmızılılar ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Samsunspor'a konuk olacak.
16: Kim hak ettiyse 5. olsun. Eğer Göztepe bizi geçerse önümüzde şu anda. Eğer Göztepe bizim önümüzde olursa son haftada ben yine çıkıp tebrik ederim. Demek ki hak etmiş takım onlar oluyor ama biz sonuna kadar zorlayacağız.
11: Göztepe'nin puan kaybını bekleyecek Başakşehir ise 12. basamaktaki Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak bugünü sıralamada 5. bitiren takım Avrupa sevincini hemen yaşayamayacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak Türkiye Kupası finalini Konyaspor kazanırsa son bilet yeşil beyazlıların olacak. Finali Trabzonspor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak.
13: Beşiktaş Ligi Rizespor deplasmanında 2-2 berabere kalarak noktaladı. Dördüncü oldu. Sergen Yalçın istifa çağrısı hakkında konuştu. Böyle şeyleri kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim dedi.
17: Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzüyünüz ama hayat devam ediyor.
13: NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma'nın rakibi San Antonio oldu. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Hoşçakalın.
18: Castle uses a screen and nobody home for Minnesota.
19: NBA Batı Konferansı yarı finali ezici bir skorla noktalandı. San Antonio Spurs 6. maçta Minnesota Timberwolves'u 139-109 yendi ve seriyi 4-2 ile bitirdi. %55 şut yüzdesi ve %47 3 sayı isabetiyle oynayan Spurs'te 5 isim yıldızlaştı. Stephen Castle 32 sayı ve 11 reboundla double-double yaptı. De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19, Julian Champagne 18 ve bench'ten gelen çaylak Dallin Harper 15 sayıyla finali getirdi. Spurs Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder'la karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak. İki takım normal sezonda 5 kez karşılaştı. 4-1 ile üstün olan takım San Antonio'ydu. Son NBA şampiyonu Thunder finale gelirken Phoenix ve Lakers'ı 4-0 ile geçti.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Gaming haftası vatanda. 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de. Reklam.
3: Hava durumu. Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortum da oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında Ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece. Hava durumu.
4: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
5: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: saat 15 haberlerle karşınızdayız. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. Ayrıntıları bize Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
1: Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kritik öneme sahip bir operasyon geldiğini söyleyebiliriz. Sen de ifade ettin. 4 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü bu operasyon ve casusluk yaptı. Yani uluslararası istihbarat ajanlarına Türkiye'de edindikleri bilgileri satan, ileten kişiler gözaltına alındı. 7 kişi tutuklandı. Bunlar da casusluk suçlamasıyla yargılanacaklar. Peki nasıl gerçekleştirildi bu operasyon? Hemen onu anlatalım. Öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatı yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan, casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek isimleriyle tespit etti. Bu kişiler Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MIT'in dikkatini çekti. Ardından da biraz önce bahsettiğim kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Bu operasyon kapsamında önce şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt ardından alındı. Ardından da bu ağda yer alan 9 kişinin yakalanması için bir operasyon başlatıldı. MIT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda daha önceden tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise hali hazırda başka suçlardan ötürü cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi yapılan işlemlerin ardından da tutuklandılar. Bu kişiler casusluk suçundan yargılanacaklar. Bir kez daha ifade edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'nin aleyhine yabancı istihbarat servislerine bilgi aktarımı yapan bir uluslararası casusluk ağını çökertti. 9 kişi tespit edilmişti. Bunlardan ikisinin hali hazırda başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Geriye kalan 7 kişi ise, aralarında elebaşı da var bu örgütün, onu da ifade edelim, tutuklanarak yine cezaevine gönderildi. Bu kişiler de casusluk suçundan yargılanacaklar.
0: Öykü Tüccar Ankara'dan detayları aktardı. 9 günlük Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklar sürüyor. Bu arada tabii seyahat edecekler için de otobüs biletleri tükendi ve firmalar ek seferler de koymaya başladılar. Ama önemli de bir düzenleme yapıldı. Otobüs biletleriyle ilgili olarak iade ve açığa alma işlemlerini kolaylaştıracak bir düzenleme. Buna ilişkin ayrıntıları da bize Erce Tren aktaracak.
2: Karayolu taşımacılığında yapılan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği öncesinde otobüs bileti olan yolcular biletlerini sefer saatinden 24 saat öncesine kadar kesintisiz şekilde iade alabiliyordu. Değişiklik yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 12 saate kadar indirildi. Yani artık yolcular sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz şekilde iade alabilecekler. Bilet ücretlerini kesintisiz şekilde alacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da yönetmelik değişikliğine yönelik bir değerlendirme var. Uraloğlu, düzenleme ile karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Karayolu taşımacılığında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü şekilde koruyan, sektörümüzün ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren ve dijitalle ...işleşmeyi merkeze alan yeni bir düzenlemeyi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca sefer saatine kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu hale getirildi. Böylece yolcular biletlerini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecekler. Bakan Uraloğlu, terminaller için yapılan düzenleme yönelik de bir değerlendirme yaptı. Buna göre taşımacıların artık terminallerde yaşanan yoğunluktan etkilenmemek adına yerel makamlar tarafından gösterilen veya tahsis edilen alanları kullanabileceğini ifade etti. Son olarak kapsam dışı faaliyet gösterilen taşımacılara verilecek ceza tutarlarını da açıkladı. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulduğunu ifade etti Uraloğlu. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise taşıma şirketlerinin yetki belgesi iptal edilecek.
0: Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları da Erce Tren aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den partilerine geçen belediye başkanlarının huzuru AK Parti'de bulduklarını söyledi. Bundan sonra da aramıza katılacaklar olabilir dedi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma ilişkin de konuştu. İstihbarat teşkilatımız silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıyor ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının partisine geçişini değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bizi CHP'deki iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz millete hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
4: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar, huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
3: Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlı olduklarını söyledi.
4: Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren düzenlemeyle çocukları korumayı amaçladıklarını söyledi. Yeni adımlar yolda mesajı verdi.
4: Şiddeti özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
3: Cumhurbaşkanı dijitalleşmenin yalnızlaşmayı yaygın hale getirerek aileyi de etkilediğini söyledi. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati. Artırmak çok önemli dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü ve Trump ziyaretin başarılı geçtiğini savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine de karşı olduğunu belirtti.
5: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

0: Etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
1: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump, onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışınınsa Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump, İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı belirtildi. Liderlerin uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları vurgulandı. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran hattında savaş devam edecek mi? Taraflar arasında ateşkes 8 Nisan'da ilan edildi ancak hala anlaşmaya varılamadığı için bu soru güncelliğini koruyor ve Amerikan basınında da Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun bir hazırlık yaptığı iddiası da var. ABD Başkanı Donald Trump henüz kararını vermese de bu dikkat çekilen önemli bir haber olarak gündemde yer alıyor. Ayrıntılar için şimdi biz sıcak bölgeye dönelim ve NTV ekibinden Melike Şahin ve kameraman Vahattin Demir yayın için Tel Aviv'den hazırlar. İsrail ordusunun hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağına dair de haberler vardı. Melike, neler aktaracaksın?
3: Canan, evet, aslında iki gündür bu konu dillendiriliyor. İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri medyasında bu hafta sonu için İsrail'in yüksek alarm seviyesinde olduğu belirtilmişti. Olası bir saldırı ihtimaline karşı İsrail'de üst düzey komuta kademesinin orduda hazırlık içerisinde olduğunu ve hafta sonu bir saldırı olabileceği yönünde ihtimaller, iddialar basında yer almıştı. Başka bir haber daha var. New York Times'ta yer alan bir haber bu. Onda da saldırı planlarının hazır olduğu ve bu hafta için, önümüzdeki hafta için İran'a bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve iki Orta Doğu'daki görev yapmış yetkiliye dayandırılıyor bu iddialar. Saldırı planlarının hazırlandığı, ateşkes süresince daha önce hiç olmadığı şekilde hazırlıklı olunduğu ve bir saldırı ihtimali bu hafta için İran'a yeniden olabileceği üzerinde duruluyor. Burada özellikle Trump'ın bu kez eğer yeniden İran'a bir saldırı olursa daha fazla güç uygulanması yönünde talimat vereceği ifadeleri yer alıyor. Başkan yardımcılarına da dayandırılan iddialar bunlar. Tabii bir seçenek daha var. O da özel harekat ekiplerinin, timlerinin sahaya inerek alandan yere gömülmüş olan, yer altına gömülmüş olan zenginleştirilmiş nükleeri dışarı çıkartmasına yönelik bir operasyon yürütülebileceği de yine iddialar arasında yer alıyor. Ancak tabii bu böyle bir durumda kayıpların daha fazla olabileceği düşünüldüğünden bunun da değerlendirildiği yönünde iddialar var. Ama hatırlatalım, İsrail basınında da özellikle yer almıştı. İsrailli yetkililerin Tel Aviv yönetiminin İran'a bir saldırı düzenlenmesini istediğini CENTCOM'a bildirdiğine dair de ifadeler, iddialar yine İsrail basınında da yer almıştı. Ama Trump'ın henüz nasıl ilerleyeceğine dair bir karar vermediği konuşuluyor.
2: Tabii bir yandan da İran'ın gölgesinde kalmış olsa da İsrail tarafından ateşkese rağmen Gazze'ye dönük saldırılar devam ediyor.

0: ediyor. Gazze'nin yeniden inşa planı da var. Ama son olarak orada hem hedef alınan noktalar neydi hem de son durum nedir bu saldırılara ilişkin olarak?
1: Yine sivillerin olduğu bölgeler hedef alındı Canan. Dün Gazze'de bir apartman bombalandı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi bu saldırının ardından. Bir uyarı yapılmaksızın ateşkes sürecinde İsrail tarafından bir kez daha Filistin bombalandı. Burada hedefin Kassam Tugaylarından İzzettin El Haddad olduğu bildirildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı bu açıklama ve Haddad'ın bu saldırı sonucunda öldürüldüğü açıklandı. Bugün Hamas da bu iddiayı, bu açıklamayı doğruladı ve Kassam Tugaylarının üst düzey komutanlarından İzzettin El Haddad'ın öldürüldüğü belirtildi. Ateşkes süreci devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da itiraf niteliğinde bir açıklama vardı dün. O da ateşkes süreci boyunca İsrail'in Gazze'de Filistin'de işkal ettiği toprak %60'a çıkarıldığını söyledi. Hamas'la ateşkes sürecinde İsrail'in işgal ettiği topraklar %53'teydi. Gerilemek bir yana aslında bu süreçte daha da ilerlediklerini göstermiş oldu İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamalarla.
0: Bir başka cepheye daha bakalım. İsrail'le Lübnan hattında da 45 güne uzatılan bir ateşkes söz konusu oldu. Müzakereler devam edecek mi? Ayrıntılarda neler var?
1: İki gün sürdü. Washington'daki Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ilerleyen İsrail-Lübnan müzakereleri, ABD ile arabulucular görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi ve bunun sonucunda da daha çok ilerleme kaydedilebilmesi adına ateşkesin 45 gün daha uzatıldığı belirtildi ki yarın sona eriyordu eğer bu ateşkes süreci uzatılmasaydı ve bir sonraki müzakere de 2-3 Haziran tarihlerinde yine Washington'da yapılacak derdi. Bunun yanı sıra iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla da güvenlik görüşmeleri olacağı da yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından ifade edildi. Pentagon'da yapılacak bu görüşmeler ve 29 Mayıs'ta başlayacak. Lübnan heyetinden de yine bir açıklama oldu. İsrail'le yeni bir güvenlik koordinasyon mekanizması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı Lübnan heyeti de. Tarafların yine aslında az önce belirttiğim gibi ABD gözetiminde Lübnan ordusu ve İsrail savunma kuvvetleri arasında yeni bir koordinasyon mekanizması kurulması üzerine anlaşmaya vardıkları belirtildi. Ama tabii bir hatırlatma yapayım. Bu ateşkes süreci boyunca da iki taraftan karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor ve kayıplar da devam ediyor. Sık sık İsrail'e yönelen roketlerle, saldırılarla ilgili bildirimler geliyor, duyuyoruz. Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da devam ediyor ve hayatını kaybedenlerin olduğu da her gün açıklanıyor.
0: Melike Şahin Tel Aviv'den aktardı. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar hareketli. Nakba'nın 78. yılı nedeniyle Filistinlilere destek yürüyüşü düzenleniyor. Aşırı sağda sokakta. Ayrıntılar için hemen Londra'ya dönelim. Ve NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt Filistin'e destek yürüyüşünün gerçekleştiği noktadan bize son durumu aktaracak.
2: Evet, şu anda Londra sokakları hareketli. Filistin'e destek yürüyüşü başladı. Biz de yürüyüş kortejinin hemen önündeyiz. Bugün sadece Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşmiyor Londra'da. Aynı zamanda aşırı sağcıların da yürüyüşü var. Tommy Robinson destekçileri de United Kingdom isimli bir organizasyona imza atıyorlar. Kentin başka bir noktasında. İşte bu nedenle başkent polisi alarmda. Özellikle United Kingdom yürüyüşüne dönük bir odağı var polisin, bunu söyleyebiliriz. Çünkü Filistin'e destek gösterileri şu anda barışçıl bir şekilde devam ediyor ki zaten bugüne kadar her hafta süren bir yürüyüştü bu. Dillerde Filistin'e özgürlük sloganları var. Birleşik Krallık'ın artık İsrail'i silahlandırmayı bırakması gerektiği yönünde sloganlar atıyor bu grup ve Waterloo Place'e kadar yürüyecekler. Metropolitan Polisi bugünkü eylemlerle ilgili olarak son yılların en yoğun güvenlik operasyonlarından birisini gerçekleştirdi. yoğunlaştırdığını açıkladı. 4000 polis görev yapıyor bugün başkent Londra'nın sokaklarında ve çevre illerden de takviye polisler getirildi. 660 kadar polisin geldiğini açıkladı Metropolitan Polisi. Hayli komplike bir operasyon planlanıyor ve 4,5 milyon poundluk da bir maliyetten bahsettiler bugün. Bugün Londra'da ayrıca Wembley'de Manchester City ve Chelsea Federasyon Kupası'nda karşı karşıya geliyorlar. Tabii polisin bir başka odak noktası da orası olacak. Çünkü futbol oligan gruplarının geçmişte Tommy Robinson ve aşırı sağcılara destek verdiği biliniyor. Bu nedenle de bu noktadaki güvenlik risklerine odaklanıyor polis bir taraftan da. Tabii iki yürüyüş için kamu düzeni yasası kapsamında özel koşullar da uygulayacaklarını açıkladılar. Bu bağlamda ilk kez bir protestoda yüz tanıma teknolojisi kullanılacak. Ve bu bağlamda özellikle United Kingdom katılımcılarının toplandığı yerde bu canlı yüz tanıma sisteminin devrede olacağını açıkladılar. Filistin yanlısı yürüyüşçüler üzerinde yüz tanımasının kullanılmayacağı yine polis tarafından açıklandı. Tabii özellikle konuşmacılar ve organizatörler için de ilk defa özel şartlar geldi bugün. Bu komplike operasyon kapsamında ve özellikle yasalara aykırı bir hareket içerisinde olurlarsa konuşmacı ya da organizatör fark etmeden gözaltına alınacak. Ki buna ilişkin hemen bir olaya tanık olduk. Yüz maskesi takılmaması isteniyor ve bu bağlamda yüz maskesi takmakta ısrar edenler polis tarafından gözaltına alındılar. Polis bir taraftan da intifada ya da IDF'e ölüm gibi çağrı yapanların da aynı şekilde suçlanıp gözaltına alınacağını ifade etti. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bir taraftan da yürüyüş devam ediyor. Sloganlar atılıyor. Görevliler de yürüyüşün huzur içerisinde geçebilmesi için yoğun bir çabanın içindeler. Belki ekranlara yansıyor. Zaman zaman bize dönük de uyarıları olabiliyor. Şimdi Başbakan Keir Starmer'ın da bugünkü sokak eylemlerine ilişkin açıklamaları vardı. Starmer, barışçıl protestoları her zaman desteklediklerini ifade ediyor. Ancak United Kingdom yürüyüşünün organizatörlerinin nefret ve bölünmeyi körüklediğini söyledi Starmer. Ve özellikle aşırı sağcı kışkırtıcıların vize başvurularını da bu eylemler öncesinde engellediklerine dikkat çekti. Tabii yurt dışından katılımları önlemek için bu adım atıldı Birleşik Krallık'ta. Çünkü geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanan finansla bu aşırı sağcılar bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdi. Ve o yürüyüşte de özellikle İslam'a yönelik nefret dolu söylemler, Hristiyan milliyetçiliğini körükleyen davranışlar ve aşırıcı bazı katılımcıların nefret söylemlerini dile getirdiği bir eyleme tanıklık edilmişti ki o eylemde de 150 bine yakın sayının toparlanmış olması kaygı verici olarak herkesi şaşırtmıştı. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bugünkü eyleme ilişkin olarak Britanya Müslümanlar Birliği'nden de bir açıklama geldi. Onlar da bugün Londra'nın merkezinde Müslümanların çok bulunmaması gerektiği yönünde çağrı yaptılar. Çünkü özellikle holigan gruplar aşırı sağcılarla bir araya geldiğinde toplu taşımada olsun ya da sokaklarda olsun göçmen olduğunu fark ettikleri kişilere yönelik de nefret dolu söylemlerle hareket edebiliyorlar. Onlara tepki gösterebiliyorlar. İşte bu nedenle çoğu göçmene merkezde olmamaları yönünde çağrılar yapıldı. Tabii polis iki grubun karşı karşıya gelmesini önlemek için de güzergahlarda ayrı bir yol izleneceğini ve zaman zaman da çok sert polis güvenlik kordonlarının oluşturulacağını açıkladı. Şu ana kadar bir karşı karşıya geliş söz konusu olmadı. Yürüyüş devam ediyor ve yürüyüşlerin sona erdiği noktada belki de iki grubun en çok birbirine yaklaştığı nokta olacak. Ama polis de zaten tüm tedbirlerini buna dönük almış durumda başkent Londra sokaklarında Canan.
0: Evet, Londra'dan aktardı Gökhan Bozkurt bize. Ülkede bugün iki önemli yürüyüş gerçekleştiriliyor. Nakba'ya destek yürüyüşü içinde canlı olarak ekranlarınıza getirdik ayrıntıları diyelim. İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü tartıştı. Biri diğerine kafa attı. Zanlıya 180 bin lira idari para cezası verildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Arnavutköy'de yaşanan olayda sosyal medyada içerik ürettiği öğrenilen Hülya Sönmez, trafikte bir kadın sürücüyle tartıştı. Kadının tepkisi üzerine Sönmez aracından inerek sürücüye kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kadın sürücünün şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelendi. Sönmez'e 180 bin lira idari para cezası verildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Evet, Filistin'e, Gazze'ye destek sadece sokaklarda değil, denizde de destek devam ediyor. İnsani yardım koridorlarının açılması çağrısı ve bunu dünyaya duyurmak ve de Filistin halkının haklı mücadelesinde de destek olmak amacıyla hareket eden Global Sumut filosu 14 Mayıs'ta yolculuğuna başlamıştı. Marmaris'ten hareket etmişti ve Hak İş Genel Başkanı Sumut aktivisti Mahmut Aslan da katılımcılar arasında. Öncelikle teşekkürler yayına katıldığınız için Sayın Arslan.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum bizim sesimizi bütün dünyaya ve ülkemize ulaştırdığınız için.
0: Hemen bu filonun ve bu yolculuğun amacını sorarak başlayalım o halde.
3: Evet, aslında Sumut 2 organizasyonu, Global Sumut 2 organizasyonu, Özgürlük Filosu ve dünyanın pek çok ülkesinden, 70 ülkeden 500 civarında aktivistin katıldığı 54 tane gemiden oluşan, gerçekten dünyanın en büyük sivil hareketi olarak bu yola çıktık. Sumut'un esas amacı Gazze'de ve Filistin'de yaşanan insanlık dışı uygulamaların, özellikle soykırımın, Gazze'ye uygulanan ablukanın ve Gazze'de yaşanan katliamların insanlık dışı uygulamalara karşı dur demek için sivil bir inisiyatif olarak yola çıktık. Sivil inisiyatif, sivil bir direniş. En küçük üzerinde herhangi bir silah sayılacak çakı bıçağı bile olmayan ve sadece amaçları Gazze'de, Filistin'de yaşanan bu katliamlara karşı insanlığın, insanlık vicdanının ölmediğini, insanlık vicdanının yeniden ayağa kalkması gerektiğini inanan insanlar, statüleri, ekonomik durumları, herhangi bir şartları dikkate almadan sadece kendileri ve bir aktivist olarak Gazze'ye, özellikle ablukanın kaldırılması konusundaki çabaları destek vermek adına yola çıkmış durumda. Bu Sumut bir aslında önemli bir başarı hikayesini bize sağlamıştı. Çünkü Sumut bir hareketi başladığı andan itibaren Siyonist katiller İsrail'de kısmi bir ateşkes de olsa ateşkesi kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bugün Sumut 2 hareketi Ocak ayından itibaren gündeme geldiği andan itibaren başta Mescid-i Aksa'daki yasaklamalar olmak üzere bazı yasakları kaldırmak zorunda kaldılar. Bugünden itibaren yine Sumut filosu harekete geçtiği andan itibaren Siyonist katillerde büyük bir telaş, büyük bir tedirginlik ve bir şekilde dünyaya Sumut'u karalamak adına çeşitli provokasyonlar, algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bir önceki girişimimiz biliyorsunuz özellikle İtalya'dan sonra Yunanistan'a yakın yerlerde İsrail devleti 1000 kilometre uzaktan gelip uluslararası sularda aktivistlerimize müdahale etmişlerdi. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten Sumut'tan çok korkuyorlar. Bu korku onları yanlış yapmaya da devam ettiriyor. Ama biz bütün bunları korku dağlarını yıkarak özellikle Sumut katılımcıları kongrede yaptıkları, ayın 13'ünde yaptığımız kongrede hiçbir şekilde, hiçbir zorlama, hiçbir yönlendirme olmadan herkes gönüllü olarak Sumut'a katılmaya ve Gazze'ye hareket etmeye karar verdik. Bu hareketimiz bu doğrultuda Marmaris'ten ayın 14'ünde yola çıktık. Ancak hava şartlarından kaynaklı bir sorun yaşadık. Yoğun bir fırtına ve dalgadan dolayı gemilerimiz hareket etmekte zorlandılar. Şu anda filomuzun 16 tane gemisiyle beraber biz Yunanistan'ın Meis Adası'nda, yani Türkiye'nin Antalya Kaş ilçesinin hemen karşısındaki Meis Adası'nda bekliyoruz. Fırtınanın dinmesini ve bir an evvel yola çıkmayı özellikle arzu ediyoruz. Arkadaşlarımız, bizim gemide 19 arkadaşımız var. 19'u 5 kıtadan arkadaşlarımız var. Bunların her birisi kendi ülkelerindeki herhangi bir grubu, herhangi bir siyasal görüşü, ideolojiyi değil, sadece Filistin davasını, Gazze ablukasının ortadan kaldırılması için yola çıkmış aktivistlerimiz. Onların da tek hedefi var, ablukayı kaldırıp özellikle Gazze'nin özgür olmasını sağlamak.
0: Evet, siz İsrail'in müdahalesinden bahsettiniz az önce. Buna ilişkin de bir sorum olacak. Bu yolculuğun ilerleyen aşamalarında böyle olası bir müdahaleye karşı bir tedbiriniz ya da bir planınız var mı?
3: Bizim planımız, biz eylemsiz, şiddetsiz bir Sumut 2 filosu olarak yola çıktık. Elimizde, gemimizde herhangi bir silah sayılacak çakı bıçağı bile yok. Biz sadece insan olarak, bir sivil direnişçiler olarak, aktivist olarak Gazze'deki ablukanın insan haklarına aykırı, uluslararası hukuka aykırı, insanlığa aykırı bu ablukanın kaldırılması, insani yardımların serbest bu Gazze'ye ulaşmasının sağlanması ve gerçekten bütün dünyadaki halkların tepkilerine karşı Siyonist devletin bu uygulamasından vazgeçmesi için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki tedbirimiz şu, biz gemilerimizde Gazze istikametine yürüyeceğiz. Yürümemizi engellemek isteyenlere karşı sivil bir direniş hakkımızı kullanacağız ve herhangi bir şiddete fırsat vermeden, şiddet uygulanmadan gönüllü olarak ve bir sivil aktivist olarak Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. Bunu önlemek isteyen tabii ki Siyonist devletin geçmişte uygulamaları var. Ama bu uygulamalar bizi asla korkutmuyorlar. Şundan emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz Sumut bir başarısız oldu söyleniyor ama biz Gazze'ye giremesek bile aslında Gazze'ye uygulanan saldırıların ateşkesinin en azından başlangıcını yapmıştık. Bu evet. Süreçte Gazze'ye ulaşmamız engellenirse bile biz inanıyoruz ki ikinci Sumut operasyonu mutlaka başarıya ulaşacak ve bütün dünyanın gözü önünde sivil bir direnişin, sivil bir itaatsizliğin, sivil bir mücadelenin nasıl başarılı olduğunu da bütün dünyaya göstereceğiz. Ben hem ülkemin hem de bütün dünyanın vicdan sahibi olan herkesin, vicdan sahibi olan insanlık adına herkesin bu Sumut filosuna desteğini ve İsrail'in baskılarının önlenmesi konusunda İsrail'e yönelik tepkilerin ortaya koymalarını istiyoruz. Bizim gemideki aktivist arkadaşlarımızın talebi bu. Sizlere de teşekkür ediyoruz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mahmut Arslan, HAK İş Genel Başkanı, aynı zamanda Sumut aktivisti. Bu Sumut 2'nin yolculuğuna ilişkin de gelişmeleri, ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtelim ve gelelim gündemdeki diğer haberlere. Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu, güzergahını değiştirdi ve rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
4: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
5: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
4: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
6: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim, yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, arka tarafa doğru ilerleyin, amcanın şey yapalım diye.
4: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
5: Ben sizi bekliyorum, hastaneye doğru geliyorum.
4: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
6: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat başından itibaren Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Bir arkadaşınızı överken çok mütevazi bir insan demeden önce iyice düşünün. Yoksa benzer iki sözcüğü birbirine karıştırdığınız için zor duruma düşebilirsiniz. Çünkü mütevazi birbirine paralel demek. Aslında amaçlanan sözcük mütevazı. Mütevazi de olur ancak sondaki i harfini kısa okumak kaydıyla. Mütevazi değil, mütevazi. Yani alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız. Arkadaşınıza paralel değil de alçak gönüllü demeyi tercih edersiniz herhalde. Mütevazı, Arapça tevazudan geliyor. Tevazu da alçak gönüllü olmak demek. En iyisi arkadaşımıza kıymayalım ve çok mütevazi bir insan yerine çok mütevazı bir insan diyelim olsun. Tıpkı az önceki örnek gibi sükutu hayal de sükutu hayal şeklinde söylenip bizi yanlışa sürüklüyor. Yine sözcüklerin anlamlarına bakalım. Sukut Arapçadan gelmedir ve düşme demektir. Daha aşağı derecelere inme, seviye kaybetme anlamındadır. Dava sukut etti yani düştü. Sukutu hayal, hayal kırıklığı, düş kırıklığı. Ha bir de ahlak sukut etti derler, ahlak bozuldu anlamında. Sükutsa yine Arapçadır ve susma, konuşmama, söz söylememe anlamındadır. Bu durumda sükutu hayal, hayallerin susması anlamına, daha doğrusu anlamsızlığına geliyor. Örneğin, sükut ikrardan gelir dendiğinde, susmak, kabul etmek, onaylamak demektir demiş oluyoruz. Başa dönüp hatırlarsak, mütevazı, alçak gönüllü, mütevazi, birbirine paralel demek. Hayallerimizde susmak yerine sukut ediyor. Sükutu hayal değil, sukutu hayal. Hayallerinizin sukuta uğramayıp gerçekleşeceği günler dileriz.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Neden gözünüzde
8: özellikle kış aylarında hava kapalıyken girilen ruh hali daha hüzünlü, yorgun, ümitsiz olma noktasına geldiğinde kış depresyonu ortaya çıkıyor. 10 kişiden 3'ünde belirtileri görülen bu mevsimsel depresyon daha çok kadınlarda görülüyor. Peki mevsimler ruh halimizi neden etkiliyor? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yalıoğlu anlatıyor.
9: Aslında dış faktörler dediğimiz kendimizi keyifsiz, mutsuz, tatsız hissettiğimiz noktalarla ilgili bir sürü yan faktör vardır neden olabilecek. Biyolojik faktörler, geçirdiğimiz başka hastalıklar ve dış faktörler de. Mevsim dönümleri, mevsimlerin özellikleri bir şekilde insan ruh sağlığı üzerine çok çeşitli olarak etkili. Kış dediğimiz zaman havanın karardığı, güneşin daha az görüldüğü, dolayısıyla ışığın iyileştirici, gün ışığının tabii ki iyileştirici bir etkisi vardır. Ondan uzaklaşıyoruz. Havaların kararmasıyla, soğumasıyla bir noktada ister istemez fiziksel aktivitemiz azalıyor. Yürüyeceğimiz yerlere taşıtla gitmeyi tercih ediyoruz. Buluşacağımız dostlara daha uzak kalıp sosyal izolasyona maruz kalıyoruz. Bu noktada dediğim gibi mevsimlerin insan ruh sağlığı üzerine değişik etkileri var.
8: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yalıoğlu NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: rahat hisset. Çığlı'dasın, rahatsın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Reklam. Engelsiz başlıyor.
6: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de kulaçlarıyla yalnızca madalyalara değil birçok insana da ilham veren genç bir milli sporcu konuğumuz olacak. Paralimpik milli yüzücü Ebrar Bilge bizimle. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş buldum.
6: Sportif kariyerinizle ilgili sorulara geçmeden önce dinleyicilerimize kendinizi tanıtmak ister misiniz?
7: Tabii. Ben milli yüzücü Ebrar Bilge, 16 yaşındayım. 2010 Gaziantep doğumluyum. Doğuştan iki bacağım ve parmaklarım eksik bir şekilde dünyaya geldim. Lise 10. sınıf öğrencisiyim. İlci Konukoğlu Anadolu Lisesi'nde okuyorum.
6: Yüzmeyle yolunuz nasıl kesişti?
7: Yüzmeyle ben aslında yüzme yapmak istediğim bir spordu zaten küçüklüğümden beri. Ama maalesef gittim, hiçbir havuzlara alınmıyordum. Daha sonra şu an kent senarım olan Mehmet Ali hocamla yolda karşılaştık. Beni yolda durdurup kızım yüzme öğrenmek ister misin dediğinde o an aslında bir şok oldum. Evet. Daha sonra dedim ki evet isterim dedim. Sonra bana numarasını yazıp annen ya da babam benimle iletişime geçsin dedi. Eve gittim, annemle konuştular. Hemen dedi havuza geçsin Ebrar'ı. O günden sonra yüzmeye suya girdim.
6: Peki o günden sonra Ebrar'ın hayatında neler değişti? Nasıl sportif başarılar geldi?
7: Aslında o günden sonra hayatımda ne gibi şeyler değişti? Ben daha çok kendimi daha özgüvenli hissettim. İnsanlara, hayata bakış açım daha çok değişti. Daha hızlı, daha özgüvenli bir kişi haline geldim. İlk günlerde havuzlarımda çok korkuyordum, çok endişeliydim. Suya titreyerek giriyordum. Ama antrenörümün sayesinde çok iyi bir şekilde yüzme öğrendim. Çünkü onun cümleleri beni motive ediyordu. Bana her zaman sen suyu seversen su da seni sever. Hadi benim kızım, aferin benim kızıma diyerek beni daha çok motive etti. Ve ben suyu sevdim, su da beni sevdi.
6: Su sizin için bugün ne ifade ediyor peki?
7: Bu benim için aslında bugün nefesim, emeğim ve kendimi en özgür hissettiğim yer. Bazen bütün yorgunluğumu alan bir sessizlik aslında. Ya da bazenler içindeki bütün mücadeleyi orada gösterdiğim bir alan. O yüzden her kulaçta biraz daha büyüdüm ve kendimi o bir dünyada bulduğum bir yer su. Milli takıma girdikten sonra tabii ki de hayatımda birçok şeyler değişti. Sadece aslında yarışlar değil, bakış açım büyüdü. Daha disiplinle pes etmemeyi ve ülkemi temsil etmenin gururunu öğrendim ben. Attığım her kulaçta sadece kendim için değil de ülkem ve bayrağım için yüzdüğümü söylüyorum.
6: 3 yıllık yüzücülük kariyerinizde hangi başarıları elde ettiniz?
7: İtalya Dünya Serilerinde 6 madalya kazandım. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda 2 broz madalya kazanarak ilime geldim. Daha sonra Singapur Dünya Şampiyonası'nda 3 final yüzerek ülkeme geldim. Aynı zamanda 200 metre serbestte dünya altıncısı oldum. Daha sonra 2005 sezonu kapattıktan sonra 2026 sezonunu açtık. 2026 sezonunda da Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalyayla ilime geldim. Daha sonra tekrardan bir İtalya Dünya Serilerine gittik. Orada da final derecelerimi yüzdüm. Geçen de Almanya Berlin'e gittiğimizde orada da aynı şekilde final derecelerimi yüzerek ülkeme geldim.
6: Çok ciddi başarılar. Depar taşına çıkmadan önce neler hissediyorsunuz? Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?
7: Aslında o tabii oraya girmek, o ortam aslında çok stresli, çok gergin bir ortam. Oraya girdiğimde ben çok stresli bir insanım zaten. Oraya girdiğim anda benim vücudum buza kesiyor. Sadece yarışıma odaklanıyorum. Ve o kulvar taşının üstüne oturduğumda etrafımda en iyiler. Önümde kocaman bir havuz ve dalgalanan bir ay yıldızlı bayrak görüyorum ben orada. Ve kendime şunu diyorum. Ebra bunu yapmalısın. Çünkü sen buraya ülken ve bayrağın için geldin. Onlar için savaşmalısın diyorum. Ve o şekilde kendimi motive ediyorum.
6: Bu başarılar çevrenizde nasıl yankı buldu? Size nasıl geri dönüş oldu?
7: Okulda tabii arkadaşlarım, öğretmenlerim olsun hepsi çok güzel karşılamalarla karşılıyorlar. Çiçeklerle, plaketlerle aslında gösteriyorlar bu şeylerini. Her girdiğimde sınıf arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun alkışlanarak giriyorum ben okula. Ve onların sende hep bir mutluluk, hep bir böyle gurur oluyor.
6: 3 sene önceki Ebrar'ı düşündüğünüzde bu günleri hedeflemiş miydiniz? Hiç hayal etmiş miydiniz?
7: Aslında hiç hayal etmemiştim ama sonradan artık işler ciddiye bindiğinde kendime şunu derdim. Hiç korkma, bir gün kurduğun hayaller için ülkende yaşayacaksın. Göreceksin ama vazgeçmeyeceksin. Çünkü en güçlü halin pes etmediğin günlerde ortaya çıkıyor. Yani kendime 3 yıl önce bunu derdim.
6: İnsanların sizi en çok hangi konuda yanlış anlamasını istemezsiniz?
7: Ya aslında insanların beni sadece güçlü gördükleri için hiç yorulmadığımı sanmalarını istemem. Çünkü herkesin görmediği bir emek var, bir baskı var ve bizim içimizde verdiğimiz sessiz bir mücadele var. Bizler de bazen nereye kırılıyoruz, yoruluyoruz ama yine de devam etmeyi seçiyoruz. Yani bu konuda insanların beni yanlış anlamamasını isterdim.
6: Madalya tek başına bir başarı mıdır?
8: Aslında madalya tek bir başarı değildir. O madalyaya kadar uzanan, çekilen emekler, yapılan fedakarlıklar, bunların hepsinin aslında göz önünde bulundurmak lazım. O madalyaya gidebilmek için biz aylarımızı veriyoruz. Madalyaya boynumuza taktığımız anda zaten dünya bizim için bir duruyor. Çünkü geride kalanlar diyorsun ki ya ben bunu yaptığım için ben bu madalyayı aldım.
9: Ben emek verdim, ben çalıştım ve bu başarıya ulaştım diyebiliyorsun. O yüzden madalya tek bir başarı değildi. Onun öncesinde çekilen bir sürü fedakarlıklar ve emekler vardır.
6: Şu cümle size ne ifade ediyor? Bazen bir kulaç sadece suyu değil, ön yargıları da geçiyor.
9: Evet, aslında her kulaç attığımızda insanların ön yargılarını, işte sen nasıl yapacaksın, sen nasıl yüzeceksin dediklerini kırabiliyoruz.
7: Her kulaç attığımızda da bu ön yargı her zaman kırılıyor bizde.
6: Önünüzdeki en büyük hedef nedir?
9: Önümdeki şu an en büyük hedeflerden bir tanesi Eylül ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda. Orada da ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak olacak.
6: Paralimpik oyunlar hayali sizin için de bir köşede duruyor mu? Ve sizin için ne ifade ediyor?
9: Paralimpik oyunlar benim için sadece aslında bir yarış değil.
7: Emeğin, sabırın ve hayallerimizin en büyük sahnesi orası. Burada olmak, ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek ya da verdiğimiz tüm mücadeleyi suya yansıtmak benim için zaten tarihsiz bir gurur. O yüzden yani her kulaç benim için vazgeçmeyen bir hikaye diyebilirim.
6: 19 Mayıs Atatürk'e ama Gençlik ve Spor Bayramı haftasına giriyoruz. Neler söylemek istersiniz?
7: Ya aslında 19 Mayıs benim için bir yani bizler için bir aslında bir spor bayramı bir tarih değil. Gençliğimize duyulan güvenin ve umutların ve mücadelenin simgesi aslında. Bugün yani hayallerimizin peşinden korkmadan gitmemiz gerektiğini hatırlatan en önemli tarihlerden birisi benim için.
6: Paralimpik milli yüzücü Ebrar Bilge, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz.
7: Rica ederim.
0: Engelsiz.
6: Bulunduğumuz dönem birçok spor branşında uluslararası organizasyonların düzenlendiği bir zaman dilimi. Türk para sporcular katıldıkları elit organizasyonlarda yine önemli dereceler elde ettiler. Uluslararası Para Judo Federasyonu tarafından Kazakistan'da düzenlenen 2026 Para Judo Grand Prix müsabakalarında Türk sporcular 5 madalya kazandı. Görme engelliler kategorisinde 60 kiloda Gülhan Atasayar ve 70 kiloda mindere çıkan Duygu Çete Artar gümüş madalya kazandı. Turnuvada 52 kiloda Zeynep Bozdemir, 60 kiloda Merve Uslu ve 70 kiloda Esmer Taşkın bronz madalya kazanarak ülkemiz adına önemli başarılara imza atan sporcular oldular. Para teniste ise 2026 Avrupa Kupası eleme maçları İtalya'nın Sardunya adasında yapıldı. Kalabalık bir kafileyle organizasyona katılan Türkiye, Fatih Karataş, Ahmet Kaplan çiftiyle elemeleri ikinci olarak tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Ağır engel grubunda yer alan Kuat kategorisi sporcusu Fatih Karataş, şampiyon öncesi katıldığı programımızda hikayesini, spora başlama sürecini ve hedeflerini anlatmıştı. Dinliyoruz.
10: Ben Fatih Karataş, tekerlekli sandalye tenisi milli takım sporcusuyum. 2009 yılında trafik kazası sonucu omurilik felçlisi oldum. Yaklaşık 17 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Kemerim bağlı olmadığı için araçtan uçmuşum. C6-C7 seviyesinde omurga yaralanmam var. Ve hayatımı omurilik felçlisi olarak devam ediyorum. Tenise başlamam şöyle, spor yapmak gibi bir hedefim olmadı hiçbir zaman. Çünkü engelim ağırdı, spor yapabilir miyim hiç düşünmedim. Ama yani dernek geçmişim var. Dernekte tabii ki de çevreniz genişliyor. Ya milli sporcu arkadaşlarınız oluyor. Basketbolda ve okçulukta aslında ilk önce denedim. Sonrasında yani Ebru Bulgurcu ile tanıştım ve tenise yapabileceğimi söyledi. Serüvenim 2016 yılında başladı aslında. 2016 yılında başlayıp bu tarihe kadar da devam ettirdim. Sporun içinde bir aktivite var. Aslında bir sizi hayatın içinde tutan ve dünyanın her yerinde arkadaş sahibi olmak imkanını sağlayan bir şey. Ben de bunu sporla yaptığım için ve devam ettiğim için hep kendimi daha mutlu hissettim. Asıldaki en büyük şeylerden bir tanesi de ya bu milli takımla ve takımla birlikte dünya ikinciliğini elde etmek, Türk tenisine böyle bir muazzam başarıyı kazandırmak benim için muhteşem bir şey. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü puan toplayıp sıralamaya girip ülkenizi temsil ediyorsunuz. Olimpiyata gitmek en büyük, Grand Slam'e gitmek en büyük hedeflerimden. Yani dünya derecesinde, dünya şampiyonasında hedefimi bir nebze de olsa derece alarak gerçekleştirdim. İnşallah tabii şampiyonlukla da taçlandırıp Grand Slam'e katılmak ve olimpiyatlara katılmak, yani şu anda iki hedefim var.
6: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
11: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. İstanbul ve Bursa'ya yağmur gelecek. Pazar günü gök gürültülü sağanak var. İstanbul 25, Bursa 26, Ankara güneşli 21, Antalya merkez parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yine dolu ve hortumda oluşabilir. Ankara'da da pazar yağış şiddetli. Marmara'da gündüz güneş görülecek. Akşam sağanak yağış geliyor. Pazar günü bölge gök gürültülü yağışlı. Sakarya 27 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 24, Kayseri 19 derece. Pazar yine kuvvetli sağanak var. Ege'de güneşli havanın ardından birden gelecek şiddetli yağışla birlikte dolu ve hortum tehlikesi de var. Manisa 29, Muğla 26 derece. Bodrum'da kısa süre yağışlı. Akdeniz'de parçalı bulutlu, yağış az noktada var. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de Ordu-Artvin arasında ordu kuvvetli yağmur var. Zonguldak güneşli 20 derece. Pazar gününe dikkat. Bölgeye yine çok şiddetli yağış gelecek. Doğuda Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak arasındaki kentlerde yağmur, yıldırımlarla birlikte şiddetli yağacak. Erzurum 15, Gaziantep parçalı bulutlu 23 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
9: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
10: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
9: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
8: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
11: Mutlu hafta sonları, saatler 16'yı gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
12: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT, istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Bölge ülkelerine kanlı oyunları birlikte bozmalıyız diye seslendi. Cumhurbaşkanının ülkeler arası şirketleri değil, kendi haklarını savunmalı ifadesi de dikkat çekti.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki krizin temel sebebinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu söyledi. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar dedi.
13: Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta konuştu. Ziyaretiyle Türk devletleri arasındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi ve ittifakın geleceğine ilişkin tartışmalar da soruldu.
13: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
12: Cumhurbaşkanına Türkiye'nin F-35 programına dönüp dönmeyeceği de soruldu. Erdoğan temasların sürdüğünü, müsbet bir sonuca ulaşmayı umduklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vizyonunu koruduğunu da söyledi. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadelerini kullandı.
11: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyaretleri gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konu başlıkları arasındaydı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. Ayrıntıları da yakında açıklanacak. İlk bilgilere göre mekanizma kapsamında Boğaz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak. Mekanizmaya dair ayrıntıları İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya hesabından duyurdu. Mekanizmanın İran'ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin belirlenmiş bir güzergah üzerinden yapılacağını da aktaran Azizi, geçişler için verilen uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edileceğini de bildirdi. İranlı yetkililer mecliste savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Mustafa Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti. ABD, İsrail ile İran hattında savaş devam edecek mi? Taraflar arasında ateşkes 8 Nisan'da ilan edildi. Ancak hala anlaşmaya varılamadığı için bu soru da güncelliğini koruyor. Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz kararını vermediği de vurgulanıyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada gerektiği takdirde bir planımız var demişti. Amerikalı yetkililer Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre bir diğer seçenek ise yer altına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı belirtiliyor. Liderlerin uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları vurgulandı. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında geçen yıl Eylül'de Çin'de görüşmüştü. Yurt içi gelişmelerle devam edelim. İstanbul'da bayrama sayılı günler kala otobüs firmalarının ana sefer listelerinin tamamen dolduğu, ek seferlerin de bilet satışına başlandığı açıklandı. 9 günlük Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayramda özellikle de büyük şehirlerden yüz binlerce kişi memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birola Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerin satışına da başlandığını açıkladı. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu da belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılmasının beklendiğini, bunun sektöre nefes aldıracağını söyledi. Biletler Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği fiyat aralığında satılmak zorunda. Üst limitin üzerine çıkanlara para cezası uygulanıyor. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs

0: Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
1: Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır rahatsızlanarak İstanbul Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Başhekim tarafından yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır için zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor ifadesi kullanıldı. İnanır'ın entübe edilmediği durumunda kısmi iyileşme gözlendiği ve bir süre daha yoğun bakım servisinde tutulacağı belirtildi. Samsun'un Hanza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sele kapılan bir vatandaş banklara tutunarak kurtuluyor. Araçların metrelerce sürüklenmesi, iş yerlerinin saniyeler içinde suyla dolması da kameralara yansıdı.
2: Adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
0: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
2: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
0: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü.
1: Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek falezlerden düştü. Hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerdeydi. Telefonla konuştuğu sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekibi halatla aşağı indi. Mehmet Şan suda hareketsiz halde bulundu. Yukarı çıkarıldı ancak hayatını kaybetmişti. Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise asılsız ihbar da yaptı. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
0: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
3: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
0: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
3: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni,

0: yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
1: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlar da kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.
2: Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda da veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme yapıldı. Artık okullarda veliyle görüşmek üzere randevu alabilecek. Bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı. Öğretmen ve veli arasındaki görüşmeler artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilecek. Veli randevu sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek. Randevu ile ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek. Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor. Buna göre veliler artık sadece okulrandevu.meb.gov.tr adresinden randevu almak zorunda değil. Veli bilgilendirme sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler e-okul, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BIP mesajlaşma uygulaması okul veli asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek. BIP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
2: Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler de pazarları gezerek fiyat araştırmasına başladı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Uzmanına sorduk.
3: Kurban seçilirken özellikle vatandaşlarımızın böyle kontrollü veteriner hekimler tarafından ve diğer ilgili görevliler tarafından yapılan hayvan satış yerlerinden almaları gerekiyor. Giren bütün hayvanların veteriner sağlık raporu, her hayvana ait bir pasaport var.
1: Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlar hareketleniyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
3: Kulaklarında küpeler var. O küpeler de bir anlamda önemli bir belge sayılır. Türleri canlı mat olmayacak, karışık olmayacak, sallantılı yürüyüş olmayacak. Zayıflık önemli bir konu. Öksürük, nefes darlığı. Bunlar olmayan hayvanlar, sağlıklı hayvanlar. Küçük başta bir yaş ya da bir yaşı gibi gösterişli olacak.
1: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanların toplu kesim yerlerinde yapılmasının önemli olduğunu da söyledi.
3: Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği tek yer toplu kesim yerleri. Çünkü çalışanlar ehil. Her türlü gerekli tedbirler alınıyor. Veteriner hekim istediği şekilde, serbest bir şekilde muayene edebiliyor. Gerek kesim öncesi, gerek kesim sonrası.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum ifadesini kullandı. Paylaşımda ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı. Emine Erdoğan ziyareti sırasında sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını yapmış, Türkistan kentinde de Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etmişti.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.

0: Cari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
3: Spor haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Ramspark'taki görkemli kupa töreniyle sona erdi.
4: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Ramspark'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
3: Beşiktaş ligin son haftasında Rize Spor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak sezonu 4. sırada bitirdi. Maçın ardından taraftarın istifa çağrısı hakkında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Böyle şeyleri kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim." dedi.
5: Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum son iki maçta. İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak da bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm. Kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönem bir planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çalıştığım süre boyunca yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor.
3: Trendyol Süper Lig'in son haftası bugün oynanacak. 3 maçla devam edecek. Programa bakalım. Dün Rizespor Beşiktaş maçı 2-2 bitmişti. Bugün saat 17'de Karagümrük Alanyaspor'la, saat 20'de de Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir'le Samsunspor Göztepe'yle karşı karşıya gelecek. Bu iki maç lig beşinciliği ve Avrupa kupalarını yakından ilgilendiriyor. Pazar gününün programı saat 17'de Kayserispor Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 20 seansında Antalyaspor Kocaelispor'u, Kasımpaşa Galatasaray'ı, Fenerbahçe Eyüpspor'u, Trabzonspor Gençlerbirliği'ni ağırlayacak ve bu 4 maç ligden düşecek. 3. takımı da belirleyecek. Süper Lig'e çıkacak, son takımı belirleyecek. Birinci lig playofflarında finalin adı belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmada eleyen Çorum finalde Esenler Erokspor'la eşleşti. Yarı finalin ilk maçını deplasmanda 1-0 kaybeden Çorum evindeki rövanşta 81. dakikada Arda'nın golüyle maçı uzattı. Turu getiren golü 99. dakikada Samudio attı. Süper Lig'e çıkacak, 3. takımı belirleyecek playoff finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Esenler Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü tarihlerinde ilk kez en üst lige çıkmak için karşılaşacak. Birinci ligde daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig bileti almıştı. NBA Batı Konferansı'nda finalin adı belli oldu. Minnesota'yı 4-2 ile geçen San Antonio Spurs son şampiyon Oklahoma City'ye rakip olacak.
6: NBA Batı Konferansı yarı finali ezici bir skorla noktalandı. San Antonio Spurs 6. maçta Minnesota Timberwolves'u 139-109 yendi ve seriyi 4-2 ile bitirdi. %55 şut yüzdesi ve %47 3 sayı isabetiyle oynayan Spurs'te 5 isim yıldızlaştı. Stephen Castle 32 sayı ve 11 reboundla double-double yaptı. De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19, Julian Champagne 18 ve bench'ten gelen çaylak Dallin Harper 15 sayıyla finali getirdi. Spurs Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder'la karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak. İki takım normal sezonda 5 kez karşılaştı. 4-1 ile üstün olan takım San Antonio'ydu. Son NBA şampiyonu Thunder finale gelirken Phoenix ve Lakers'ı 4-0 ile geçti.
3: Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV 라디오. Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bugün size kendi kuşağının çok başarılı ve iz bırakmış bir gitaristini takdim ediyoruz. Wolfgang Mutspiel. Bugün size takdim edeceğimiz albümde ki adı Drum Free. Drum Free'de gene ballad olsa da bu sefer saksafonda tanıdığımız gene bir cazcı var. Andy Scherer. Andy Scherer saksafonda, Larry Grenadier bas. Grenadier'i hem Brad Meldau'dan tanıyoruz hem de başka cazcılarla da, mesela Joshua Redman'la da, bazen Chicorea'yla da çaldı. Tabii üçüncü ve esas eleman da gitarda Wolfgang Mutspiel. Drum Free 2011'de Material Records'tan çıkmış bir albüm. Önce ilk parçayı dinleyelim. İbrahim.

İbrahim, Mutspiel ile Scherer'in ne kadar birbirlerine uyum sağlayabildiklerini de gösteren bir parça. 1965 Avusturya doğumlu Mutspiel, Wolfgang adını da Mozart hayranı olan babasına borçlu. Önce keman çalıyordu, sonra onu bıraktı, gitara yöneldi. Berklee College'a gitti. Gary Burton'ın grubuyla 2 yıllık bir turneye çıktı. Adını duyurdu ve Larry Granieri ile de bu ekipte tanıştı. Hemen isterseniz şuraya bir virgül koyarak ikinci parçamızı da çalalım. Tribal Games.

Tribal Games'i dinledik. Albümdeki bütün parçalar Mutspiel besteleri ve aynı zamanda Material Records plak şirketi de kendisine ait Wolfgang Mutspiel'e uzun bir Amerika faslından sonra ülkesine dönünce bu şirketi kurdu. Ve hemen Vienna Naked, Vienna World diye iki albüm yaptı. Eserleri arasında çok ilginç olanlar da var. 100 yıllar önce Haydn'a eser sipariş etmiş olan Asilzade Esterhazy ailesinin vakfı için besteler yazmış. Bir de Rising Grace var. 2016'da yaptığı ve çok sevdiğimiz albümü. Onu da umarız başka bir zamanda çalmak mümkün olur. Brad Meldau, Ambrose Akinmusire, Larry Grenadier ve Brian Blade'le birlikte. Gerçekten o da iyi bir albümdür. En az bunun kadar. Evet efendim, biz ama bugün size Drum Free'yi çalıyoruz ve sırada sonuncu parçamıza geldi. Bugün dinleyeceğimiz sonuncu parça Wolfgang Mutspiel üçlüsünden Double Blues. Önümüzdeki hafta başka bir sanatçıyla ve başka bir albümle yeniden beraber olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla, hepinize caz dolu bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.

ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Küçük ev aleti istersin, vatanda bulursun. 12

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki, toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü, iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Yazar kasayı bir bar sahibi geminin makine dairesinden aldığı ilhamla bulmuş. Doğru mu?
4: Evet, doğru. Yazar kasayı 1879'da Amerikalı bir bar sahibi olan James Ritty buldu. Ritty'nin işlettiği bar çok popülerdi ama beklediği kar oranını bir türlü yakalayamıyordu. Ritty, barmenlerin ceplerine para indirdiğinden kuşkulanıyordu. Nakit para açık kutularda saklandığı ve satışlar barmenler tarafından hesap defterine kaydedildiği için bu hiç de zor değildi. Bu duruma canı sıkılan Ritty, 1878'de rahatlamak için bir Avrupa seyahatine çıktı. Yolculuk ettiği geminin makine dairesine meraktan indiğinde, pervanenin devir sayısını ölçen bir makine gördü ve bunu muhasebe kayıtlarında kullanabileceğini düşündü. Hatta bu fikir onu öylesine heyecanlandırdı ki tatilini yarıda kesip eve döndü ve yazar kasayı tasarlamaya koyuldu. Sonunda çalışanların satış miktarını yazdığı makine gün sonunda toplam satış rakamını veriyordu. Ritty'nin aldatılamayan makine dediği bu icadın hayati bir özelliği de her satış yapıldığında bir zil sesiyle müdürü uyarmasıydı. Ertesi yıl patentini alıp üretime başladı. Kısa bir süre sonra iş adamı John Patterson, Ritty'nin şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı. Patterson, o sırada şirketin zarar ettiğini bilmiyordu. Ama yazar kasanın iş yapacağına dair inancını kaybetmedi. 1922'de öldüğünde milyarderdi.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Son günlerde görülen yağmurlar bazı ilçelere aşırı yağıyor. Dün en şiddetli yağış Kahramanmaraş'taydı. Andıran ilçesinde metrekareye 176 kilogram yağmur düştü. Kayseri ve Amasya'da da yağış miktarı 80 kilogramı buldu. Samsun Salıpazarı'ndaysa 65 kilogram yağmur ölçüldü.
8: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 17.
13: Mutlu hafta sonları, saatler 17'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bu saat diliminde önce günün öne çıkan gelişmelerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ankara'daki kritik NATO zirvesi, CHP'den AK Parti'ye geçen başkanlar, 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve yeni anayasa konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan'ın mesajlarını ekrana taşıyacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 7 kişi tutuklandı. Operasyonun ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devreye alınacağını açıklamıştı ve bu kapsamda da veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme yapıldı. Sistem nasıl işleyecek? Ekrana getireceğiz. Ve Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final bu gece. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Son gelişmeleri Viyana'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. NTV'de 17 bülteni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Bölge ülkelerine kanlı oyunları birlikte bozmalıyız diye de seslendi. Cumhurbaşkanının ülkeler uluslararası şirketleri değil, kendi haklarını savunmalı ifadesi de dikkat çekti.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki krizin temel sebebinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu söyledi. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar dedi.
15: Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta konuştu. Ziyaretiyle Türk devletleri arasındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi ve ittifakın geleceğine ilişkin tartışmalar da soruldu.
15: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
14: Cumhurbaşkanına Türkiye'nin F-35 programına dönüp dönmeyeceği de soruldu. Erdoğan temasların sürdüğünü, müspet bir sonuca ulaşmayı umduklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vizyonunu koruduğunu da söyledi. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadelerini kullandı.
13: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bageri ile görüştü. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı ve hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Fidan daha sonra da İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmeler ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
14: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
13: ABD, İsrail, İran hattında savaş devam edecek mi? Taraflar arasında ateşkes 8 Nisan'da ilan edildi ancak hala anlaşmaya varılamadığı için bu soru da güncelliğini koruyor. Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiaları var. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz kararını vermediği de vurgulanıyor.
14: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada gerektiği takdirde bir planımız var demişti. Amerikalı yetkililer Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre bir diğer seçenek ise yer altına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
13: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri için mekanizma hazırlığında. Ayrıntıları yakında açıklanacak. İlk bilgilere göre mekanizma kapsamında boğaz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak. Mekanizmaya dair ayrıntıları İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medyadan duyurdu. Mekanizmanın İran'ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin belirlenmiş bir güzergah üzerinden yapılacağını da aktaran Azizi, geçişler için verilen uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edileceğini bildirdi. İranlı yetkililer mecliste savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi ücreti alınmasını öngören yasa tasarısının hazırlandığını duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarının altına çizmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derin

0: Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sandı. Ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu, dedi. Amerikan Başkanı, Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla da DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti büyük ölçüde azaldı ifadelerini kullandı. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
1: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
2: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
1: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'a suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
0: Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final bu gece. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Ayrıca bugün Viyana'da protesto gösterileri de var. Ayrıntıları alacağız şimdi de. NTV temsilcisi Kayhan Karaca Viyana'dan karşımızda. Kayhan.
3: Evet Ata, şu anda Viyana sokaklarında Filistin'le dayanışma gösterisinin kortejinin tam önündeyim. Görebildiğiniz gibi arkamda birkaç bin kişilik bir grup şu anda hem Eurovision'u hem de Eurovision'a İsrail'in katılmasını protesto ediyorlar. Aslında bu kalabalık son bir haftadır var Viyana sokaklarında. Fakat bugün o büyük yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Dün de alternatif bir konser gerçekleşmişti Filistinler adına. Bu miting, daha doğrusu bu yürüyüşten önce Viyana merkezinde bir miting gerçekleşti. Orada çok sayıda katılımcı konuşmalar yaptılar ki bunların arasında Filistin'in Viyana Büyükelçisi de vardı. Uluslararası Af Örgütü vardı. Ve herkes tabii İsrail'in bu yarışmaya katılmasını protesto ediyor. Son günlerde olduğu gibi. Dediğim gibi son günlerde yarışmadan fazla bu Filistin'le dayanışma gösterileri buraya Viyana sokaklarına damgasını vurmuş durumda. Genelde Eurovision şarkı yarışmaları düzenlendiğinde o kentte, düzenlenen kentte bir bayram havası olurdu. Bu sefer öyle bir hava yok. İsrail'in katılımını protesto ediliyor biliyorsunuz. Hem burada hem Avrupa genelinde ki bu yıl yarışmaya katılan 5 ülke, daha geçmişte yarışmaya düzenli olarak katılan 5 ülke İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmayı boykot ettiler. Bu ülkeler İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya. Hatta İspanya, İrlanda ve Slovenya televizyonları yarışmayı bu akşam yayınlamayacaklar dahi. Bunun da altını çizmiş olayım. Bu arada Avusturya polisi arkamda gördüğünüz miting sırasında kimi uyarılarda bulundu. Özellikle bazı sloganların atılması halinde o sloganları atanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağına dair ki o sloganların başında nehirden denize özgür Filistin sloganı geliyor. Bu sloganın Avusturya'da yasak olduğunu söylüyor burada polis. Şimdi yarışmaya gelecek olursak yarışma Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 22'de başlayacak hatta. 25 ülke sahne alacak. Sahneyi açan ülke Danimarka olacak. Kapatan ülke ise ev sahibi Avusturya olacak. Tabii merak

0: edilen ülke İsrail. İsrail bu akşamki yarışmada 3. sırada yarışacak. İsrail'in yarışması sırasında protesto olacak mı olmayacak mı, herkesin merak ettiği konu orada. Eurovision yetkilileri protesto olması halinde sesi kısmayacaklarını bildirdiler. Bunun da altını çizmiş olalım. Yoğun güvenlik önlemleri var. Havalimanlarında uygulanan güvenlik uygulanıyor. Özellikle hem salona girişte hem de fan zone dediğimiz seyircilerin ortaklaşa Viyana merkezinde seyredecekleri yerlerde. Bunun dışında başka ülkelerle ilgili polemikler de var. Eurovision defalarca uyardı başka ülkeleri de. Bu bugüne kadar görülmemiş bir şey. Fakat kuralların da yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor Eurovision düzeyinde. Özellikle halk jürisi oylama koşulları geçtiğimiz yıllara oranla değişti. Hatta bu yıl bir kişi cep telefonundan en fazla 10 oy verebilecek. Geçen yıl ki yarışmaya kadar 20 oya kadar verebiliyordunuz. Bu değişti. Bunun dışında yarışmaya katılan televizyon kurumlarının ve yarışmaya katılan sanatçıların propaganda yapmaları da yasaklanmış durumda bu yılki kurallar gereği Eurovision'da hata.
1: Kayhan Karaca'yı dinledik. Avrupa'da Nakba protestolarının adreslerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'ti. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Eylemi düzenleyen Yok Oluş İsyanı isimli grup oldu. Aktivistler Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açtı. Eylemciler Nakba'nın 78. yıl dönümünde Filistinlilere destek vermek amacıyla bayrak asmak istediklerini söyledi. Ancak güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis aktivistleri koruma altındaki bir alana izinsiz giriş yaptıkları ve başkalarının hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Almanya'da son günlerde bir kitap gündemde. Kitap 2022'de Kuzey Akım Boru Hatları'na yönelik sabotajı anlatıyor. Ancak içinde Türk Akım Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi ve Türk istihbaratının tüm bu sabotajları düzenleyen Ukraynalı eski askerin yakalanmasındaki rolüne dair de dikkat çeken bilgiler var. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
2: Wall Street Journal'ın Berlin muhabiri Boran Paçevski'nin kitabı hakikaten geniş yankı uyandırmaya başladı. Almanca orijinal olarak yazıldı ve Boran Paçevski 26 Eylül 2022 yılında bütün dünyayı hayrete hakikaten kapılan ve Baltik Denizi'nde kuzey akım, yani Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotaj ve başarılı olan sabotaj girişiminin bütün detaylarını kaleme aldı. Bu sabotaj girişimi sadece kuzey akımına yönelik olarak değil, aynı zamanda Türk akımı, yani Rusya'dan Karadeniz üzerinden, altından Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak da bir girişimin olduğunu teyit etti. Ukraynalıların Romanya'da iki girişimleri olduğunu yazıyor yazar. Bunlardan bir tanesi savaşın hemen ardından bir yelkenli kiralayarak Karadeniz'den, Romanya'dan Türk akımına yönelik olarak aynı yöntemle 80 metre derinlikte geçen boruya bir patlayıcı yerleştirerek bunu infilak edilmesine yönelik bir girişimleri olduğunu, ancak Karadeniz'in sivil gemileri kapalı olduğu gerekçesiyle bunun yapılamadığını, yine Romanya'dan ikinci girişiminde kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini, dolayısıyla bir üçüncü girişimin yaşandığını, bir tane Ukraynalı komandonun Moskova'ya, Rusya'ya gönderilerek Türk akımının basınç merkezine yönelik olarak bir eylemi olduğunu, ancak bunun da yine Rus kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini çok detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ve son olarak da kaptanın ismiyle ilgili olarak önemli bir mesele var. Kaptan İtalya'da, bu komandonun özellikle başkanı İtalya'da yakalanıyor. Almanya'ya iade ediliyor, ancak kimliği hakkında bir bilgi yoktu. Kimliğin açıklık kazanması için Alman istihbarat birimleri Türk kolluk kuvvetlerinden yardım alarak resim taraması sayesinde kaptanın ve komandonun ismi yani Sihiri Kaznetsov'un kimliğini tespit ederek bu hususun, bu komandonun kesinlikle bu eylemi yaptığını da teyit etmiş oldular. Bu Ukraynalı Özel Kuvvetleri Komutanı'nın da önümüzdeki haftalarda Almanya'da yargılanma süreci başlayacak.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir yük treni yolcu otobüsüne çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerdeki otobüs hemzemin geçitte raylar üzerinde sıkışmış durumda. Tam o esnada ilerleyen bir yük treni ise içi yolcu dolu otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler yükselirken otobüs de metrelerce sürüklendi. Kazada 8 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Ölenlerin tamamının otobüs yolcusu olduğu belirtiliyor. Olay sırasında çevrede bulunan otomobil ve motosikletlerde de hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den partilerine geçen belediye başkanlarının huzuru AK Parti'de bulduklarını söyledi. Bundan sonra da aramıza katılacaklar olabilir diye konuştu. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma ilişkin de mesajlar verdi. İstihbarat teşkilatımız silah bırakmanın imelenmesi için çalışıyor ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının partisine geçişini değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bizi CHP'deki iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz millete hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
4: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
3: Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlı olduklarını söyledi.
4: Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren düzenlemeyle çocukları korumayı amaçladıklarını söyledi. Yeni adımlar yolda mesajı verdi.
4: Şiddete özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
3: Cumhurbaşkanı dijitalleşmenin yalnızlaşmayı yaygın hale getirerek aileyi de etkilediğini söyledi. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati. Artırmak çok önemli dedi.
1: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sele kapılan bir vatandaş banklara tutunarak kurtuluyor. Araçların metrelerce sürüklenmesi ve işyerlerinin de saniyeler içinde suyla dolması kameralara yansıdı.
5: Adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
3: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
5: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
3: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.
6: 70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 11 bin dekarlık bir tarım arazisinin 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da yine kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ilçeyi ziyaret etti. Mehmet Muş, zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı sunulacağını söyledi.
6: 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Yine zarar gören esnafın, buradaki 385 esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina bir anda çöktü. Olayda şans eseri, can kaybı ve yaralanma olmadı. İhmal iddiaları ise araştırılıyor. Olay Küçükçekmece Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın iş makinasıyla yıkımı yapılıyordu. Ancak bu sırada bina bir anda çökerek enkaz yanına döndü. Kopan beton parçaları da yola saçıldı. Bazı iş yerleri zarar gördü. Hatta bir restoranda büyük çapta hasar oluştu. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk tespitlere göre can kaybı ve yaralanma olmadı olayda. Bölge sakinleri hiçbir önlem alınmadan yıkımın yapıldığını iddia ettiler. İncelemeler sürüyor. Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek falezlerden düştü, hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerdeydi. Telefonla konuştuğu sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekibi halatla aşağı indi. Mehmet Şan suda hareketsiz halde bulundu. Yukarı çıkarıldı ancak hayatını kaybetmişti. Trafik kurallarına uymayarak can güvenliğini tehlikeye sokanlar ağır para cezalarıyla da karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da makas attığı tespit edilen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlalin Esenyurt'ta gerçekleştiği belirlendi. Sürücüye saygısızca araç kullanmak, makas atmak ve yakın takip maddelerinden 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkaran şebeke de deşifre edildi.
7: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda veli randevu sistemine ilişkin bir de güncelleme yapıldı. Artık okullar da veliyle görüşmek üzere randevu alabilecek. Bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı. Öğretmen ve veli arasındaki görüşmeler artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilecek. Veli randevu sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek. Randevu ile ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek. Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor. Buna göre veliler artık sadece okul randevu map.gov.tr adresinden randevu almak zorunda değil. Veli bilgilendirme sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler e-okul, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BIP mesajlaşma uygulaması okul veli asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek. BIP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
1: Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir.
3: Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtiliyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtiliyor. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapılabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınması da olasılıklar arasında. Taslak'ta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
1: Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek. Yönetmelik öncesi bu süre 24 saatti. Ayrıca biletler sefer saatine kadar açığa da alınabilecek.
3: Otobüs biletlerinde ücret iadelerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Şehirler arası otobüs biletlerinin kesintisiz iade süresi 24 saatten 12 saate indirildi. İlgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
1: İstanbul'da bayrama sayılı günler kala otobüs firmalarının ana sefer listelerinin tamamen dolduğu, ek seferlerin bilet satışına başlandığı açıklandı. 9 günlük Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayramda özellikle de büyük şehirlerden yüz binlerce kişi memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerin satışına da başlandığını açıkladı. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılmasının beklendiğini, bunun sektöre nefes aldıracağını söyledi. Biletler Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği fiyat aralığında satılmak zorunda. Üst limitin üzerine çıkanlara ise para cezası uygulanıyor. Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler de pazarları gezerek fiyat araştırmasına başladılar. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından sorduk.
8: Kurban seçilirken özellikle vatandaşlarımızın böyle kontrollü veteriner hekimler tarafından ve diğer ilgili görevliler tarafından yapılan hayvan satış yerlerinden almaları gerekiyor. Giren bütün hayvanların veteriner sağlık raporu, her hayvana ait bir pasaport var.
3: Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlar hareketleniyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
8: Kulaklarında küpeler var. O küpeler de bir anlamda önemli bir belge sayılır. Türleri canlı mat olmayacak, karışık olmayacak, sallantılı yürüyüş olmayacak. Zayıflık önemli bir konu. Öksürük, nefes darlığı. Bunlar olmayan hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Küçük başta bir yaş ya da bir yaşı gibi gösterişli olacak.
3: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanların toplu kesim yerlerinde yapılmasının önemli olduğunu da söyledi.
8: Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği tek yer toplu kesim yerleri. Çünkü çalışanlar ehil. Her türlü gerekli tedbirler alınıyor. Veteriner hekim istediği şekilde, serbest bir şekilde muayene edebiliyor. Gerek kesim öncesi, gerek kesim sonrası.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise asılsız ihbar da yaptı. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
3: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
9: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
3: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
9: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
3: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlarda kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar soruna çözüm bulunmasını istiyor.
1: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu, hemen güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
3: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
10: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
3: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
11: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim, yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye.
3: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
10: Ben sizi bekliyorum. Hastaneye doğru geliyorum.
3: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
11: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
12: NTV Radyo. Reklam.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
16: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
18: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
13: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
20: ETS yaz fırsatları başladı.
21: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
20: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
24: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Niksar Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerinde ve Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
25: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
26: Merhabalar, konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor, bol bol et yenecek, sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz, sonra enginar devreye giriyor, zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan, gerçekten hepsi yemyeşil, hiçbirinin içine domates girmiyor, salça asla değmiyor bile, böyle yemyeşil bir sofra ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci, en çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke. Biz aslında genelde dördüncü sıradaydık. Hatta ara ara beşe düştüğümüz de oluyordu. İtalya, Yunanistan, bazen araya Tunus, hatta esas zamanında Suriye girebiliyordu. Suriye çok yatırım yapmıştı zeytine. Tunus'ta da İtalyanların zaten geniş alanlarda zeytin bahçeleri var. Dolayısıyla 4-5 kategorisinde yer alıyorduk. Ama son 3 yıldır İtalya'yı solladık ve dünya lideri İspanya'nın arkasında ikinci dünya lideri olduk. Evet, zeytinyağı bütün bu ülkelerde bol miktarda tüketiliyor. Hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağı ile pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş. Ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş.

Bahar zeytinyağlıları için ideal zaman. Gerçekten bizim mutfağımızda zeytinyağlı kültürü bambaşka bir mertebe. Evet, özellikle zeytin yetiştirilen bölgelerde sıcak yemekler de zaten zeytinyağlı yapılır. Etli yemekler de zeytinyağlı olur ve zeytinyağlı yenir. Ama genelde bakarsak Türk mutfağının yağı tereyağıdır ya da sade yağdır. Yani sade yağ ne? Sıvı kısmı uçurulmuş, dolayısıyla uzun zaman korunabilen tereyağının sadece yağ kısmı. Yani sadece yağ kısmı kalmış sade yağ. Şimdi zeytinyağı tabii buna alternatif. Aslında genelde Anadolu kültürüne bakarsak bitki bazlı yağlar vardır. Mesela Afyon yöresinde, işte Burdur'dan Eskişehir'e kadar her yerde haşhaş yağı vardır. Zaten Anadolu'da bezirhaneler vardır. Bunlar nedir? Tohum bitkilerinin yağının çıkarıldığı yağhaneler. Haşhaş yağının tadı o kadar güçlü değil. Yani hafif kendine has bir lezzeti var. Ama mesela keten kenevir yağı da olabiliyor. Dolayısıyla aslında bitki bazlı yağlar dersek gerçekten de böyle bir kültür Anadolu'da genel olarak var. Ama tabii ki zeytinin yetiştiği coğrafyalar daha ziyade kıyılara yakın. İşte Ege, İç Ege, Akdeniz, Trakya buraları ve birazcık da Doğu Karadeniz'de de zeytin var. Özellikle Artvin tarafına doğru. Eskiden zeytinyağı da taş değirmenlerde sıkılırdı ve filtreleme sistemi de pek yoktu. Dolayısıyla biraz ağırlaşabilirdi. Asit oranı yüksek olurdu. Ama teknoloji çok değişti. Şimdi zeytinyağı bambaşka bir nefasette. Ama zeytinyağının tadı biraz ağır olduğu için sıcak yemekte de o kokusu biraz ön plana çıkıyor. Onun için zeytinyağlılar soğuk veya oda sıcaklığında yenmiş. Ama sadece tadından ötürü değil, tereyağı, sade yağ, bunlarla pişirilen yemekler oda sıcaklığında olunca veya soğuk olunca yağ donuyor. Görüntü olarak kötü oluyor. Hem de yağ yemeğin içine karışmadığı için yemisi de bir tuhaf oluyor. Soğuk yemeği de yağı hiç donmadan yemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir lezzet tercihi ve pratik gelişmiş. Çünkü zeytinyağlı donmuyor. Ama bir de zeytinyağının buzdolabında donmasından veya soğuk ortamda donmasından bahsedenler var. Acaba kötü zeytinyağı mı ya da sahte zeytinyağı mı diye. Orada da aslında zeytinyağının kristalleşmesi, hani donmak dediğimiz kristalleşmesi, asla zeytinyağının kalitesine bağlı bir gösterge değil. Gene lezzet tercihlerine girelim. Zeytinyağlıların yazılmamış kuralları vardır. Mesela sıcak etli yemeklere pek şeker konmaz. Tatlı şeyler, kuru meyveler girdiği olur ama zeytinyağlı yemeklerde birazcık da şeker konur. Eğer ki sıcak yenirse birazcık daha baskın çıkar. Halbuki soğukta o şeker lezzetini de son derece hafif ve dengeli bir şekilde, tuzluyu dengeleyecek şekilde algılarız. Çünkü düşünün, mesela dondurma da aslında şekeri daha az algıladığımız bir lezzet oluyor. İçine biraz şeker konduğu için aslında soğuk yenmesi o şekerin de o kadar fazla yüksek derecede algılanmamasına sebep oluyor. Peki niye şeker koyuyoruz durup dururken? O da sebzenin içindeki doğal şekeri ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla sebzeyi daha da lezzetli kılıyor.

0: Zeytinyağlılar deyince mutfağımızın son derece hafif bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlıya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. Baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İlla ki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illa ki ve illa ki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için o ekşi yakışmıyor ya, onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Rengini suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye tamamen etsiz birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı, yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için, içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok. Ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Radyo tiyatrosu,
1: sağlık,
2: yemek tarihi,
1: doğa,
2: kitap,
1: spor,
2: gezi,
1: kültür sanat,
2: belgesel,
1: dünya,
2: moda,
1: polisiye roman,
2: masal.

0: durumu.
1: Hava kalitesi Karadeniz geneli, İç Anadolu, Erzurum boyunca iyi seviyede. İstanbul ve İzmir'in çoğu ilçesinde de iyi seviyedeyken Ankara'da Ulus ve Sıhhiye, Aydın, Akdeniz'de Adana, Gaziantep, Mardin hattında ise orta seviyeli.
0: Hava durumu.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Mutlu hafta sonları 18 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Bölge ülkelerine kanlı oyunları birlikte bozmalıyız diye seslendi. Erdoğan'ın ülkeler arası şirketleri değil, kendi haklarını savunmalı ifadesi de dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki krizin temel sebebinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu söyledi. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar dedi.
2: Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta konuştu. Ziyaretiyle Türk devletleri arasındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi ve ittifakın geleceğine ilişkin tartışmalar da soruldu.
2: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanına Türkiye'nin F-35 programına dönüp dönmeyeceği de soruldu. Erdoğan, temasların sürdüğünü, müspet bir sonuca ulaşmayı umduklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vizyonunu koruduğunu da söyledi. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadelerini kullandı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MIT, istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MIT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MIT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da ifade etti.
3: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
4: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
3: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportaj da yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
4: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
3: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışınınsa Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı belirtiliyor. Liderlerin uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları vurgulandı. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında geçen yıl Eylül'de Çin'de görüşmüşlerdi. Kırmızı bültenle aranan DAEŞ'li terörist Eskişehir'de yakalandı. Irak uyruklu terörist tutuklandı. 37 yaşındaki Mahmut Şiko, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sınır dışı edilmesi için ilgili kuruma sevk edildi. Ancak bu süreçte yapılan incelemede hakkında Irak'ın talebi üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten düzenlendiği tespit edildi. Bunun üzerine de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezaevine gönderildi. Son 5 günde siber suçlara yönelik 64 ilde operasyon yapıldı. 1021 zanlı yakalandı, 319'u tutuklandı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlendi. Yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi. Suç gelirlerini elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları aracılığıyla akladıkları da saptandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar yolu şantiyasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, 54 kilometre olan mevcut yolun 5 kilometre kısalacağını söyledi. Seyahat süresinin de ortalama 40 dakikadan 25 dakikaya ineceğini belirtti.
5: Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. 38 kilometrelik bölümü bitirerek trafiğe açtık. Tokat Niksar yolundaki tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılının ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 54 kilometre olan mevcut yol 5 kilometre kısalarak seyahat süresini ortalama 40 dakikadan sadece 25 dakikaya indireceğiz. Zamandan 1.3 milyar lira, akaryakıttan da 200 milyon lira olmak üzere yıllık 1,5 milyar liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Araçların geçişinden kaynaklanan karbon emisyonunu da 10.200 ton azaltarak doğamıza ve çevremize yayılan emisyonu azaltıp doğamızı korumuş olacağız. Ayrıca Orta Karadeniz, İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya, hatta Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu'ya kesintisiz bağlayarak bu yolumuzla ulusal ve uluslararası arterleri güçlendirerek bölgenin ticaret ve turizm hacmini artırmış olacağız.
0: 2027 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran günleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin de E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Bir vakıf üniversitesi milli sporcu statüsü öğrencisine verdiği bursu hazırlık sınıfını kapsamıyor diyerek geri istedi. Kamu denetçiliği

0: Kapsamda borcun iptali için üniversite yönetimine tavsiye kararı verdi. Karar sonrasında üniversite yönetiminin borç kaydını sildiği öğrenildi. Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip olduğu vurgulanıyor.
1: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Shanxi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek, ikisi dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
2: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
1: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Beştepe'de özel bir konser verecek. Koro 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak.
3: Türk Sanat Müziği'nden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Genel Direktörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor. Koro 2024'te kuruldu. Proje kapsamında yapılan yetenek sınavlarıyla yaklaşık 1000 çocuk arasından seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün 300'e aşkın öğrenciye ulaştı.
0: Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sanat Fuarı, sanat dünyasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Fuar İzmir'de kapılarını açan sanat fuarı yarın akşama kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Resimden heykele, seramikten cam sanatına yüzlerce sanat eseri ziyaretçilerle buluşuyor. İzmir Sanat Fuarı'na 120'ye aşkın galeriyle 1600 sanatçı katılıyor.
4: Heykel yapıyorum aslında ama tablolarda, seramik tabloları da yaptım. Bayağı çeşitli eserlerle katıldım bu sefer fuara. Çok iyi hazırlanmaya çalıştım.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sanat buluşması Fuar İzmir'de yapıldı. Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce sanatçı, galeri ve sanatsever bir aradaydı.
5: Türkiye'nin en büyük, en önemli usta sanatçılarından bir seçki oluşturduk. Bir fuar seçkisi yaptık. Onun dışında orta kuşak sanatçılara ve genç sanatçılara da fuar alanı içinde yer verdik.
3: Genç sanatçılar için oluşturulan özel alanlarda büyük ilgi gördü.
6: Çok özel koleksiyonlarımız var. Yaklaşık 48 tane ölümsüz sanatçımızı burada ağırlıyoruz. Geleceğin sanatçılar diye bir özel bölüm yaptık. Orada da yaklaşık 3000 başvuru içinden 100 tane sanatçı seçtik, onları yönlendiriyoruz.
3: İzmir Sanat Fuarı 17 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.
0: Günün öne çıkan sanat olaylarından derlenen turla veda ediyoruz.
7: I make this look good.
8: Hollywood'un en çok konuşulan aktörlerinden Will Smith, Halloween serisinin ünlü yönetmeni David Gordon Green imzalı gerilim filmi Supermax'te başrol oynayacak. Film dünyanın en güvenli hapishanesinde gerçekleşen gizemli bir cinayeti araştıran iki FBI ajanını konu alacak. Will Smith, 2022 yılındaki Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokattan sonra bir süre projelerden uzak kalmıştı. Yüzüklerin Efendisi ve

0: filmlerinin ünlü yönetmeni Peter Jackson, onur ödülü aldığı Cannes Film Festivali'nde yapay zekaya dair açıklamalar yaptı. Sinemada kullanılan yapay zekadan nefret etmediğini söyleyen usta yönetmen, yapay zekanın Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum performansıyla ses getiren Andy Serkis gibi aktörler için tehdit oluşturduğunu söyledi. Sinema dünyasının dövüş sanatları ustası Jackie Chan, aksiyon macera serisi Armor of God için çekilen yeni bir filmle geri dönüyor. 1986'da başlayan serinin dördüncü halkasında rol alacak usta aktör, bir kez daha maceracı hazine avcısı Jackie karakterini canlandıracak. Filmin çekimlerine Temmuz ayında başlanacak.
1: NTV Radyo. Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var. Tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu, Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars, Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Reklam.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerinden bir kez daha merhaba. Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Ramspark'taki görkemli kupa töreniyle sona erdi.
2: Şampiyon kupasına kavuştu. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray 26. zaferini unutulmaz bir törenle kutladı. Sarı kırmızılıların kupa şöleni kulübün 121 yıl önce kurulduğu adreste başladı. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkan kafile Ramspark'a giderken İstanbul caddelerinde büyük ilgi gördü. Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa yazılı bayrakla stada giden sarı kırmızılılar evinde taraftarıyla buluştu. Açılışta şampiyonluğun kahramanlarının silüetleri drone gösterisiyle gökyüzünü süsledi. Teknik heyet ve futbolcular en sevdikleri şarkılarla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşayan Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı. Barış Alper Yılmaz'la coşku tavan yaptı. Sarı'nın tercihi ise megastar Tarkan oldu. Fransız futbolcu Sacha Boey geceye Filistin bayrağıyla katıldı. Büyük ilgi gören Mauro Icardi 55 bin taraftarla birlikte aşkın olayım dedi. Şampiyonluğunu renkli bir geceyle kutlayan Galatasaray sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi iddialı açıklamalarda bulundu. Safi, tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunun sözünü verdi. Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonunda konuştu. Fenerbahçe'ye yöneticilik döneminde hizmet ettiği için eleştirildiğini belirten Safi, "Biliyorum, herkes merak ediyor, herkes isim bekliyor. Zamanı gelince bunu da açıklayacağız. Stratejimiz var. Çok kişiyle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Sizlere vereceğim en güzel haber, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın," diye konuştu. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği mi yaşanacak? Sergen Yalçın'ın görevi bırakması halinde gözler Şenol Güneş'te tecrübeli teknik adam konuyla ilgili ilk kez konuştu. Şenol Güneş, spor yorumcusu Ali Ece'ye açıklamalarda bulundu. Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum," dedi. Bu konuda kendisinin bir yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Şenol Güneş, "Kararı verecek olan Sayın Başkan'dır. Şu anda Sergen Hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönündeki açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur," diye konuştu. Beşiktaş'ta 2015-2019 yılları arası görev alan Şenol Güneş, siyah beyazlılarda iki şampiyonluk yaşadı. İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic oldu. Son hafta maçında Hearts'ı mağlup eden Yeşil Beyazlılar 56. kez mutlu sona ulaştı. Celtic Park'ta oynanan maçta Hearts son haftaya rakibinin 1 puan önünde lider girmişti. Hearts, Shankland'la öne geçti. İlk yarının sonunda Celtic, Angels'la penaltıdan skoru eşitledi. 87. dakikada Maeda Yeşil Beyazları üstünlüğe taşıdı. 90+8'de Osmond topu boş kaleye gönderdi ve Celtic maçı 3-1 kazanarak 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. Edinburgh temsilcisi Hearts'ın 66 yıl sonraki şampiyonluk hayali öne geçtikten sonra 55 dakikada bitti. 56. lig zaferine uzanan Celtic toplam şampiyonluk sayısında da Rangers'ı geride bıraktı. NBA Batı Konferansı'nda finalin adı belli oldu. Minnesota Timberwolves'u 4-2 ile geçen San Antonio Spurs son şampiyon Oklahoma City ile rakip olacak.
3: NBA Batı Konferansı yarı finali ezici bir skorla noktalandı. San Antonio Spurs 6. maçta Minnesota Timberwolves'u 139-109 yendi ve seriyi 4-2 ile bitirdi. %55 şut yüzdesi ve %47 üç sayı isabetiyle oynayan Spurs'te 5 isim yıldızlaştı. Stephen Castle 32 sayı ve 11 reboundla double-double yaptı. De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19, Julian Champagne 18 ve bench'ten gelen çaylak Dallin Harper 15 sayıyla finali getirdi. Spurs Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder'la karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak. İki takım normal sezonda 5 kez karşılaştı. 4-1 ile üstün olan takım San Antonio'ydu. Son NBA şampiyonu Thunder finale gelirken Phoenix ve Lakers'ı 4-0 ile geçti.
1: Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
1: Doğa Takvimi.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl? Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta longevity'nin öneminden, yaşla bağlantılı gelen kronik hastalıklarla mücadeleye, dijital sağlıktan takviyelere yine birçok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş
1: merhaba
0: geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Tabii bu hafta da çok önemli konu başlıklarımız var. Siz hep kendinize iyi bakın çünkü umduğunuzdan daha uzun yaşayacaksınız dediniz. Aslında ikinci 50'ye hep konuşuyoruz programımızda da. Ama kronik hastalıklarla mücadele bu ikinci 50'de daha çok öne çıkıyor değil mi?
1: Bir numara haline geliyor. Çünkü ikinci 50 süresi uzadıkça ki uzuyor. Kronik hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz de doğal olarak artıyor. Yani normal koşullarda biz 25-35-40 yaşlarındayken diyabet, koroner kalp hastalığı, beyin damar hastalığı, Alzheimer, Parkinson haberimiz bile yok. Osteoartrit nedir? Diz romatizması niye olur? Kalça romatizmasının protezi ne zaman düşünülmelidir filan gibi bir soru ne? Erkeğin ne kadının aklına bile gelmiyor. Ama yaş 50'yi geçtikten sonra bunların hepsi artıyor. Bir araştırmaya bak göre, çok önemli bir araştırma bu ve büyük bir popülasyon grubu. 60 yaşında olanların en az bir kronik hastalığa tutulmuş olanları %25 civarında. İki kronik hastalığı olanlar 70 yaşında %30'ları buluyor. 80 yaşında 3 veya 4 kronik hastalığı olanlar neredeyse %50'si insanların. Yani ben 75'i 80'i göreyim ama sabah diyabet hapımı, öğleden tansiyon hapımı, akşam bellek hapımı, ikindim bilmem ne hapımı yutarak sağlığımı koruyamıyorum. Ve bunların hepsi aynı dükkanın müşterileri olan hastalıklar. Hepsi inflamasyon üreten, hepsi oksidasyon paslanma üreten, hepsi glikasyon üreten, hepsi kansere zemin hazırlayan, belleği bozan hastalıklar. Yani şeker hastalarında bellek bozukluğu daha sık görülüyor. Şeker hastalarının Alzheimer'e yakalanma ihtimali daha fazla. Şeker hastasında tansiyon hastasında şeker daha çok bekleniyor. Tansiyonu ve şekeri olan birinin felç geçirme ihtimali daha fazla. Yani böyle network medicine dediğimiz yeni yaklaşımımızda bizim yani komorbidite de deniyor buna. Yani aynı anda çok hastalıkla baş etmeye çalışmak meselesi çok önemli. Dolayısıyla 50 yaş sonrası sağlık yönetimi, longevity meselesi masaya yatırıldığı zaman bir numaralı problem. Ve zaten o nedenle longevity tıbbı son yılların en popüler alanı haline geldi. Çünkü longevity tıbbının temel hedefi sizi bu hastalıklara yakalanmadan uyarmak, bu hastalıkları mümkünse önceden tahmin etmek, yani prediktif olmak, bu hastalıklardan sizi korumak, yani preventif olmak ve bu hastalıklara karşı mümkün olduğu kadar erken önlemler almak, yani proaktif olmak. O 4P tıbbı dediğimiz tıbbın esası bu. Dolayısıyla mahşerin benim tabirimdir. 5 atlısı veya 4 atlısı ki artık 5'e çıktı o. Yani obezite, şeker hastalığı, insülin direnci, kanser, Alzheimer, Parkinson ikilisi, osteoartrit meselesi ve beraberinde gelen obezite salgını, bunlarla beraber yaşlanmamız mümkün değil. İyi yaşlanmamız mümkün değil. O zaman ne oluyor? O zaman hayatının 85 yılın ömrünün 15 yılını hastanelerde geçiren, doktor muayenehanelerinde geçiren, poliklinik kuyruklarında geçiren muhtaç, yaşlı, düşkün, başkalarının yardımıyla hayatta kalabilme durumunu yaşama ihtimali yüksek olan yaşlılara dönüşüyoruz ki bu topluma hem yüksek bir sosyal yük hem topluma çok güçlü bir fazla bir ekonomik yük. Ama tam tersini düşünelim. Biz bu insanları sağlıklı 80'i gösterebilsek, sağlıklı 70'i gösterebilsek, bu insanlar hala üreten, tecrübeli, birikimli, daha toplumun dinamiklerine katkısı yüksek olabilecek olan, yük olmak bir tarafa, hazine değerinde insanlar. Dolayısıyla artık amaç 70'li yaşlara sıfır hastalıkla girebilmekse, o zaman Osman Hoca'nın haberi altını çizdiği check forward medicine, yani geleceği gören tıp, geleceği check eden tıp, longevity tıbbının da esası bu. en önemli araçlarımızdan biri olacak.
0: Longevity kavramı aslında son yıllarda çok popüler hale geldi ve tabii aslında bu hastalıklarımızın olmadığı gençlik dönemimize döndürecek midir longevity kavramı bizi?
1: Longevity kavramında sizi gençleştirmek yok, genç tutmak var. Gençliği uzatmak var. Çünkü longevity tıbbı gençliği uzatamazsa veya orta yaş sağlığını uzatamazsa yaşlılığınız hep problemlerle dolu. Yaşlanmayı daha kaliteli haline getirmek var. O nedenle ben mesela son kitabıma Yaşasın Yaş Almak adını koydum. Yani bir kişi eğer tansiyonsuz, şekersiz, kolesterolsüz, kalp hastalığı olmadan, stent taktırmadan, hap çöp yutmadan 70 yaşına girmişse 70. doğum günü pasasında yaşasın hayat diye üfleyebilir. 80. yaşında torununu dansa kaldırabilir. 85. yaşında, 90. yaşında belki de torununun çocuğunu kucağında merdivenle hoplaya zıplayarak çıkarabilir. Yani bir yazı yazmıştım, çok ilgi gördü. Torunlarınızın torunlarını kucaklamaya hazır olun. Yeter ki sağlıklı kalın. Çünkü artık 120 yıllık ömür bir hayal olmaktan çıkmış durumda. Hele hele şu anda 50'nin altında olan nesil, Burcu Hanım, kesinlikle özel bir şanssızlık yaşamazlarsa 100'ü geçecek, hepsi geçecek. Hepsi. Yani bugün 70'i geçmek nasıl marifet sayılmıyorsa, bundan 20 sene sonra bugün 50'sinin altında olanlar için 100 yılı devirdim demek bir marifet değil. Ama şimdi 100'ü devirmek bir ödül gerekçesi. Ben 2000 yılların başında Okinawa, ki en uzun ömürlü insanların yaşadığı en yoğun adadır, orada 100 yaşı geçenleri tahta bindiriyorlar. Törene katıldık biz. O 100. yaş kutlamasında onu krallar gibi böyle 4 kişi taşıyor. Bütün kasabanın içine, adanın içine gezdiriyorlar. Japonya geçen gün yayımladı. 100 bin Japon 100 yaşını geçmiş. Bu rakam Japonya nüfusunun 4 katı olan Amerika'da bile şu anda 40 binlerde, 50 binleri bulmadı. Dolayısıyla uzun ömür artık bir vaat değil.
0: Evet.
1: Bir şans da değil. Ama uzun ömür yetmiyor. Uzun sağlık. Daha genç yaşlanmak, daha geç yaşlanmak. Yaş almak ama yaşlanma sorunlarından uzak yaş almak temel hedef. Longevity tıbbı onun için popüler oldu.
0: Evet. Bununla birlikte dijital sağlık kavramı da yine çok öne çıkıyor. Tabii birçok yenilik de var. Bununla ilgili son gelişmeler neler mesela?
1: Muazzam. Aklınızın almayacağı kadar muazzam. Yani artık işte bu kolumuza taktığımız saatte bizi şaşırttı önce. Saatten nabzım görünüyordu. Sonra saat oksijen de ölçüyor. Saat ateşimi de ölçüyor. 1950 yıllardaki saatler takvimi gösterse yetiyordu. Takvimli saat almak modaydı. Evet. Şimdi artık dijital giyilebilir biz saatler kullanıyoruz ya da yüzük kullanıyoruz. Yüzük de bilgisayarımız ya da telefonumuzda bir gece önceki uyuduğumuz uykunun süresini, derin uyku süresini, horlayıp horlamadığımızı, apneye girip girmediğimizi anlayabiliyoruz. Ama bu buluşun temelinde yatan teknolojinin adı PPG, yani fotoplatismografi dediğimiz bir teknoloji. Bu teknolojide bizim cildimize temas eden giyilebilir cihaz, cildimizin içinden, altından, hemen alttan geçen damarlardaki kan akışından oksijeni, kan akışından tansiyonu, kan akışından nabız sayısını, ekstrasistoli ve yine o kandaki değişikliklerden ya da vücudumuzun pozisyonel değişikliklerinden uyku süreçlerimizi tahmin edebiliyordu. Bunun üstüne bir de yüzükler çıktı. Bu koldaki saatler saniyede 12-15 ölçüm yapıyordu. Yüzükler saniyede 250 ölçüm yapıyor. Ve çok daha yakın ve çok daha doğru bilgiler verebiliyor bu nedenle. Ama şimdi artık onlar da demode olmaya başladı. Sizin bir aynaya baktığınız zaman aynanın üstündeki fotoplatismografi ile gönderilen ışınlar sizin cildinizin altındaki damarları uzaktan okuyarak oradan gelen geri dönen sinyalleri alıp yapay zeka ile değerlendirerek sizin tansiyonunuzu, nabzınızı, solunum sayınızı, oksijen oranınızı, ateşinizi, bitmedi. Yine bu değerlere bakarak kalp riskinizi, beyin riskinizi, felç riskinizi, bitmedi. Bel kalça oranınızı, yağ oranınızı, daha sizin yüzüne bakarak, yüzünüze bakarak, yani temassız fotoplatismografi, PPG çıktı. Artık sizin cilt yaşınızı, cildinizi uzaktan bakan bu PPG cihazları, bunlar mucize aynalar, size söyleyebilecekler. Bunlar tabii tanı testleri midir? Hayır, ama tarama testleridir. Yani geçenlerde çok enteresan bir olay yaşadık. Bu PPC uzaktan kumandalı, daha doğrusu uzaktan gören mucize aynalardan birisini yakında biz bir kliniğimizde kullanacağız. Hı hı. O kliniğin o hastaneye gelen şu anda deneme safhasında, daha doğrusu uygulama safhasında henüz geçmiş değiliz pratiğe. Bir hanım doktor bu ne diye soruyor. Diyorlar ki bu bir özel ayna, tansiyon bile tahmin edebiliyor. Benimkini tahmin etsin diyor. Hipertansiyon çıkıyor. Haberi yok doktorun. Ve eve gittiği zaman tekrar hastaneye arıyor. Bende hakikaten tansiyon yüksekmiş, adete güvenemiyor ona. Yani artık bu dijital health her şeyimize girecek. Siz evinizde bu cep telefonu kadar bir cihazla alnınıza tutup o cihazı, ateşinizi kaç olduğunu hastaneye gönderebileceksiniz. Kalbinize dokundurup sesi kat hastaneden kat sesinizi dinletebileceksiniz. Ya da akciğerinize dokundurup nefes alıp verip solunum alışverişlerinizi hastanedeki doktor, bir göğüs sesler uzmanı size bir bronşit mi var, zatürre mi var tahmin edebilecek. Yani artık dijital health bir ev sağlığına dönüşüyor. Home health'e dönüşüyor. Hı hı. Yani boşuna hastaneye gidip bir tansiyon ölçmek için, bir boğazınıza baktırmak için, bir akciğer dinletmek için gitmek zorunda olmayabileceksiniz. Ki bu çok muazzam bir şey. Neden? Ekonomik yükü azaltacak. Tabii. Hastane kuyruklarını azaltacak. Doktorların da, hastaların da işi kolaylaşacak.
0: Kesinlikle öyle. Hocam tabii artık programlarımızda daha çok izleyici sorularına yer veriyoruz. Buyurun. Çünkü o kadar çok izleyici sorumuz var ki merak ediyorlar. Mesela bir izleyicimiz takviyelerden faydalanırken nelere dikkat edilmeli demiş.
1: Bir kere o takviye bana lazım mı değil mi? Bir soru bu. Hı. Televizyonda Osman Hoca'yı dinledim şekerim. Şu takviyeyi söyledi, biz de onu yutalım. Bu yanlış. Sizin yaşınız, cinsiniz, hastalıklarınız, müttesebatınız, geçmişiniz, mevcut biyolojik durumunuz o takviye için ters etki bile yaratabilir. Bir, buna benim ihtiyacım var mı? Kim karar verecek buna? Eczacı değil. Diyetisyen değil, siz değil. Doktor karar verecek. Çünkü tonla para vereceksiniz o takviyeyi. İki, bu takviye benim ihtiyacımsa ben bunu ne süreyle kullanacağım? Ölçülebilir sonuçları var mı? Yani D vitaminim düşük, D vitamin takviyesi alacağım. Tabii alacaksın. Magnezyumum az. Eritrositle hücrede bile ölçebiliyoruz. Magnezyum takviyesi aldığı doktor alacağım. Ama krampım da varsa magnezyumun sitratını, bellek sorunum varsa treonatını, uyku sorunum varsa glisinatını, kalp sorunum varsa orotatını alacağım. Detay var. Evet. Başka, bu takviyeyi kim üretmiş? Bir merdiven altı ürün mü? Çünkü hiçbir kontrolü yok. Ben takviye üretip Tarım İl Müdürlüğü'ne dosyamı veriyorum. İthal vesikalarımı gösteriyorum. Ve o takviyeyi ben piyasaya satabiliyorum. Ama içinde o var mı, yok mu, ben koydum mu, koymadım mı, bunu tarım müdürlükleri kontrol etmiyorlar. Hı hı. Amerika'da da edilmiyor. Onu, bizim ayıbımız değil bu. Bütün dünya, Fransa'da edilmiyor. İtalya'da da, Japonya'da da. Dolayısıyla bu takviyeyi üreten firma bilinen, güvenilen bir firma mı değil mi? Bunu çekeceksiniz. Diğeri, takviye aç mı tok mu alınır? Sabah mı akşam mı alınır? Maksimum ve minimum dozu ne olmalıdır? Başka takviyelerle ya da kullandığım diğer ilaççılarla etkileşime girebilirim. Bu çok önemli. Aldığınız bir ilaçla etkileşime girebilir. Başınıza bela olur. Yani siz kan sulandırıcıyı ne yapıyorsunuz? Hem ginkgo biloba alayım, hem ginseng kütüğüm, bir de omega 3 kütüğüm de kalbim sağlam olsun. Kanarsınız.
0: Evet.
1: Başınız belaya girer. Dolayısıyla burada hekime danışmak, hekimlerin kendilerine ulaşamıyorsanız onların videolarını izlemek bana göre veya o tabii o hekimin de güvenliğini sorgulamanız lazım. Güvenlik derken hekime güvensizlik anlamında söylemiyorum. O alandaki bilgisini. Çünkü gerçekten bu alanda bilgisi olmadığı halde kudu birkaç bilgiyi paylaşma ihtiyacı duyan meslektaşlarımız olabiliyor. Onların tecrübelerine göre bu alanda tecrübe kazanmış kişilerin daha güvenli oldukları da kesin.
0: Bence bizim programımızı izledikleri zaman zaten birçok doğru bilgiye ulaşacaklar.
1: Kesinlikle. Bunların videolarını da paylaşıyoruz.
0: Evet. Benim sosyal medyamızda
1: YouTube sosyal medyamda paylaşıyorum. Hı. İzlesinler. Çok şey öğreniyorlar ve söylüyorlar. Size de bana da evet. Teşekkür ediyorlar. Evet. Sağ olsunlar.
0: Sorularını izleyicilerimizin paylaştık. Şimdi farklı konularda da sorular geliyor. Onlardan birisi de alkol demansı tetikler mi?
1: Çok. Alkol beynin zehri. Sigara kadar Hatta sigaradan daha da fazla büyük bir tehdit. İkisi de, her ikisi beraberse benim tabirimle hayırlı işler. İş çok zor. Hı hı. Ben demans olmayacağım, belleğimi kaybetmeyeceğim diyen birinin alkol kullanımında ve sigara kullanımında şapkasını önüne koyup bir ciddi düşünmesi lazım. Hı
0: hı. Bir izleyicimiz de kas erimesi neden olur ve kas erimesi için hangi takviyeleri almalıyız diyor hocam.
1: Hareketsizlikten olur önce. Kas ihanet eder, kas affetmez. Bellek gibi, belleği kullanmazsanız nasıl kaybederseniz, evet, beyinde kasla beraber çalışırlar. Bir kere hareket edeceğiz, kası kullanacağız, kası faaliyete geçireceğiz. Ama kası faaliyete geçirmek, onu biraz yemlemek de gerektirir ki gelişsin, kendini korusun. Kasın temel yemi proteindir, kolajendir. Hı hı. Kasın temel yemi sudur. Ama ilaveten kreatin verebilirsiniz. Daha fazla proteini, gıda tüketebilirsiniz. Ama kas D vitamini çok hoşlanır, magnezyum çok hoşlanır. Bütün vitaminlerden hoşlanır ama D vitamini ve magnezyum ilk sırada, kreatin, D vitamini, omega 3 ve magnezyum kasın en sevdiği destekler. Bir de kolajen takviyesi. Evet. Kolajen. Kas kolajeni. Hmm. Kas kolajeni, cilt kolajeni ile aynı. 1-3. Kolajen 1 ve 3. Kemik kolajen 2.
0: Evet. Kreatin dediniz. Bir izleyicimiz diyor ki bu kreatinle ilgili mutlaka egzersizle mi almamız gerekiyor?
1: Şart değil. Hı. Ben egzersiz yapmadığım gibi kreatin alıyorum. Yetişkinlere buradan tavsiyem kreatin monohidrat. Hı hı. Monohidrat. Ucuzu ve etkilisi. Diğerleri etkili değil. Kreatin monohidrat. Başlasınlar. İlk hafta buradan çok güzel bir ilde yapalım. Birinci haftada bir hafta süreyle 1 gram. Alışma dozu. Sonra 2 hafta süreyle günde 2 gram. 3 gram da kalsınlar. 4-5 gram sporcu dozu. Ben Osman Hoca olarak 3 gram kullanıyorum. Kreatini egzersiz yapıyorlarsa egzersizden önceki ve sonraki 2 saatlik dilimde tüketsinler. Hı hı. Yapmıyorlarsa da en fazla öğün tükettikleri öğünde, mesela akşam yemeğini daha ağır yiyorlarsa, ki tavsiye etmem, akşam veya sabah yemekle birlikte, ve bol suyla ödem yapar başlangıçta, birden dozu yüksek tutarlarsa. Günde 3 gram kreatin, günde 30 gram whey protein, egzersizle birleşince aslanlar gibi kas korursunuz.
0: Peki çocuklarda geçerli mi? En azından ergenlik dönemine geçiren.
1: Ergenlik dönemini geçmiş çocuklarda, yani yaşı 20'den sonraki olan çocuklarda kas koruma faaliyetine zaten başlayın. Kreatin kullanabilirler ve proteini o yaşlarda çok tavsiye etmem. Besinle alsınlar.
0: Peki kreatinin yan etkisi var mı hocam?
1: Var. Yan etkisi olmayan hiçbir şey yok. Gaz yapar, şişkinlik yapar, ödem yapar. Çok yüksek doza 10-15 gram tavsiye edenler var. Osman Hoca önermez. Böbrek fonksiyonları üzerinde düşük dozları olumlu etki gösterirken yüksek dozları kreatinin seviyelerinizi kanda yükseltebilir.
0: Peki. Kısa bir ara verelim.
1: Memnuniyetle.
0: Devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programı devam ediyor. Son bölümdeyiz. İzleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam edelim. Egzozom kremleri nasıl kullanılmalı diyor. Ben de merak ediyorum.
3: Egzozom kremleri de pederene ile yarışan kremler. Aslında bilimsel olarak etkinlikleri pederene'ye göre daha çok araştırılmış olan kremler. Egzozom dediğimiz şey hücrelerin birbiriyle haberleştikleri WhatsApp mesajları gibi. Yani bir hücre bir ihtiyacı olduğu zaman bunu egzozomla öbür hücreye bildiriyor. Öbür hücre o ihtiyacı olan maddeyi egzozomla öbürüne gönderiyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Egzozomlar, özellikle kök hücre kaynaklı olan egzozomlar birer hazine. Çöp zannediyorduk, tersi çıktı hazine. Niye hazine? Çünkü onun içindeki mirinalar, proteinler, lipoproteinler, bütün lipid parçacıkları öbür hücrelerin tamiratında kullanacakları, kimisi diyelim ki o hücre bir araba, kimisi direksiyon, kimisi ne bileyim vites kolu, kimisi elektrik pili vesaire. Evet. Dolayısıyla egzozom kremi düzgün yapılmışsa, cilde nüfuzu ile ilgili eğer lipozomla kaplanmış hiprozom yapısındaysa özellikle cilde girebilirse büyük marifetleri var. Egzozom kremlerini itiraf edeyim, ben de kullanıyorum ve çok da başarılı buluyorum. Egzozom kremlerini cildinize kullanacağınız zaman biraz dikkatli olun, pahalı kremler. Solunum alanlara sürmeniz daha iyi, daha doğru olur. Ama egzozom kremlerinin çok daha yüksek performans istiyorsanız bu mikro iğneleme dediğimiz küçük aletlerle cildi küçük gözle görünmeyen delikçikler açtıktan sonra o kremleri sos halinde sürerseniz, bir sürede orada bırakırsanız o kremlerin etkisi tabii cilde dışarıdan mikro iğne kullanmadan, mikro iğneleme kullanmadan kremlere göre daha fazla oluyor. Ama ben yüzeyel egzozom kremlerini biz izleyen herkese tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten arkasında sağlam bilimsel yayınlar var. Egzozomlar biraz daha işin içindeki tıbbi bilinmezlikleri çözebilirsek, artık bellek bozukluğunda, bunama tedavisinde, kalp sorunlarında, daha pek çok alanda kullanacağız. Çünkü plastik cerrahi artık bir operational cerrahi olmaktan çıkıp daha derin, daha derin kök hücre, egzozom ve pederene eşliğinde giden bir cerrahi olma yoluna girdi. Yani yeni ismi daha nasıl diyeyim, regeneratif BOT dediğimiz bir alana doğru dönüşmüş durumda. Buna regeneratif dermatoloji de diyebiliriz. Aslında longevity skin dediğimiz, longevity cildi dediğimiz alan çok büyüyor. Onu zaman zaman gündeme getirelim önümüzdeki günler.
2: Evet, mutlaka. Peki son günlerde popüler olan zayıflama iğneleriyle devam edelim. Belleği bozar mı demiş bir izleyicimiz.
3: Belleğe olumlu etkisi olduğunu biliyoruz, tam tersine. Çünkü bu zayıflama iğneleri özellikle daha önceki konuşmalarımda anlattığım glial hücreler dediğimiz beyin nöronlarımızın destek hücreleri, onları besleyen, onların bakım onarımını yapan hücrelerin iltihaplanmasını önlüyor bunlar. Ve bu nedenle de yakın bir zamanda zannediyorum bu iğnelerin aynı zamanda belleği de koruduğu, üzerlerine yazılabilecek, şu anda kalbi koruduğu yazılabiliyor. Hı hı. Yani bu zayıflama semaglutit içeriyorsa bu ürünler. Özellikle bu şu anda tirzepatit için yok daha. Henüz manjör için yok. Ama semaglutit için, yani Ozempic ve Wegovy için var. Bunun semaglutitin artık içinde Amerika FDA onay verdiği için kalp sağlığınıza iyi gelir, kullanabiliyorlar. Ama emin olun bir sene geçmez beyin sağlığınıza da iyi gelir diye kullanabilirler. Çünkü bu alan çok büyüyor. Yani bu iğnelerin yanında artık SGLT2 dediğimiz, onu Suat yazsın, bir sonraki toplantıda konuşalım. Ayrı bir mucize grubu daha geliyor. SGLT2 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. PCSK9 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içinde tıpta devrim demek çok basit kalacak kadar önemli fantastik değişimler yaşayacağız. Fantastik değişimlere gebe tıp.
2: Son olarak şu soruyu da soralım. Karaciğer yağlanması için hangi takviyeyi önerir Osman Hoca diyen bir izleyicimiz var.
3: Çok önemli bir takviye önereceğim. %100 etkili egzersiz takviyesi. Günde minimum 40-45 dakika tempolu yürüsünler ve o muhterem göbekleri küçülsünler. O göbek küçülmeden o karaciğer küçülmez ve yağını boşaltmaz. Çünkü göbeğin yağlanması için önce karaciğerin yağla dolu olup göbeğe al sen bunu kullan ben artık alamıyorum bu yağı demiş olması lazım.
2: Evet.
3: Yani en etkili egzersiz takviyesi karaciğer yağlanması takviyesi
2: egzersiz.
3: Burada biraz önceki zayıflama iğnelerinin de yine bellekli olduğu gibi bir sene iki sene sonra karaciğer yağlanmasını da iyileştirdiğini görürseniz ve tavsiye edildiğini görürseniz hatta dördüncü derecede karaciğer yağlanması, siroza giden karaciğeri bile engelleyebileceğini yağlanmaya bağlı görürseniz şaşırmayın. Hatta biraz önce söylediğim SGLT2 baskılayıcı ilaçların da yani idrarla şeker atmayı kolaylaştıran bir grup ilaç var da dapagliflozin gibi. O ilaçların da karaciğer yağlanmasında ciddi faydalı olacağını görürsek şaşırmayalım. Karaciğer yağlanması şu anda çağın en önemli sorunu. Her dört yetişkinin karaciğeri yağlı ve karaciğeri yağlı olan herkesin metabolizması bozuktur. Bu çok net. Herkes insülin direnci adayıdır ya da insülin direnci hastasıdır ve obeziteyi aralar.
2: Ve şekerden de uzak durmak lazım değil mi?
3: Karaciğer yağlanması için önlemek için takviye değil de mesela akşam meyvelerini bırakmanız lazım. Alkol bahsetmiyorum bile sağlığa zararlı. O çok karaciğeri yağlandırır ama akşam yiyin böyle 3 tane elma yerseniz karaciğeriniz yağlanır. 4 portakal, 3 portakal yerseniz karaciğeriniz yağlanır. Bu şeker yüklü içecekleri içerseniz karaciğeriniz fruktoz en büyük düşman. Çünkü zavallı karaciğer 15 gramın üstünde taşıyamıyor fruktozu, yakamıyor.
2: Doğru.
3: 30'u bulduğunuz anda yağa çeviriyor. Dolayısıyla siz fruktozlu kola içecekleri, gazozları, bilmem ice'leri, ıvırı zıvırı içtiğiniz zaman karaciğer yağlanıyor. Dolayısıyla karaciğerinize biraz saygılı olmanız lazım. Biricik bir organ. Ve artık karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer kanserleri çoğaldı.
2: Evet.
3: Maalesef. Sadece sirozlar değil, hepatomalar, hepatoseliler, karsinomalar çoğaldı. Biz izleyenleri buradan uyaralım efendim.
2: Peki. Hocam çok teşekkür
3: ben
2: ediyoruz.
3: Teşekkür
2: harika bilgiler
3: çok teşekkür
2: yine. Çok teşekkür
3: ederim.
2: Ediyoruz efendim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programı bu hafta da sona erdi. Sağlıkla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.

0: Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat sona erdi. NTV Radyo. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: Türksel gücünde 5G.
0: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 21 derece. Marmara genelinde de sağanaklar görülecek. Bursa 22, Edirne 24 derece. İç Anadolu bölgesinde de şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Ankara ve Eskişehir 21 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli. İzmir 27, Bodrum 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 26, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce Bolu kesiminde etkili. Sıcaklıklar 20-21 derecelerde. Doğuda Kars Hakkari kesiminde yağış bekleniyor. Erzurum 17, Gaziantep 24 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
8: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın cinayet masası arşivini açıyoruz.
7: Cinayetle ilgisi olanlar.
8: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
7: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
8: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
7: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
8: Polisiye roman sevenler.
7: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
8: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu akşamlar, saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den partilerine geçen belediye başkanlarının huzuru AK Parti'de bulduklarını söyledi. Bundan sonra da aramıza katılacaklar olabilir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma ilişkin de konuştu. İstihbarat teşkilatımız silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıyor dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının partisine geçişini değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bizi CHP'deki iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz millete hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlı olduklarını söyledi.
2: Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren düzenlemeyle çocukları korumayı amaçladıklarını söyledi. Yeni adımlar yolda mesajı verdi.
2: Şiddeti özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
1: Cumhurbaşkanı dijitalleşmenin yalnızlaşmayı yaygın hale getirerek aileyi de etkilediğini söyledi. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati. Artırmak çok önemli dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da ABD ve İranlı yetkililerle ayrı ayrı görüştü. Bakan Fidan, ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'la bir araya geldi. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Fidan daha sonra İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi kabul etti. Görüşmede Amerika ile İran arasındaki son gelişmeler ele alındı. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar hareketli. Nakba'nın 78. yılı nedeniyle Filistinlilere destek yürüyüşü vardı. Ayrıca aşırı sağ görüşlüler de sokakta. Ayrıntılar için hemen Londra'ya dönelim. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt, Filistin'e destek yürüyüşünün gerçekleştiği noktada. Gökhan.
3: Şu an itibariyle Filistin'e destek gösterileri sona erdi. Zaten polis bir zaman sınırlaması getirmişti ve bu saatler itibariyle artık gösterinin sona ermesi gerekiyordu. Filistin'e destek yürüyüşü yapan gruplar belli bir noktada toplandılar South Kensington'da ve oradan buraya kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Ve Özgür Filistin sloganları attılar. İsrail'in silahlandırılmasının artık sona ermesi gerektiği yönünde mesajlar ilettiler. Tabii bugün başkent Londra'da sadece Filistin'e destek yürüyüşleri değil, aşırı sağcılar tarafından organize edilen United Kingdom isimli bir gösteri de düzenlendi. İki farklı noktada gerçekleşti gösteriler ve Metropolitan Polis Teşkilatı da bu iki büyük gösteri için olağanüstü önlemler aldı. Aşırı sağcı Tommy Robinson tarafından organize edilmişti United Kingdom yürüyüşü. Parlamento meydanında son buldu onların mitingleri. Şu dakikalar itibariyle de o gösteriden de dağılımların başladığı yönünde haberler geliyor. Tabii Nakba yürüyüşü için gruplar şu anda bizim de bulunduğumuz Waterloo Place'e gelmişlerdi. Burada miting gerçekleştirildi, konuşmalar yapıldı. Metropolitan Polisi de son yılların en yoğun güvenlik operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 4000 polis görev yaptı ve çevre illerden de takviye polislerle bugün herhangi bir olay yaşanmaması için olağanüstü tedbirler dikkat çekiciydi. Tabii tüm bu operasyonların bir maliyeti de vardı. Metropolitan Polisi'ne göre 4,5 milyon pound'u buldu bu maliyetler. Şunu da hemen belirtelim. Bugün başkentte ayrıca Wembley Stadyumunda Manchester City ve Chelsea arasında da Federasyon Kupası finali vardı. Tabii polis futbol holigan gruplarının Tommy Robinson'ın çağrılarına destek verdiğini ve bunun da ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini ifade etmişti. Bu anlamda da tedbirler dikkat çekti. İki yürüyüş için de kamu düzeni yasası kapsamında özel koşullar devreye sokuldu bugün. Şunu vurgulamamız gerekiyor. İlk defa bir protestoda canlı yüz tanıma teknolojisi kullanıldı. Şunu da söyleyelim, bu yüz tanıma teknolojisi sadece aşırı sağcıların eyleminde kullanıldı. Filistin gösterisinde ise buna gerek duymadı polis. Tabii bu dikkat çeken bir başka noktaydı. Filistin yanlısı yürüyüş yapanlar burada toplandıktan sonra konuşmalar yaparak hükümete mesajlarını iletmeye çalıştılar. Diğer taraftan polisin dikkat çeken özel şartlarına baktığımızda özellikle yüz maskesi takanların bunu çıkarması gerektiği yönünde mesajlar iletildi. Yüz maskesini çıkarmamakta direnenler oldu ya da kamu düzenini bozmaya dönük davranış sergileyenler vardı. Bunlara yönelik de gözaltılar gerçekleştirildi özel ekipler tarafından. Metropolitan Polisi gösterilerin sona erdiği şu dakikalar itibariyle toplamda 31 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tabii yasa dışı aşırılık ya da nefret söylemi kullanılması nedeniyle bu gözaltıların gerçekleştiğini söylüyorlar. Ya da yüz maskesini çıkartmamakta direnenler olduğunu ifade etti polis. Bugün ilk defa organizatörler de bu tür eylemlerden sorumlu tutuldu. Metropolitan Polisi bunu da ilk defa yaptı. Tabii nefret söylemi kullanılması özellikle hassas bir noktaydı. Özellikle son dönemde yaşanan olaylar sonrasında buna dikkat etti polis. Ve atılan sloganlara kadar her şeye dikkat edildi. Tabii bugünkü eylemlere ilişkin Başbakan Keir Starmer'dan da mesajlar vardı. Starmer, United Kingdom organizatörlerini hedef aldı aslında daha çok. Ve barışçıl protestoları her zaman destekleyeceğini söyledi Starmer. Ve United Kingdom ismiyle yürüyüş yapan aşırı sağcıların ve organizatörlerin de nefret ve bölünmeyi körüklediğine dair mesajlar verdi. Ve aşırı sağcı kışkırtıcıların vize başvurularını da bu nedenle gösteriler öncesinde engellediklerine dikkat çekti. Yurt dışından katılımları önlemek için bu adım atıldı aslında. Çünkü geçen yıl aşırı sağcılar yine sokaklara çıkmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan bir finansmanla bu gösteri gerçekleşmişti. Ve ilk defa bu denli yüksek sayıda aşırı sağcının sokaklara dökülmesi büyük bir endişe yaratmıştı. Bugüne ilişkin şu notu da aktarmam gerekiyor. 250 bin kişiye yakın katılım olduğu söylendi Filistin yanlısı gösteri için. Ve en az o kadar belki daha fazla aşırı sağcının da bugün Londra'da sokaklarda olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu da endişe verici bir görüntü olarak bir kenara not edildi. Çünkü bunu aslında son yerel seçimlerle bağlantılı okumak gerekiyor. Çünkü son yerel seçimde aşırı sağdaki Reform UK Partisi hayli önemli bir kazanım elde etmişti. Yükselen bir grafiği var. Bununla bağlantılı yorumlamak gerekiyor. Tabii aşırı sağcılar İslam'ı kınayan açıklamalar ve yine Hristiyan milliyetçiliğini körükleyen bir takım aşırılıkçı eylemler içerisinde bulunuyor. Ve nefret söylemlerini yüksek sesle dile getiriyor ve rahatsızlık nedeni de bu. Ve bu nedenle de tabii dikkat çeken bir nokta. Bugün başkent Londra sokaklarında bir tarafta aşırı sağcılar, diğer tarafta ise Nakba'nın yıl dönümü nedeniyle Filistin'e destek veren göstericiler vardı. Ve Metropolitan Polisi olağanüstü şartlarda bugüne kadar benzerine rastlanmamış bir güvenlik operasyonuna imza attı. Başkent Londra'dan aktarabileceğimiz notlar bugünlük böyleydi.
0: Gökhan Bozkurt'un anlattığı durum İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avrupa'da Nakba protestolarının adreslerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'ti. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Eylemi düzenleyen Yok Oluş İsyanı isimli grup oldu. Aktivistler Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açtı. Eylemciler Nakba'nın 78. yıl dönümünde Filistinlilere destek vermek amacıyla bayrak asmak istediklerini söyledi. Ancak güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis aktivistleri koruma altındaki bir alana izinsiz giriş yaptıkları ve başkalarının hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
4: NTV Radyo. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Eminim her evde, farklı iş yerlerinde ya da farklı kuşakların bir arada olduğu çeşitli ortamlarda özellikle Z kuşağı olarak adlandırabileceğimiz bu son dönem gençleriyle ilgili farklı birçok konu dile getirilmekte. Hatta serzenişte bile bulunulmakta. En dikkat çeken de gençlerin artık hiçbir şeye yeterince ilgi duymaması, kayıtsız tavırları ve bir anda farklı birçok şeyden kopabilmeleri, kopukluk göstermeleri. Acaba gençler gerçekten de böyle mi diye merak edip son dönem araştırmalara baktığımda gençlerin aslında sanılan kadar ilgisiz olmadıklarını gördüm. Ve hatta yetişkinlerin ergenlerin toplumsal katkıları hakkında yanlış anladıkları şeyler olduğunu da görmüş oldum. İşte bu haftaki programımızda bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir genç yemek masasında telefonuyla oynuyor olabilir. Neredeyse hiç başını kaldırmıyordur. Ve konuşmalarda geçen sorulara da tek kelimelik cevaplar veriyordur. Birçok yetişkin için bu görüntü daha büyük bir korkuyu temsil etmeye başlıyor.

olmayı öğrendikleri ortamları şekillendirmeye yardımcı olabileceklerini ifade etmekte. Gençlerin topluma katılımından uzaklaşmış olmalarından endişe eden yetişkinler, hem katılımı teşvik etmedeki kendi rollerini hem de gençlerin zaten katkıda bulundukları birçok yolu gözden kaçırabilmekteler. Gençlerin toplumsal ve sosyal katılımı elbette önemli. Çünkü yetişkinliğe taşınan beceriler, ilişkiler ve katılım alışkanlıkları oluşturmaya yardımcı olmakta. Yetişkinler aktif gençlerden bahsettiklerinde genellikle dar bir faaliyet yelpazesini hayal etmekteler. Hani gönüllülük, kulüplere katılmak, öğrenci yönetimine liderlik etmek, belki bir toplu etkinliğe katılmak ya da bir bağış toplama etkinliği düzenlemek gibi örnekler verilebilir. Toplumsal olarak yapılan bu katkı biçimleri önemli. Ancak bunlar hikayenin tamamı anlamına da gelmemekte. Son dönemlerde yer alan iki farklı çalışmada gençlerin topluma katkıda bulunup bulunmayacaklarını ve katkılarının neye benzediğini anlamak için ortalama yaşı 15 olan 723 Amerikalı genci incelemiş araştırmacılar. İlk çalışmada 4 farklı örüntü belirlemişler. Bazı gençler genel olarak daha az aktif, bu grup örneklemin %21'ini temsil ediyormuş. %19'luk bir diğer grubu dijital savunucular olarak adlandırmışlar. Bunlar çevrim içi olarak oldukça aktifler, ancak yüz yüze ortamlarda daha az yer almaktalar. Örneklemin %33'ünü oluşturan üçüncü bir grup ise yerel yardımcılar olarak adlandırılmış. Bunlar kişiler arası ve topluluk temelli yardımlaşmaya daha fazla katılıyorlarmış. Bir de katkıda bulunanlar grubu ise örneklemin %26'sını oluşturan dördüncü bir profil türüymüş. Bu grup tüm alanlarda yüksek katılım göstermiş. Sonuçta 4 farklı gençlik ve katılım modeli tarif edilmiş. Genel olarak daha az ilgili olanlar, çoğunlukla çevrim içi olarak katılanlar, kişiler arası yardıma odaklananlar ve birden fazla şekilde katılım gösterenler. Araştırmacıların bulguları, gerçek katılımın belirli bir şekilde görünmesi gerektiği yönündeki yaygın yetişkin varsayımına karşı çıkmakta. Örneğin yerelde ailelerin gıda yardımına nereden erişebileceği konusunda çevrim içi bilgi paylaşan bir genç ile zor durumda olan bir arkadaşını sessizce kontrol eden bir genç düşünüldüğünde her ikisi de katkıda bulunmakta. Sadece farklı şekillerde yaklaşmaktalar. Dijital katılım otomatik olarak yüzeysel değil. Birçok genç için çevrim içi alanlar sorunlar hakkında bilgi edindikleri, fikir oluşturdukları ve endişelerini paylaşan diğerleriyle bağlantı kurdukları yerler olarak değer bulmakta. Önemli olan bu profillerin hani yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gibi demografik özelliklerden ziyade ergen katılımcılarımızın önemsedikleri şeyler üzerinde harekete geçmelerine yardımcı olan kişisel ve bağlamsal desteklere sahip olup olmamalarıyla şekillenmesine dayanmakta. Araştırmacıların dikkati çeken ikinci çalışmalarında daha ilgili gençlerin daha yüksek düzeyde umut, amaç ve eleştirel bilinç ortaya koyduklarını görmüşler. Bu da bazı ergenlerin neden önemsedikleri şeyler üzerinde daha fazla harekete geçme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklamaya yardımcı olmakta. Umut, geleceğin daha iyi olabileceği ve bunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğiniz duygusu. Amaç, istikrarlı bir yön duygusu. Eleştirel bilinç, bir gencin etrafındaki sosyal dinamikleri fark etme ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneği. Özellikle amacın başarılı olmak, kariyer inşa etmek gibi sadece kendine odaklı olduğunda, aynı zamanda da başkalarına yardım etmek ya da kendi çıkarlarından daha büyük bir şeye katkıda bulunmak gibi kendini aşan durumlarda da önemli olduğunu görmek dikkat çekici gelmiş. Bir yandan da yetişkinler genellikle gençlere katıl demeye devam etmekteler. Ancak bu katılımı anlamlı bir nedene bağlamalarına yardımcı olmuyorlar. Araştırma bulguları, gençlerin gelecek hakkında umutlu olduklarında ve yaşamlarını başkalarıyla bağlantılı gördüklerinde daha fazla katkıda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermekte. Gençlerin fark yaratmasına yardımcı olmak için yetişkinler olarak öncelikle katkı tanımımızı genişletmemiz gerekiyor. Okul kampanyası düzenleyen genç, komşusuna yardım eden genç ve toplumsal bir sorun hakkında bilgilendirici videolar hazırlayan genç gerçek anlamda katkıda bulunmakta. Bu çabaları fark edin ve seçtikleri katkılarda onları destekleyin.
Ayrıca

0: gençlerin katılımını ve fark yaratmasını kolaylaştıran özellikler geliştirmelerine de destek olabilirsiniz. Gençlerin kendilerini aşan bir amaç duygusu geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışın. Şu gibi soruları sorabiliriz. Neyi önemsiyorsunuz? Ne tür bir fark yaratmak istiyorsunuz? Unutmayalım, amaca yönelik katılım, yükümlülükten kaynaklanan katılımdan daha kalıcı olma eğiliminde. Umudu besleyin. Gençler hiçbir şeyin değişmeyeceğini hissettiklerinde harekete geçme olasılıkları daha düşük. Yetişkinler, gençlerin başarı için gerçekçi yollar görmelerine yardımcı olarak ve okullarında, topluluklarında gerçek sorunlarını dile getirme ya da çözme fırsatları vererek umudu destekleyebilirler. Eleştirel bilinç için alan yaratın. Okul sonrası programlar, sınıflar ve gençlik grupları, sosyal sorunlar hakkındaki konuşmaların ciddiye alındığı ve gerçek eyleme bağlandığı ortamlar yaratabilir. Gençlerin gördükleri dünya ve istedikleri dünya hakkında konuşma fırsatlarına ihtiyaçları bulunmakta. Gençler genellikle hem önemsedikleri şeyleri hem de çevrelerindeki dünyayı nasıl anlamaya başladıklarını yansıtan şekillerde fark yaratıyorlar. Katkıda bulunmak sadece sivil kurumlara katılmaktan ibaret değil. Bir komşuya yardım etmek, başkaları için ses çıkarmak ya da bir konu hakkında farkındalık yaratan sosyal medya içeriği oluşturmak gibi de farklı biçimlerde yer bulabilir. Lütfen unutmayalım, gençlerin ilgisiz kalmasını beklemek yerine ilgili yetişkinler olarak bizler onların bu anlamlı yolların hangi birinde katkıda bulunabilmeleri için gerekli beceri ve kaynakları geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. Bunu düşünmemiz lazım. Ve hatta onların hangi biçimlerde de yardımcı olabileceklerini onlara sunabiliriz. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler, hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.

0: Geçen yıl orman yangınları açısından Türkiye için oldukça zorlu bir yıl oldu. Resmi verilere göre 2025'te toplamda 81.473 hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle zarar gördü. Bu rakamı daha iyi canlandırmak gerekirse Yalova'nın yüz ölçümü kadar bir alan küle döndü. Bu miktar 2021'deki büyük felaketten sonra son yılların en yüksek ikinci kaybı olarak kayıtlara geçti. Henüz yangınların yoğunlukla olduğu yaz mevsimi gelmedi ama geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Beykoz tarafında bir yangın haberini aldık. Ormanlar için neler yapılabilir? Sık sık karşılaştığımız orman restorasyonu konusu nasıl bir fayda sağlıyor? Bugün doğa konuşmalarında sadece ağaçları değil, geleceğimizi nasıl geri kazanacağımızı konuşuyoruz. Ben Zeynep Gülalp, konuğum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Zeynep Hanım.
0: Orman restorasyonu konusuyla başlayalım. Neden ihtiyaç var ve ne oluyor o orman restorasyonunda, bize anlatır mısınız bunu?
1: Orman yangınlarından bahsettiğimiz biraz açarız ama sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilgimize de dönerek, biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların, ki 15 milyar hektar civarındadır, yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar üzerinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9,5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz, çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitli kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
0: Siz geçtiğimiz program şundan bahsetmiştiniz. İşte ormanlarda, çok yağış alan ormanlarda özellikle bitkilerin çok hızlıca büyüdüğünü ve orman yangınlarına bunların da yayılmasında sebep olduğundan bahsetmiştiniz ve yaz gelmeden oralarda bir hazırlık yapılması gerektiğini söylemiştiniz. Nasıl bir çalışma olmalı o bölgelerde hocam?
1: Şimdi biliyorsunuz hani geçtiğimiz aylar, kış ve bahar ayları oldukça yağışlı geçti. Bu sevindirici bir durum ama böyle yağış bahar aylarında özellikle yol kenarlarında, orman kenarlarında otsu türler çok hızlı büyürler. Yani işte boyları yarım metre, bir metreye ulaşabilir nemin de etkisiyle birlikte. Ve bu büyüyen otlar eğer Mayıs, Haziran ayları gibi yağışlar azalır ve sıcaklıklar artarsa kuruduğu için ormandaki yanıcı maddenin artmasına neden olurlar. Kuru otlar odunsu olmadığı için, otsu yapıda olduğu için tutuşma sıcaklıkları çok daha düşüktür odunsu materyallere göre. Ufacık bir kıvılcımda bu kuru otlar, hele bir de yağış nedeniyle boylandıysalar, çok hızlı bir şekilde tutuşup yangının da hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilirler. Önümüzdeki dönemde sıcaklıkları takip edilmesi, eğer sıcak hava dalgaları ani olarak kuraklıklar meydana gelirse bu belli noktalarda işte yerleşimle orman arasındaki ara kesitlerde, elektrik nakil hatlarının altında, yol kenarlarında bu kuru otların biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Yine ormanla iç içe olan köylerde de kuru otların kaldırılması olması gerekiyor. Çünkü çok hızlı olarak yangın ilerleyeceği için bunun müdahale edilmesi, söndürülmesi zorlaşacak ve geniş alanlara yayılabilecektir. Bunlara ek olarak da sadece kuru otların mücadelesi değil, yangınlar aslında bir afet olarak ele alınması gerekiyor. Önleyici tedbirler son derece önemli. İşte bu aylarda örneğin orman içindeki yolların bakımının yapılması, sık ormanlarda yanıcı madde yükünü azaltacak önlemler yapılması, yangın işçilerinin eğitimlerinin tamamlanması, araç gereç bakımlarının yapılması, farklı kurumların işbirliği yapması, çünkü yangınlarda itfaiyeden Orman Genel Müdürlüğü'ne, karayollarına, elektrik dağıtım şirketlerine kadar çok geniş perspektifte ilgilenmesi gereken kurumlar var. Bunların işbirliği yapması, her birinin kendi sorumluluk alanlarında yangınlarla mücadele için önlemleri alması gerekiyor.
0: Ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor ama bir ekosistem restorasyonu mu bu ağaçlandırma çalışmaları? Ne kadar çok ağaç dikersek o kadar iyi algısının ötesinde bilimsel bir restorasyon süreci neleri kapsar?
1: Yani bu soru için teşekkür ederim. Çünkü ülkemizde her yangından sonra hemen gidelim ağaç dikelim endişesi yaşanıyor veya hemen ağaç dikme kampanyaları başlıyor. Yanmış bir alana herhangi bir ağaç türünü dikmek çok doğru değil. Ya da işte evimizde bulunan bulduğumuz her fidanı gidip ormanlara dikmek çok doğru değil. Çünkü ormanlar evet ağaç ağırlıklı ekosistemlerdir ama ormanları etkileyen çok sayıda faktör var. Birincisi doğal ekosistemlere öncelik vermemiz lazım. O bölgedeki doğal ağaç, yetişen doğal ağaç türlerini bu ormanlaştırma, yangın sonrasındaki ormanlaştırma çalışmalarında tercih etmemiz lazım. Çünkü şu çoğunlukla gözden kaçıyor. Evet bir fidanı dikebiliriz oraya ama ortalama bir ağacın ömrü 80-100 yılsa burada 80-100 yıl sonra iklim değişecek. O ağaçların orada yaşayabilmesi gerekiyor. Diğer yandan doğal olmayan türleri getirdiğimiz zaman dikilen fidanlar örneğin istilacı olabilir. Oradaki doğal türlere zarar verebilir. Bu nedenle yani her bulduğumuz fidanı dikmek gerekmiyor. Çok doğru değil. Bilimsel açıdan hani orada hani yanan orman alanları olsun, diğer tahrip olmuş alanlara fidan dikebilirsiniz. Yeniden yeşil bir örtü oluşturabilirsiniz ama ekolojik restorasyon dediğimiz kavram aslında o bölgedeki yanmamış veya tahrip olmamış doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları yaklaştırma sürecidir. Bilimsel bir yaklaşımdır. Örneğin bir meşe ormanı yandıysa veya zarar gördüyse o da bir doğal meşe ormanı belirlenir. Oradaki türler sadece ağaç türleri değil, oradaki hayvan türleri, bitki türleri incelenir ve yapılacak çalışmalar, tahrip olmuş alanda yapılacak çalışmalar uzun bir sürece yayılır. Hatta bazen bizim süksesyon dediğimiz doğanın zamanla otsu türlerden başlayarak ağaç türlerinin geldiği süreci takip etmek gerekir. Bazen doğal referans ekosistemlerden buraya flora ve faunanın transferi gerekebilir, tohum takviyesi gerekebilir. Hatta hayvan türlerinin bile buraya nakli gerekebilir ki böylece tahrip olmuş ekosistemi mümkün olduğunca doğal ekosisteme yaklaştırmayı hedefleriz. Buradaki temel amaç da şudur, doğal ekosistemlerde sadece ağaç değil, oradaki canlı türleri, bitkiler, hayvanlar arasında da karşılıklı ilişki vardır. Cansız süreçler vardır. Örneğin işte ağaçların belli bir boya gelmesi, yaprakların dökmesi, toprağa organik maddenin girmesi, topraktaki mikroorganizmaların bunlarla beslenmesi, mantar ağlarının oluşması gibi bilimsel süreçlerin de izlenmesi ve mümkün olduğunca bunların oluşmasına insan eliyle yardım edilmesi gerekiyor. Oldukça zorlu bir süreçtir ve yüzlerce türün olduğu, bunların arasında birçok ilişkinin olduğu, işte su döngüsü, karbon döngüsü gibi bir sürü ekolojik sürecin olduğu bir ekosisteme hadi yandı burası, elimizdeki fidanı dikelim şeklindeki yaklaşımlar oradaki ekolojik süreçleri oluşturmaktan çok zarar dahi verebilir. Bu yüzden hani sakin olmak bu tür yangınlardan sonra buradaki süreçlerin mümkün olduğunca bilimsel olarak yapılmasını talep etmek, bunu takip etmek belki bizlere düşen en önemli görev diyebilirim.
0: Ormanların kendi kendini onarma sürecinden de biraz bahsedelim mi hocam? Yani yanan bir bölge ne kadar sürede kendi kendini onarır ve insan müdahalesi ne noktada, ne zaman devreye girmelidir?
1: Burada bir şablon yok. Çünkü hani doğada ne diyelim iki kere iki dört etmiyor. Bu yanmış ormanın özelliklerine bağlı, oradaki ağaç türlerine bağlı. 2025 yılından örnek vereyim. Özellikle Batı Karadeniz'de hani Karabük, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Adapazarı gibi illerimizde yangınlar oldu. Buradaki ormanlarımız daha çok karaçam ormanları gibi ya da meşe ormanları gibi ormanlarımız vardı. Bu gibi ormanların yangın sonrasında tekrar eski haline gelmesi çok daha zordur. Çünkü bu gibi ağaç türleri işte meşedir, kayındır, karaçamdır, sarıçamdır, göknardır gibi Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren ağaç türleri yangın geçmişi olmadığı için yangınla evrilmemiştir. Yangına çok fazla uyum sağlayamamıştır. Karaçamı ayırt edebiliriz. Karaçam türü kalın kabukludur. Örtü yangını dedim. Sadece kuru otların yandığı yangına dayanıklıdır. Ama karaçam ormanları yandıktan sonra ağaçlar tamamen yanarsa mesela burasını çok fazla dokunmayalım, kendi kendine bırakalım dediğimiz zaman burada tekrar orman oluşturamayabiliriz. Burada bilimsel açıdan oradaki doğal türlerle orman oluşturmaya yönelik örneğin tohum toplanıp yanmamış ormanlardan tohum atılması ya da o bölgeden elde edilmiş tohumlarla yetiştirilmiş fidanlarla ağaçlandırılması yapılması gibi seçenekler var. Ama Ege Akdeniz bölgesi gibi Kızılçam ve Maki bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Örneğin Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde işimiz bir tık daha rahat. Eğer Maki varsa Makiler yangından 15-20 gün içinde çok şiddetli bir yangın değilse, çok şiddetli bir yaz kuraklığı yoksa, kökleri zarar görmediyse tekrar buradan sürebiliyor. Bunun çok örneğini gördük ama şunu da görmeye başladık. Örneğin geçen yıl Hatay'da bir 3000 hektar kadar Kızılçam ve Maki ormanı yanmıştı. Hem çok şiddetli kurak olması hem de yangının şiddetli olması nedeniyle Maki'nin sürmediğini yani sürgün vermediğini de gözlemledik. Bunda biraz iklim değişikliği de artık bizim alışık olduğumuz yaklaşımları etkiliyor. Buna göre stratejiler geliştirilmesi de gerekebiliyor. Ama işte genel olarak Maki bitki örtüsünün olduğu yerlerde herhangi bir müdahale yapmadan korursak birkaç ay içinde tekrar burada sürmeye başlıyor ve 3-5 yıl gibi kısa bir sürede yangın izlerini görmeyebiliyorsunuz. Kızılçam ormanlarında da yine eğer ormanlar genç değilse, üzerinde yeterince kozalak varsa, yangın şiddetli değilse burada da yanmış ağaçları keserek uzaklaştırıp üzerindeki kozalak dalları sererek alana oradaki tohumlardan yeniden orman kurulmasını sağlayabiliriz. Burada da sıkıntılarımız var. Çünkü hani çok şiddetli kuraklıklarda tohumlar yaz kuraklığı nedeniyle veya sonbahara uzayan kuraklık nedeniyle artık çimlenemeyebiliyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bunun için örneğin o zaman B planı olarak ağaçlandırma planlanabilir, değerlendirilebilir ama ilk etapta yanmış ağaçların çıkarılması, kozalaklı dalların yanan alana serilerek tohumların yekmesak bir şekilde alana dağıtılması, yeterince tohum yoksa yine çevreden toplanmış, uzak yerlerden değil, çevreden toplanmış tohumların yanan alana serpilmesi şeklinde uygulamalar yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde bu yapılıyor ve bu şekilde bir uygulamadan sonra Kızılçam ormanları herhalde bir 10-12 yıl içinde yaklaşık bir 6-7 metre boya ulaşabiliyor. Genç ormanlar kurulabiliyor. Yangın izleri kısmen de kapanabiliyor. Sadece 10-12 yıl içinde Kızılçam ağaçları giriyor ama oradan gitmiş, yangın sırasında başka yerlere gitmiş canlı türlerinin buraya gelmesi en az 20-25 yıl sürebiliyor. Yani bu uzun bir süreç. Özetle bölgesel olarak ağaç türüne, bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak yapılacak uygulamaların değişmesi gerekiyor. Bu nedenle bir bilimsel yaklaşım gerekiyor. Yoksa hani aman ne bitki olursa olsun ya da hangi ağaç olursa olsun burada yeter ki ağaç olsun yaklaşımı biraz hani doğaya da zarar verebilir. İyi niyetli yaklaşımlar ama bu iyi niyetli yaklaşımların zararlı olabileceğini, örneğin doğaya işte çeşitli böceklerin ya da mantar hastalıklarının yayılmasına neden olabileceğini düşünmemiz ve burada mümkün olduğunca iklim, ekolojik özellikler, ağaç türüne özgü bilimsel yaklaşımlarla tahrip olmuş alanların, yanmış alanların restorasyonunu takip etmemiz, talep etmemiz gerekir ilgililerden.
0: Hocam şimdi bir de şehir ormanlarını konuşmak isterim. Yani büyük şehirlerin nefes aldığı noktalar. Bu ormanlarda hangi ağaç türleri olmalı? O şehrin iklimini kalkındırmak için, o şehirlerin dirençlerini artırmada ne kadar kritik bir rol oynar? Bunu da öğrenmek isterim sizden.
1: Şimdi genel olarak şöyle söyleyeyim. Maalesef hani büyük kentlerimizin çoğunda kent içindeki ormanların büyük bir çoğunluğu veya kent ormanı olarak adlandırabileceğimiz alanlar çok çok sınırlı. Bazı illerimizde böyle hani park niteliğinde yeşil alanlar olabiliyor. Ama genel olarak kentlerimizde maalesef kent içindeki ağaç örtüsünün düşük olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yeşil alan dediğimizden çimle ya da çalılarla kaplı alandan bahsetmiyoruz. Ağaçlıklı alanı konuşmak gerekiyor. Çünkü özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak kent içinde ve insanların yürüyerek ulaşabileceği bir mesafede ağaçlıklı alanların olması son derece önemli. Çünkü bu gibi ağaçlıklı alanlar örneğin kent ikliminin serinlemesine, kentlinin özellikle sıcak hava dalgaları olduğunda gölgesine sığınabileceği alanlar oluşturulması açısından önemli. Aynı zamanda bu gibi ağaç örtüsünün olduğu alanlarda işte toprak dolduğu için yüzeysel akış azalarak suyun toprağa sızmasıyla selleri de etkilemek mümkün. İklim değişikliği mücadelede kentler özelinde yine yeşil alan değil, ağaçlıkta alanların olması bir iklim değişikliği mücadele açısından bir uyum aracı olarak değerlendiriliyor. Hatta bilimsel bir ismi de var. Doğa temelli çözümler ya da ekosistem temelli çözümler olarak adlandırılabiliyor. Tabii burada hangi ağaç türü olması gerekir dediğimizde yine bir şablon yok. Bahsettiğimiz Trabzon, Rize gibi illerde kullanacağımız ağaç türleriyle işte İstanbul'da ya da Adana'da, Hatay'da, Antakya'da, Antalya'da, Muğla'da kullanacağımız ağaç türleri birbirinden farklı olmalı. Mümkün olduğunca hani burada bir hoca olarak ben hani öğrencilerime kopya çekmeyin derim ama bu gibi yerlerde mümkün olduğunca doğadan kopya çekmek gerekiyor. Çünkü zaten hani o bölgenin de doğal olarak yetişen iklimine, toprak şartlarına uyum sağlamış ağaç türleri burada tercih edildiğinde hem daha az bakım gerekecektir, sulamadır, gübrelemedir gibi hem bu ağaçların yaşama şansı artacaktır. Eğer doğal olmayan bir türle bu ağaçlandırmaları yaparsanız, kent içindeki parkları oluşturursanız ya da kent ormanlarını oluşturmaya kalkarsanız bunları yaşatabilmek için çok daha fazla uğraş verilmesi gerekecektir. Buradaki temel yaklaşımımız kentlerimizin içinde, kentlerin yakınlarında doğal olarak oradaki ormanlarında, doğal ekosistemlerinde doğal olarak bulunan ağaç türlerini kent peyzajına adapte etmek, kent içindeki yeşil alanların belli noktalarda toplanması değil, kent içinde dediğim gibi yürüyüş mesafesinde insanların rahatlıkla ulaşabileceği alanlar oluşturmak, koridorlar şeklinde yapmak ki bu hava kent içindeki hava akımını sağladığı için de önemli. Çünkü kentlerin iklim değişikliğinden hariç kentsel ısı adası dediğimiz o asfalt yüzeyler, binalar nedeniyle zaten açık alanlara, doğal ekosistemlere göre birkaç derece sıcak olabiliyor. Bu gibi yeşil ağaçlıklı alanlarla koridorlar oluşturarak kentin havalanmasını da sağlamak mümkün. Bu nedenle işin temeli dediğim gibi kentlerin bulunduğu yerlerin ekolojik özelliklerine bağlı olarak mümkün olduğunca doğal türleri tercih etmek yerinde olacaktır.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız, sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Özellikle önümüzde yangın mevsimi başlıyor Türkiye'de. Yangınlardan sonra üzülmemek için yangın öncesinde önlemler almamız gerekiyor. Hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Bu konuya yer verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum.
0: Doğa konuşmalarında bugün ormanları, orman restorasyonunu ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Konuğum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'dı. Haftaya tekrar farklı bir konu ve konukla bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
5: Akçakoca'ların, Orhan Gazi'lerin, Gazi Süleyman Paşa'ların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

0: Mazlumların gölgesinden medet umdu. Zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemedi. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlayacak olan yine sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide de, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? Işığı önüne al yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Bunun için ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kocaeli'ni gençliğin başkenti haline getiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 27-28 Haziran'da Türk dünyası gençlik kampımızı yine Kocaeli'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hem ülkemizin farklı illerinden hem de Türk dünyasının farklı köşelerinden gençlerimizi Kocaeli'nde misafir edeceğiz. Bu düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi stadın içine geçecek. İnşallah orada bizleyen, bekleyen gençlerimizle kucaklaşacağız. Hazır mıyız? Buyurun stadın içine geçelim.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızı stada doğru uğurluyoruz. Birazdan stad içerisinde on binlerce gencimize hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sayın izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli programındaki yapmış olduğu bir konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Bir Gençlik Şöleni programı kapsamında stadyuma doğru birazdan geçecek Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Saat 20'de ana haber bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var, tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu, Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars-Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki, toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü, iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Mutlu akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haber zamanı. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz hemen, ancak gelin önce günü özetleyelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 7 kişi de tutuklandı. Operasyonun ayrıntılarını paylaşacağız. ABD-İsrail-İran hattında acaba savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Detayları birazdan aktaracağız. Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında finale artık sayılı saatler kaldı. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Son gelişmeleri Viyana'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek. Düzenlemenin ayrıntıları birazdan ekranlarınızda olacak. NTV'de ana haber başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti.
3: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
4: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
3: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
4: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
3: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışınınsa Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı, bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
0: ABD-İsrail-İran hattında savaş devam edecek mi? Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var gündemde. Peki bu iddianın İsrail'deki yansıması nasıl? Tel Aviv'e bağlanıyoruz. Şimdi de Melike Şahin notlarıyla yayına hazır. Melike, iki sorum olacak. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların da gelecek hafta yeniden başlayabileceği işaret ediliyor. Neler aktarırsın bu iddiaya ilişkin?
5: Hatta evet, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail basınına göre ABD ve İsrail İran'a karşı yeni bir saldırı için yoğun hazırlıklar içinde. Bunu da iki Orta Doğulu üst düzey yetkiliye dayandırıyorlar. Bugün New York Times'ta yer alan bir haber var. Ona göre senin de söylediğin gibi ateşkesin başlamasından bu yana en yoğun, en çok güç kullanılacak yeni bir saldırı hazırlığında olunduğuna ilişkin iddialar yer alıyor. Önümüzdeki hafta işaret ediliyor ve burada Donald Trump'ın yeni bir saldırıya çok daha yoğun silahlı şekilde daha çok güç kullanarak başlatabileceği ifade ediliyor. Zaten daha önce İsrail basınında da özellikle bu hafta sonu için yüksek alarm seviyesinde olunduğu ifade edilmişti. ABD'nin bir yeni saldırı hazırlığında olduğu ve bunu da İsrail'le koordineli şekilde ilerleteceği haberleri yer almıştı. İki ülke medyasında da şimdi de bu haberler aynı şekilde bu görüşü destekliyor aslında. Şöyle bir iddia da var. Özel harekat birliklerinin İran'da zenginleştirilmiş nükleer silahları, araçları ele geçirmek için bir operasyon yürütebileceğinden, yer altına gömülmüş nükleeri almak için bir operasyon yürütülebileceğinden bahsediliyor. Bunun için daha önce özellikle ABD'nin Orta Doğu'ya yönlendirdiği birlikler olduğundan bahsediliyor. Yeniden böyle bir karar alınabilir ifadesi var. Ancak tartışılan konulardan biri de eğer böyle bir harekat düşünülürse burada çok daha fazla kayıplar olabileceğinden bahsediliyor. Yani aslında saldırı olacak mı, olmayacak mı, özgürlük projesi yeniden başlatılacak mı gibi sorular hala güncelliğini koruyor.
0: Melike, bir de dün Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail-Lübnan görüşmeleri de vardı. Ateşkes anlaşması da 45 gün uzatıldı ama bölgede ateşkesin sadece adı var denilebilir. İsrail yine bu ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Cephede hayli hareketli bir gündü. Neler oldu?
5: Evet, senin de söylediğin gibi aslında sadece ateşkesin adı var gerçekten. Bugün de yine Lübnan'ın yoğun hava saldırıları, düzeltiyorum, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları vardı. 3 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da belirtildi bu saldırılar sonucu. Son 24 saatte de Lübnan'da 18 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin başından bu yana aslında, daha doğrusu 2 Mart'taki saldırıların başlamasından bu yana Lübnan'da can kaybı 3000'e yaklaştı. Yine İsrail ordusunun da yaptığı açıklamalarda bugün Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği yönünde ve Lübnan birliklerine yönelik, düzeltiyorum, İsrail birliklerine yönelik saldırı girişimlerinde, saldırılarda bulunduğu açıklandı ve buna yönelik de kendilerinin de hava saldırılarında bulunduğunu ifade etti. İsrail ordusu böyle açıkladı. Özellikle Lübnan'ın güneyindeki birçok belde için tahliye uyarıları yaptılar bugün. Saldırıların olacağı yönünde tehditlerini söylediler. Müzakere sürecine değinelim istiyorum bir de. 2 gün Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da müzakerelerin 3. oturumu tamamlandı. Ateşkes 45 gün uzatıldı. Sonraki oturum 2-3 Haziran tarihlerinde yine Washington'da olacak ama onun öncesinde de

0: Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
1: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
2: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
1: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'a suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
0: Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final bu gece. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Ayrıca bugün Viyana'da protestolar da vardı. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Kayhan Karaca şu an Viyana'da yarışmanın gerçekleştirileceği arenanın önünden karşımızda. Kayhan, notlarında neler var?
3: Evet, yarışmanın başlamasına 2 saatten az bir süre kaldı. Ata bu yıl 70.si yapılan Eurovision şarkı yarışması büyük finali Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bu yılki yarışmaya 35 ülke katılıyor. 2003 yılından bu yana en az katılım bu. Ve daha da önemlisi tabii son günlerde haberini hep yapıyoruz. Bu yıl İsrail'in katılımını boykot gösterileri ya da görüntüleri gölgesinde gerçekleşiyor bu yılki Eurovision şarkı yarışması ve Eurovision şarkı yarışmasının tarihinde olmadığı gibi 5 ülke boykot ediyor. Bu ülkeler İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya. Bu ülkeler yoklar. İspanya gibi Eurovision'un büyüklerinden biri yok hatta. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçen gün yaptığı bir açıklamada biliyorsunuz tarihin doğru yerinde olmak için, yani İsrail'i kınamak için, İsrail'in Gazze'deki ve Lübnan'daki operasyonlarını kınamak için bu şarkı yarışmasına katılmıyoruz demişti. Şimdi yarışmaya dönecek olursak, bu gece 25 ülke yarışacak, 35 ülke katılıyordu ama 10 tanesi biliyorsunuz yarı finallerde elendi. 35 ülkeden 25'i kaldı. Bu 25 ülkeden ilk sahneye alacak olanı Danimarka olacak. Sahneyi, daha doğrusu perdeyi ev sahibi ülke Avusturya kapatacak. Gözler iki ülkede olacak bu gece ata. Bunlardan birincisi elbette İsrail. İsrail 3. sırada yarışacak. İsrail protesto edilecek mi? Yarı finalde biliyorsunuz geçen salı günü yapılan ilk yarı finalde İsrail protesto edilmişti salonda. Protesto sesleri de duyuldu. Eurovision bir açıklama yaptı dün ve bugün. Eğer protesto olursa protesto anında yayının sesini kısmayacağız diye, bu önemli. Burada bayağı bir yankı yapmış durumda bu. İkinci ülke gözler ikinci olarak Finlandiya'da olacak. Finlandiya bu geceki yarışmanın mutlak favorisi olarak gösterilmekte. Bahisçiler tarafından, o bookmakerlar tarafından, hatta kazanma şansının %40'larda olduğu da söyleniyor. Bir ikiliyle katılacak Finlandiya ve 1998 yılından bu yana da bir ilke imza atacak. 1998 yılından bu yana ilk defa canlı yayında bir müzik enstrümanı çalacaklar ve keman çalınacak. Finlandiya'nın şarkısı söylenirken bakalım neler olacak, bookmakerların dedikleri çıkacak mı? Biraz önce sen de aktardın, İsrail'in katılımının gölgesinde gerçekleşiyor bu yılki Eurovision şarkı yarışması. Son birkaç gündür Viyana sokakları hareketli, sokaklar Filistin yanlılarının oldu son bir haftadır. Dün alternatif bir konser düzenlenmişti dün akşam saatlerinde. Bugün öğleden sonra da Viyana'da birkaç bin kişi

0: Kişinin katılımıyla Filistin'le dayanışma ve İsrail'i protesto, hatta İsrail'in bu yarışmada yarışmasına izin veren Eurovizyon'u protesto gösterisi düzenlendi. Ve bu gösteri sırasında da dediğim gibi birkaç bin kişi yürüdü. Aynı zamanda da bir miting gerçekleşti. Ama şimdi tabii sıra yarışmada, bu yıl 70.si yapılacak. Sönük de geçse, soğuk havada da geçse bir yarışma var. Önümüzdeki saatlerde başlayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bakalım kim kazanacak bu 70. Eurovizyon şarkı yarışmasını Ata.
1: Avrupa'da Eurovizyon şarkı yarışması heyecanı sürüyor ve buna dair notları da Kayhan Karaca Viyana'dan aktardı bizlere. Devam edelim sıradaki gelişmemizle. İstanbul'da bayrama sayılı günler kala otobüs firmalarının ana sefer listelerinin tamamen dolduğu, ek seferlerin de bilet satışına başlandığı açıklandı. 9 günlük Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayramda özellikle de büyük şehirlerden yüz binlerce kişi memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerin satışına başlandığını duyurdu. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu da belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılmasının beklendiğini, bunun da sektöre nefes aldıracağını söyledi. Biletler Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği fiyat aralığında satılmak zorunda. Üst limitin üzerine çıkanlara ise para cezası uygulanıyor. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek.
2: Otobüs biletlerinde ücret iadelerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Şehirler arası otobüs biletlerinin kesintisiz iade süresi 24 saatten 12 saate indirildi. İlgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
1: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre sele kapılan bir vatandaşın kurtuluşu, araçların metrelerce sürüklenmesi, iş yerlerinin de saniyeler içinde suyla dolması kameralara yansıdı.
3: Adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
2: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
3: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
2: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.
4: 70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 11 bin dekarlık bir tarım arazisinin 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da yine kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ilçeyi ziyaret etti. Mehmet Muş, zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı sunulacağını söyledi.
4: 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Yine zarar gören esnafın, buradaki 385 esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina bir anda çöktü. Olayda şans eseri, can kaybı ve yaralanma olmadı. İhmal iddiaları ise araştırılıyor. Olay Küçükçekmece Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Ancak bu sırada bina bir anda çökerek enkaz yığınına döndü. Kopan beton parçaları yola saçıldı, bazı iş yerleri zarar gördü. Bir restoranda da büyük çapta hasar oluştu. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk tespitlere göre olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölge sakinleri hiçbir önlem alınmadan yıkımın yapıldığını iddia ediyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme de sürüyor. Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada falezlerden düşerek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerdeydi. Telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekibi halatla aşağı indi. Mehmet Şan suda hareketsiz halde bulundu. Yukarı çıkarıldı ancak hayatını kaybetmişti. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Tespit edilen şüpheliler ve komşulardan DNA örnekleri alınması talebi kabul edildi. Çağla'nın katledildiği evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı. Çağla'nın ailesinin avukatı, 4 zanlının DNA örnekleri alınması için hastaneye çağrıldı ve örnek verdiklerini söyledi. Yıllar önce bıçaklı bir kişinin Çağla Tuğaltay'ın evinden çıktığını gördüğünü ileri süren bir kişi de örnek veren şüpheliler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda veli randevu sistemine ilişkin bir de güncelleme yapıldı. Artık okullar da veliyle görüşmeye üzere randevu alabilecek. Bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek.
2: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı. Öğretmen ve veli arasındaki görüşmeler artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilecek. Veli randevu sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek. Randevuyla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek. Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor. Buna göre veliler artık sadece okulrandevu.meb.gov.tr adresinden randevu almak zorunda değil. Veli bilgilendirme sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler e-okul, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BIP mesajlaşma uygulaması okul veli asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek. BIP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
1: Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir.
2: Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtiliyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtiliyor. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapılabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınması da olasılıklar arasında. Taslak'ta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
1: Trafik kurallarına uymayarak can güvenliğini tehlikeye sokanlar ağır para cezalarıyla da karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da makas attığı tespit edilen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlalin Esenyurt'ta gerçekleştirildiği belirlendi. Sürücüye saygısızca araç kullanmak, makas atmak ve yakın takip maddelerinden 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle de geçici olarak el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 95 kişiden 88'i tutuklandı. Operasyon Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir Jandarma ekipleri tarafından düzenlendi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 850 jandarma personeliyle 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden 88'i tutuklandı. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkaran şebekede deşifre edildi.
5: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir yük treni yolcu otobüsüne çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerdeki otobüs hemzemin geçitte raylar üzerinde sıkışmış durumda. Tam da o esnada ilerleyen bir yük treni içi yolcu dolu otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler yükselirken otobüs metrelerce sürüklendi. Kazada 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ölenlerin tamamının otobüs yolcusu olduğu belirtiliyor. Olay sırasında çevrede bulunan otomobil ve motosikletlerde de hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'da son günlerde bir kitap gündemde. Kitap 2022 yılında Kuzey Akım Boru Hatları'na yönelik sabotajı anlatıyor. Ancak içinde Türk Akım Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi ve Türk istihbaratının tüm bu sabotajları düzenleyen Ukraynalı eski askerin yakalanmasındaki rolüne dair de dikkat çeken bilgiler var. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
6: Wall Street Journal'ın Berlin muhabiri Boran Paçevski'nin kitabı hakikaten geniş yankı uyandırmaya başladı. Almanca orijinal olarak yazıldı ve Boran Paçevski 26 Eylül 2022 yılında bütün dünyayı hayrete hakikaten kapılan ve Baltik Denizi'nde kuzey akım yani Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotaj ve başarılı olan sabotaj girişiminin bütün detaylarını kaleme aldı. Bu sabotaj girişimi sadece kuzey akımına yönelik olarak değil, aynı zamanda Türk akımı yani Rusya'dan Karadeniz üzerinden altından Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşıyan boru hattına yönelik olarak da bir girişimin olduğunu teyit etti. Ukraynalıların Romanya'da iki girişimleri olduğunu yazıyor yazar. Bunlardan bir tanesi savaşın hemen ardından bir yelkenli kiralayarak Karadeniz'den Romanya'dan Türk akımına yönelik olarak aynı yöntemle 80 metre derinlikte geçen boruya bir patlayıcı yerleştirerek bunu infilak edilmesine yönelik bir girişimleri olduğunu ancak Karadeniz'in sivil gemileri kapalı olduğu gerekçesiyle bunun yapılamadığını yine Romanya'dan ikinci girişiminde kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini dolayısıyla bir üçüncü girişimin yaşandığını bir tane Ukraynalı komandonun Moskova'ya Rusya'ya gönderilerek Türk akımının basınç merkezine yönelik olarak bir eylemi olduğunu ancak bunun da yine Rus kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini çok detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ve son olarak da kaptanın ismiyle ilgili olarak önemli bir mesele var. Kaptan İtalya'da bu komandonun özellikle başkanı İtalya'da yakalanıyor. Almanya'ya iade ediliyor ancak kimliği hakkında bir bilgi yoktu. Kimliğin açıklık kazanması için Alman istihbarat birimleri Türk kolluk kuvvetlerinden yardım alarak resim taraması sayesinde kaptanın ve komandonun ismi yani Sehiri Kaznetov'un kimliğini tespit ederek bu hususun bu komandonun kesinlikle bu eylemi yaptığını da teyit etmiş oldular. Bu Ukraynalı özel kuvvetleri komutanının da önümüzdeki haftalarda Almanya'da yargılanma süreci başlayacak.
1: 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran günleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Kurban Bayramı yaklaşırken pazarlarda alışveriş hızlandı. Ankara'da kurban pazarının en dikkat çekeni İzmir'den getirilen develer oldu. Bir tonu geçen ağırlığa sahip devenin fiyatı 540 bin lira.
7: Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarları da hareketleniyor. Ankara Pursaklar Belediyesi'nin Gümüşoluk kurban kesim ve satış alanında da 10 deve satışa çıkarıldı.
8: İç Anadolu bölgesi çok alışkın değil deve kurban etmeye. Ama Ege bölgesinde özellikle çok yaygın bir kültür bu. Ankara ve civarında deve kurban etmek isteyenler için de böyle bir imkan sunduk.
9: Develerin fiyatları kilosuna göre değişiklik gösteriyor. 800 kiloluk deve 450 bin lirayken 1050 kiloluk deve 550 bin liradan satılıyor.
10: 10 adet deveyle geldik bu sene. Beklendiğimizden daha büyük bir etkiyle karşılaştık. 7 devemizi sattık. 1020 kilo vücut ağırlığına sahip bu. Burada Ankara Pursaklar ilçesinde 7 kişilik bir aileye sattık bunu. 540 bin lira fiyata verdik.
7: Belediyenin kurban pazarında hem alıcı hem de satıcılar için hazırlık var. Şehir dışından gelen satıcılar için konaklama imkanı da sağlanıyor. Kurbanlık almak için gelenlere de ücretsiz servis bulunuyor.
8: Türkiye'nin her şehrinden işte büyük şehirlere gelip mallarını, hayvanlarını satmak isteyenler oluyor. Hepsi için bir yaşam alanı oluşturduk burada.
7: Pursaklar'da kesim alanına gelemeyecek olanların uzaktan takip etmesi için canlı yayın sistemi de kuruldu.
1: Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip olduğu vurgulanıyor.
11: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Shanxi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek, ikisi dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
12: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
11: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
1: Yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi şartı aranacak. 10 bin metrekare ve daha fazla alana sahip binalar için bina yaşam döngüsü analizi zorunlu hale getirildi. Böylece binaların sera gazı emisyonu ölçülerek belgelendirilecek.
2: Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu hesaplanacak. Kriterlere uyan binalar için bina yaşam döngüsü analizi belgesi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin amacı Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak. Buna göre zorunlu hale getirilen bina yaşam döngüsü analizi belgesiyle binanın inşaat, kullanım, bakım, onarım, değişim, tadilat ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm süreçlerde neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Düzenleme 10 bin metrekare veya daha fazla alana sahip binalar için geçerli olacak. Düzenleme ile ayrıca işletme olarak kullanılan binalardan sera gazı emisyonu az olanlara düşük karbonlu bina belgesi verilecek. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise ihbar da yaptı. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
2: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
13: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
2: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
13: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
2: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlarda kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar soruna çözüm bulunmasını istiyor.
1: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu, hemen güzergahını değiştirip rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
2: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
14: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
2: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
15: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye.
2: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
14: Ben sizi bekliyorum. Hastaneye doğru geliyorum.
2: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
15: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
1: Bursa'da asansör arızalanınca sınıfının olduğu katta mahsur kalan öğrencinin yardımına müdür yardımcısı koştu. Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdi. İnegöl Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci asansör bozulunca bulunduğu katta kaldı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtını alarak merdivenlerden indirdi. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Beştepe'de özel bir konser verecek. Konser 151 kişilik orkestrayla sahne alacak.
2: Türk sanat müziğinden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Genel Direktörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor. Koro 2024'te kuruldu. Proje kapsamında yapılan yetenek sınavlarıyla yaklaşık 1000 çocuk arasından seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün 300'e aşkın öğrenciye ulaştı.
1: Ana haberin sonuna geldik. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
16: NTV Radyo.
17: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
18: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
19: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
20: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
19: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
21: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
24: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
0: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların neler olduğunu altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
3: Düğün yapacakları özellikle bir yıl öncesinden eğer vakitleri hazırsa, paraları varsa almalarını öneriyoruz. Çünkü her yıl gram altın en az %50, en fazla %110 civarında değer artışlarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Çünkü gram altın çip ayaklı bir enstrüman. Zaman zaman dolardan destek alıyor. Zaman zaman ons altından destek alıyor ama yıllık getirisi en az %50 civarında oluyor. Yıla çok hızlı bir yükselişle başlamıştı gram altın ve bir manipülasyon fiyatlaması vardı. 8.157 lira seviyesindeydi. Bu savaşla birlikte sert bir şekilde geriledi. Mart ayında 6.300 lira seviyesini gördük ve o kadar sert gerilemesine rağmen hızlı bir toparlanmayla yine son 2 ayda 500 lira civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yıl içinde devam ediyor, yıl sonuna kadar. O yüzden bu yılda düğün yapacak olan vatandaşlara şöyle sesleniyoruz. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşın şu anda 12 bin lira bir kârı var. Ocak ayıyla bugünü kıyasladığımız zaman çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira bir kârı var. Yine düğün sezonunda 14 ayar böyle set takımlar çok talep görüyor. Burada da 20 gramlık bir sette 17-18 bin lira bir fiyat farklılığı var. Fiyatlar geriledi. O yüzden biz bu fiyatların düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Evet, bir savaş ortamı var, belirsizlikler var ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Yarın bugün gelebilecek bir anlaşma haberiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz. Ve yıl sonuna kadar da ons altında 5.886.000 dolar seviyesinde gram altın tarafında yine hedefimiz 10 bin lira seviyesi olarak devam ediyor.
0: Evlenecek çiftler ve aileleri en çok hangi ürüne yöneliyor İslam Bey?
3: Düğün sezonunda genelde işçilikli ürünler çok alınıyordu bundan 2 yıl öncesine kadar ama son 2 yıldır altın tarafında ciddi agresif yükselişler yaşandığı için takı ve süsleşmesi olmaktan çıktı. Artık bir yatırım aracına dönüştü altın. Önceden 4-5 tane bilezik alan bir düğün yapacak olan vatandaş şimdi bir tane alabiliyor. Önceden 30-40 gram set alan bir yatırımcı 10 gram 15 gram bir set alabiliyor. Genelde adetler ve gramlar düştü. Talep azaldı. Bu ekonomik şartlar dolayısıyla veya fiyatların yükselmesinden kaynaklı işçilikli ürünlere olan talep azaldı. Özel günlerde mesela sevgililer gününde, anneler gününde bile bir baktık annesine işte gram altın hediye alanlar çok önceden yüzük alıyorlardı, küp alıyorlardı. Şimdi gram altını hediye olarak değerlendiriyorlar. Doğum günlerine bakıyoruz. Yine doğum günlerinde gram altın hediye olarak. Yani Türkiye'de artık altın bir tasarruf aracına dönüştü. Ama düğün sezonunda yine alma zorunlu olan vatandaşlar işte bir iki tane bilezik alabiliyor. İşte bir kolye alabiliyor. Ağır modeller, ağır setler, ağır gramajlı ürünler gitmiyor eskisi gibi.
0: Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi size göre yanlış mı?
3: Evet yanlış. Çünkü şöyle mümkünse düğünden önce düğün alışverişlerini, taksitlerini TL olarak uzun vade yapmak lazım. Uzun vadeli TL borçlanmak lazım. Çünkü altının %50-%100 civarında bir getirisi var yıllık bazda. Bu getiriyi çöpe atmamak lazım. Altını bir nakit para olarak düşünmek lazım. Yarın bugün ev aldığınız zaman bir peşinat olarak sayabilirsiniz. Düğünden önce çeşitli kampanyalar olabiliyor. Elden ödeme modeli olabiliyor. Mümkün olduğunca çiftlerimize biz altını hemen satmayın, bekletin. Ev aldığınız zaman bunu kullanırsınız veya yatırım yaptığınız zaman kullanırsınız. Mümkünse düğünden sonra TL taksitleriniz ne kadar çok olursa o kadar avantajlı olursunuz. Uyarımı ben yenilemek isterim.
0: Altının genel seyri konusunda da bir fikrinizi sormak isteriz. Yeniden yükselişe geçmesini, evet. Yıl boyuncaki seyrini nasıl yorumlarsınız?
3: Altın tarafında Ocak ayında yatırımcılara şu uyarılarda bulunduk. 2026 yılında altın ve gümüşe güvenip hayaller kurmayın, planlar yapmayın. Çünkü 2025 yılındaki getirisini sağlamaz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada yine yatırımcısına kafa karışıklığına neden oluyor. Savaştan dolayı baskılandı, petrol fiyatları yükseldi. Ama sonuç itibariyle spekülasyon, enflasyon, merkez bankalarının alımları, belirsizlik, merkez bankalarının makas değişimi gibi birçok etken yine altın tarafında orta ve uzun vadeli destekler. O yüzden altın tarafında Temmuz-Ağustos ayında 8 bin lira seviyesinin önüne yerleşen,
4: yıl sonunda 10 bin lira seviyesine de konumda olan 1 gram altın görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'daydı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var. Tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu, Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars, Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Mutlu hafta sonları saat 21 gelişmeleri aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı, hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Amerikan donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 326 gündür devam eden görevini sonlandırarak ABD'ye döndü. Gemi Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünde Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gemideki denizcilerin aileleri tarafından karşılandı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonda da görev almıştı. Geminin 326 günlük görevi son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti. ABD-İsrail-İran hattında savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerika'nın

0: Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada gerektiği takdirde bir planımız var demişti. Amerikalı yetkililer Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuşuyor. Kulak verelim.
2: Böyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam bin yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıçarslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor. Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç diriliş nesli derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu hareket nesli derken sizleri kastediyordu. Üstad Necip Fazıl büyük doğu nesli derken sizlerden bahsediyordu. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofes kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum. Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek o çocuğu. O çocuğu ki görüntüye değil, öze, dışa değil,

ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın ve baş safta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek. Bu şehirler mahşerinin önünde soruyorum, kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bizlere Allah hak, yüzü hak, sevdası hak bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Rabbim sizlerle birlikte tüm gençlerimizi korusun. Yolunuzu, bahtınızı daima açık etsin. Kıymetli gençler, gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.

Yalnızca İstanbul'u değil, kalpleri de fetheden Sultan Fatih'te işte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'da, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ta, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek, istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Anne babaların elleri yüreklerinde akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere

0: kenarlarında dua ettiği günler yaşadık. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi, gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen, Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın. Ne diyor merhum Abdurrahim Karakoç? İlmi azık eyle, sabrı silah. Gittiğin hak yoldur, yardımcın Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin. Zayıfım sanma. Sevda kelep kelep, kin deste deste, eller tetiktedir, kulaklar seste. En uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin. Zayıfım sanma. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Sevinciniz, huzurunuz baki olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Hak gençlik, bütün ışıkları yakabilir miyiz lütfen? Yakın ışıkları diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'deki konuşmasını dinledik. Az önce AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şöleni programında açıklamalarda bulundu. Canlı yayınla ekranlarınıza getirdik. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Dış politikadaki gelişmelere genişçe bir yer ayırmıştık. Erdoğan'ın konuşmasından önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından da Gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. 28 Şubat'ta başlayan bir kriz vardı. Ateşkes vardı şu anda. Çatışmalara ara verildi ama bu sıcak çatışmanın yeniden başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için de yoğun hazırlık içinde. Bütün bu konuları konuşacağız. Savaş kaldığı yerden devam edecek. Yine az önce dediğim gibi ayrıntılarıyla ele alacağız. Konuklarımız var. Hemen kendilerine dönelim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman ve Doktor Mustafa Caner konuğumuz olacak. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Ve Sayın Erman, siz de başlayalım isterseniz. Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var şu sıralarda. ABD-İsrail-İran hattında sizce savaş devam edecek mi? Sıcak çatışmalar çok mu yakında?
3: Açıkçası tam olarak öyle görmüyorum. Yani yüksek oranda bir savaş olsa kime fayda sağlayacak? Çünkü hani 2025-2026'daki şu ana kadarki savaş ortamlarında aslında bu savaşın nereye uzanacağını az biraz görmüş olduk. Yani ABD'nin temel hedeflerinin tam açıklanmadığı, bu savaşı Çin'de de söylediği üzere Trump'ın İsrail yüzünden başladığını ifade etmişti. Ama burada yeni bir gelişme var Atabey. Ona dikkat çekmek istiyorum. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri, ki şu an tamamıyla İsrail'e koordineli bir şekilde ilerliyor. Yani neredeyse yani İsrail'den savaş üslerini aldı, demir kubbeyi aldı ve orada İsrail'in bir üs kurduğu iddia ediliyor. Ve önümüzdeki dönemlerdeki siyasetin, Orta Doğu siyasetinin, Hürmüz siyasetinin belirleyicisi olabilir. Şimdi böyle bir düzlemde Birleşik Arap Emirlikleri ilginç bir şekilde yine yeni yapılan BRICS toplantısında İran ile tartıştı. Biz buradan şunu düşünebiliriz. Yani ABD'nin bizim burada bu savaşta ne işimiz var veya Hürmüz'de kilitlendik düşüncesi belki de şöyle de olabilir Atabey. Yani hepimiz düşünüyoruz değil mi? Yani sonuçta uzun uzun aylardır bunu tartışıyoruz. Bu savaş nereye gidebilir diye fikirler üretmeye çalışıyoruz. Tam da bunu sorduğumda Hürmüz kapalı kaldığında ABD en büyük zarar eden ülke değil. Yani bunu Çin gezisinde de gördük. Çin bizden enerji satın alabilir dedi yani nihayetinde. Acaba BAE İsrail ABD üzerinden yeni bir jeopolitik bir hedeflenme mi söz konusu olacak? Bunu biraz göreceğiz ama evet. Büyük bir savaşın tekrardan başlamasını çok olası görmüyorum. Yani ihtimal dahilinde düşük ihtimal görüyorum. Çünkü İran'ın ancak şu olabilir bundan sonra, belli su kaynakları, işte altyapı tesisleri, nükleer santraller tekrardan vurulur ama yerin altındaki hani o oluşumlar vurulamaz. Bunu kendileri de biliyor.
2: Evet. Sayın Caner, size devam edelim. Tam da bu noktadan, eğer sıcak çatışmaya yeniden dönülürse, ki geçen aydan bu yana süre gelen bir ateşkes süreci de var, ola ki olumsuz bir tablo önümüzde. Yeni hedefler nereler olabilir İran için ve burada nükleer bir tehlikenin geleceği açısından nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz?
4: Şimdi evvela bu 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin biraz kağıt üzerinde kaldığını söylemek lazım. Yani tam manasıyla bir ateşkes uygulanamıyor. Bir seviyede çatışma devam ediyor. Elbette 8 Nisan öncesi çok şiddetli, kapsamı çok geniş saldırılar vardı, çatışmalar vardı. Şimdi ben tarafların o 8 Nisan öncesine geri dönmek istediklerini düşünmüyorum. Fakat 8 Nisan sonrasında da belirli seviyede gerilim yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu süreçte taraflar, her iki taraf da askeri tahkimatlarını yapmaya devam ettiler. Hem ABD tarafı hem İran tarafı. İran tarafı füze sistemlerini onarmaya çalıştı. Hatta CIA'nin bir raporuna göre füze sistemlerinin %70 ve %90 arasında kapasitesine İran'ın yeniden erişim sağladığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bir taraftan diplomatik çabalar devam ederken, bir taraftan da eğer başarısız olursa bu çabalar yeniden savaşa dönmenin hazırlıkları yapılıyor, bu ihtimal üzerine düşünülüyor. Tabii şunu söylemek lazım, yani biz tabii klasik anlamda savaş, ateşkes, barış ya da savaş, ateşkes, yeniden savaş gibi bir mantığa aşinayız. Fakat savaşın kapsamı ve mantığı değişebilir. Yani şu anda Hürmüz Boğazı daha önce hiç tanık olmadığımız bir maliyet üretiyor tüm dünyaya. Evet. İran da bu maliyetin farkında olarak Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde silah haline getirmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Hürmüz'ün bir silah olarak kullanılması İran tarafından belirli seviyelerde devam edecek. ABD'nin açmazı da buna tam manasıyla karşı çıkamıyor olması. Bakın şu anda Çin'e, Japonya'ya, Güney Kore'ye giden petrol tankerlerine her iki tarafta müsaade ediyor. Çünkü yani İran tarafının müsaade etme gerekçesini biliyoruz, veya Pakistan'a giden tankerlere. Çin'le çok yakın işbirliği var. ABD de küresel petrol fiyatlarını stabil halde tutmak için buna ses çıkarmıyor. Ve yine Japonya ve Güney Kore ABD'nin yakın müttefikleri olduğu için buna ses çıkarmıyor. Dolayısıyla böyle hibrit bir görüntü var açıkçası. Bu hibrit görüntü farklı tarzlarda devam edebilir. Ama ben de yani çok kuvvetli bir ihtimal olarak, yani 8 Nisan öncesi seviyede bir savaşın olabileceğini şu an için düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde tablo farklı gelişebilir elbette.
2: Peki İsmail Hocam, yeniden size dönelim. Şimdi Hürmüz Boğazı tam da bir kilit nokta. Açılacak mı, açılmayacak mı? Açılırsa da yani bir yeniden savaş öncesi, kriz öncesi duruma bu kadar çabuk erişilebilir mi sizce? Bir de bazı haberler de var. Bir mekanizmadan da bahsediliyor. İran tarafının planları dahilinde. Burada sadece İran'la işbirliği yapan gemilerin geçiş yapması da söz konusu. Buna dair öngörünüz nedir? Az önce de söyledim, açılsa bile trafik yeniden akış normale dönebilir mi? Uzmanlara göre aylar, hatta yıllar alacağı da söyleniyor.
3: İşin içinde Atabey, ben her zaman başka şeylerde aramaktan yanayım. Yani bir gazeteci şüpheciliğiyle yaklaşmaktan yanayım. Tabii ki olan biten gerçekleri de öncelikle gözleyerek. Şimdi İran'ın kuruluşunda, yani 1979 öncesi, 1953-79 arası ABD ile çalışan bir İran söz konusuydu. Yani oradaki nükleer tesislerin temeli bile onlarla birlikte atıldı. Şimdi 2003'te ise, yani Irak işgalinden sonra Orta Doğu resmen İran'a teslim edilerek gidildi. Yani Haçlı Şabi 150 bin kişilik bir orduya sahip Irak ülkesinin içerisinde, yani Şii İran'a bakan bir ordu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Yani İran ile ABD yeni bir jeopolitik, yani bu gizli bir şey, yani bu kargaşadan böyle bir şey çıkabilir. Nihayetinde OPEC'ten BAE'nin ayrılmasını, bunun ilk adımı, nihayetinde İsrail'in oraya gelmesi, yani Hürmüz'ün kapalı olması ABD'nin en çok korktuğu olay mı? Mesela neden Babülmendeb kapanmadı? Yani oranın kapanması, İsrail'in oraya gelmesi, İsrail oraya geldi diye görelim artık. Yani yine İran üzerinden yeni bir Orta Doğu jeopolitiği oluşuyor ki görünüyor. 2003-2023 Orta Doğu tamamen İran'ın vekaletleri üzerinden oluşturulmuş bir gerçeklik idi. Ve diğer devletleri, belki de Suudi Arabistan'a İbrahim Anlaşmaları bağlamında sopalamaya çalışan yeni bir jeopolitik oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan hani Trump'ın açıklaması, Hürmüz'ü kim açarsa açsın. Nihayetinde bütün o kapalılık, gizli satışlar olsa da Çin'e, yani sadece İran'ı kastetmiyorum, bütün Basra Körfezi'ni kastediyorum. Çin'in petrolünün %40-45'i oradan geliyor. Yani nihayetinde ABD'nin esas fil savaşı Çin ile olduğu için bu savaşın, yani Hürmüz'ün kapalı olması şu an çok büyük ABD için ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ki ablukayı getirerek İran'ın da oyununu bozdu. Yani dünya eğer buradan zarar görüyorsa İran da görüyor. Yani o sebeple savaş sonrası kesinlikle eski düzene gelebilmesi için yeni bir Çin'in, Rusya'nın, Hindistan'ın Japonya'nın belli başlı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin gözlemci olarak katılabileceği bir Körfez Koalisyonu, Hürmüz Koalisyonu'nun oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da hani İran şu an özellikle oradaki ufak adaların hani karşı tarafın tarafını geçilemez hale getirdiği söyleniyor. Fiili olarak hani İran'a mecbur bırakıldığını söyleniyor. Yani bu ABD'nin tırnak içerisinde tercihi değilse, çünkü Körfez ülkelerinde bir şekilde korumadı ya da koruyamadı ABD'nin güvenlik mimarisi ve BAE'de oradan koptuğuna göre, işte işaret ettiğim o yeni jeopolitik savaştan sonra veya şu anki konjonktürde nasıl ortaya çıkacak, bence orası önemli diye düşünüyorum.
2: Peki. Şimdi bir başka başlık açalım. ABD-Çin ilişkileri Sayın Caner, ya da bir başka da işte ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti. Burada da yine hem kendisinin hem Xi'nin yapmış olduğu açıklamalar ve işte bu ekranda görüntülerde de yansıdığı şekilde tokalaşmalarından tutun vermiş olduğu mesajlara, jestlerine, mimiklerine kadar birçok şey analiz edildi. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın da bazı sözleri de var Çin hakkında. Son olarak Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke. Tayvan konusunda tabii ne söyleyeceği merak ediliyordu. Tayvansa çok küçük bir ada. Düşünün, orası Çin'e sadece 59 mil uzakta. Biz ise 9500 mil uzaktayız. Bu biraz zor bir problem. Şimdi aslında kilometrelerce uzaklıktaki coğrafyalara ne kadar pervasızca uzandığını ve nasıl operasyonlar yaptığını biliyoruz, ama burada sanki Tayvan konusunda biraz eli yumuşattı gibi bir tavrı söz konusu. Bilmem doğru mu anlaşılır, doğru mu okunur?
4: Yani evet, Atabey, katılıyorum size. Bu meseleye çok büyük bir problem ya da İran, affedersiniz, ABD-Çin ilişkilerinde bir kriz konusu haline getirmemeye matuf bir açıklama anlıyorum. Yani Trump'ın zaten bu ziyarette Çin ile aralarındaki tüm dosya konularında çok temel bir ayrışma olmadığına dair bir söylem tutturmaya çalıştığını gördük. Hatta bazı konularda, yani ona sorulan işte Xi bu konuda size ne söyledi, sizinle aynı şekilde mi düşünüyor tarzında sorulara bir şey söylemedi, ama bence benle aynı şekilde düşünüyor tarzında cevaplar vererek Xi ile aralarındaki uyumu ve temel dosyalar üzerindeki anlaşmayı öne çıkarmaya çalıştı. Yani İran konusunda da bunu yapmaya çalıştı. Ama biz mesela Çin tarafından, Çin'in resmi açıklamalarından Trump'ın çizdiği tabloya paralel bir tablo, bir resim göremedik açıkçası. Çin tarafı biraz daha ketum açıklamalar yaptı. Hem dışişlerinin resmi açıklamalarında hem Xi'nin açıklamalarında. Fakat Trump bu işi bir tür, yani hep biliyorsunuz, başarı hikayesi olarak her türlü eylemini anlatmayı çok sever. Çin'le aralarındaki gerilim saklanamaz seviyede bir gerilim elbette. Yani çünkü yükselen bir güç Çin. Diğer taraftan ABD'nin süper güç pozisyonunda meydan okuma kapasitesi, potansiyeli önümüzdeki dönemde hatta çok yüksek olacak. Dolayısıyla bir şekilde şu an için Çin'le çok derin bir kriz, bir çatışma pozisyonuna girmek istemediğini Trump'ın görüyoruz. Yani Tayvan meselesi açıkçası Trump'ın kendi kişisel tercihiyle bırakabileceği, Çin'e bırakabileceği bir konu değil. Orada Amerikan devletinin çıkarları, uzun vadeli planları söz konusu olacak. Fakat şu an için henüz Çin'le bu konuda bir kriz arayışı içerisinde olmadığını anlıyorum ben ABD'nin. Fakat bu 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olur bilmiyorum. Şu an için dondurulmuş bir konu. Fakat tamamen ABD'nin Tayvan'ı Çin'e bıraktığı şeklinde bir aşırı yorumda doğru olmaz açıkçası.
2: Peki Sayın Erman, siz nasıl buldunuz bu ziyarette yaşanılanları? ABD-Çin ilişkilerinin geleceği açısından nasıl bir gidişat var sizce?
3: Evet, Mustafa Bey'in söylediği teze katılıyorum. Yani ABD'nin bir hesabı var. Sonuçta bu uzun vadeli bir strateji. Ama ilginçtir, 1971'e kadar hani Çin'i Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'de Tayvan temsil ediyordu. Tek Çin prensibini ABD 1971'de kabul etti. Hatta pimpon diplomasi ile yanına ya da çekti ya da beraber hareket ettiler. Burada şu var Atabey. Trump veya ABD İran konusunda tabii ki görüntü destek gelmesine yönelik veya destek bulmasına yönelik. Fakat Çin de zaten uzun zamandır Trump'ı bekliyordu. Meselenizi halledin, gelin biz şu Tayvan'ı bir konuşalım diyordu. Çünkü Tayvan ısıtılıp ısıtılıp Asya Pasifik'te orada çeşitli oluşumlar Çin'e karşı ABD tarafından organize ediliyor, biliyorsunuz. Japonya bir taraftan, Avustralya bir taraftan, Hindistan bir taraftan, bu oluşumlar tabii ki Çin'i rahatsız ediyor. Günün sonunda evet. Tayvan, İran arasında, Çin ve ABD arasında bir pazarlık, bir kartları yumuşatma. Bu açıklamayı ben de bir yumuşama, İran konusunda bir siz bir plan sunarsanız biz de Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyiz şeklinde bir açıklama geldi. Bu diplomasinin çeşitli yorumları bu olabilir. Ben de bu şekilde okuyorum.
2: Hı hı. Sayın Caner, şimdi yavaş yavaş vaktimizin de tabii sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir Pekin ziyaretinin yapacağı da duyuruldu, açıklandı Moskova tarafından. Rusya bu genişletilmiş bu dış politikanın, dünya siyasetinin, jeopolitiğinin neresinde, denklemin neresinde yer alıyor? Yıllarca tabii Şangay İşbirliği Örgütü olsun, BRICS topluluğu olsun, burada Çin'le beraber yol aldığından bahsedilir ama en nihayetinde biraz daha derine indiğimizde Çin'le bir rekabet içerisinde olduğu da söylenir kimi uzmanlarca. Burada Rusya'nın atacağı adımların gelecekte nasıl şekilleneceği, ABD, Rusya, Çin, hatta İran'ı da eklemleyelim, bu denklemde nerede yer alması bekleniyor? Nasıl bir politika gütmeye çalışıyor Vladimir Putin?
4: Evet Atabey, yani çok tabii geniş bir soru, bayağı derinlemesine analiz edilebilecek bir soru. Fakat da, kısaca şöyle söyleyebilirim, tespitinize katılıyorum. Yani Rusya ve Çin'i hep biz bir arada görürüz, bir ittifak, bir müttefiklik ilişkisi varmış gibi değerlendiririz. Fakat açıkçası o ikisinin arasındaki bu birliktelik görüntüsünün altında yatan temel mantık, ikisinin de ABD ile rakip pozisyonda olmaları. Yani birbirlerini çok sevdiklerinden, çıkar birlikteliği içerisinde olduklarından değil, ABD'nin hegemonyasına karşı alternatif taleplerde veya meydan okumalarda bulundukları için. Yoksa biraz ayrıntılara indiğimizde Rusya ve Çin'in çıkarlarının birçok noktada örtüşmediğini görmemiz mümkün. Mesela İran konusunda şu anda bir çıkar birlikteliği gösteriyormuş gibi görünüyorlar. Fakat biraz daha derine indiğimizde şu anda Çin mesela bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması durumundan, tamam oraya tankerler gitmeye devam ediyor ama uzun vadede eğer bu bir sisteme bağlanmazsa, bir norma bağlanmazsa Çin'in çok kabul edebileceği bir düzen değil bu. Ama diğer taraftan baktığımızda İran Savaşı'nın Rusya'nın özellikle Ukrayna konusunda elini rahatlattığını görüyoruz. Artan petrol fiyatlarından kar elde ettiğini görüyoruz. Hatta kendi petrolü üzerindeki yaptırımların kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın biraz daha bu savaştan fayda sağladığını, Çin'in ise özellikle uzun vadede bu Hürmüz statüsünü kabul etmeyeceğini, bu şu anki statünün onun çıkarlarına ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok değişken, dinamik bir tablo var. Tabii bunu diğer meselelere, global çaptaki diğer dosyalara da yaymak mümkün. Fakat hepsini ayrı ayrı açıkçası tartışmak gerekiyor. Yani evet. Kısaca bu ikisi her konuda aynı düşünmüyorlar diyebiliriz.
2: Peki Sayın Profesör Doktor İsmail Erman ve Doktor Mustafa Caner, çok teşekkür ediyorum ikinize de değerlendirmeleriniz için.
4: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
3: İyi günler.
2: Evet sevgili izleyiciler, biz de bu saatin sonuna geldik. Yeni saate tekrar birlikte olmak dileğiyle.
5: Kafamız neden dağınık?
6: Arkadaşlar,
5: Eğer benim gibi dağınık kafalı birisiniz ve hayatınızda bir sürü bitmemiş proje, yarım kalmış fikir falan filan varsa lütfen onlara enkazlar ya da başarısızlıklar olarak bakmayı biraz bırakıp portfolyonuz olarak onları bir not almaya bir başlar mısınız? Yani ben şimdiye kadar nelerle uğraştım?
6: Dijital dünya dikkatimizi nasıl dağıtıyor?
5: Cep telefonlarına mesaj geliyor. 2 saniye sürüyor bildirimlere bakmaları. Tekrar göreve dönmeleri ortalama 23 dakika 15 saniye sürüyor.
6: İnsan zihni programlanabilir mi?
5: Yeni çağın en önemli zihinlerinden bir tanesi olabilmek için bu çılgın küheylanı kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım.
6: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin bugün 22'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlarla devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Yıldız Kartal, tekerlekli sandalyeli basketbol oyuncusu ve ekstrem sporlara tutkun, hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
7: Ben Yıldız Kartal, tekerlekli sandalye basketbol milli takımı sporcusuyum, bedensel engelliyim. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşunda insan kaynakları departmanında çalışıyorum. Engelli kalma hikayem, 8 aylıkken beyin ve omurilikte tespit edilen tümör sebebiyle yürüyemiyorum. Uzun yıllar yaşadığım sosyal çevrenin tıpla beraber ve benim hayata daha güçlü durmamdan kaynaklı olarak 18 yaşında birdenbire beyindeki tümörün kendi kendine yok etmesiyle apayrı bir pencere açıldı diyebilirim hayatımda. Engelli kalma hikayemde hem olumlu hem olumsuz birçok hikayem gerçekleşti benim. İlkokulu örgün okuduktan sonra ortaokula engelim sebebiyle alınmadım. Ama benim mücadelem devam etti. Açık öğretimle devam ettim ben ortaokula. Basketbolla tanıştım, müzikle tanıştım, enstrüman çalmaya başladım. Hatay'dan Ankara'ya tek başıma okuma kararı alaraktan Ankara'ya taşındım. Türk Silahlı Kuvvetler takımına, Gazi takımında tek kadın unvanına sahip oldum ve spor hayatım da orada devam etti. Tekerlekli sandalye kullanmak benim için mahkumiyet değildi hiçbir şekilde. Benim sadece ayaklarımdı. Onunla bütünleşmiştim. Bir engelsiz bireylerin yapamayacağı, daha doğrusu yapmaktan korktuğu birçok şeyin mücadelesini verdim ve yaptım. Ekstrem sporları da dahil, bungee jumping'den tutun, yamaç paraşütüne, tüplü dalışlara kadar. Çünkü ben kendi vücudumla, kendi engelimle bir bütündüm. 16 yaşında Hatay'da tekerlekli sandalye basketboluna başladığımda ilk tabii ki de olumlu bir tepki vermemiştim aslında. Takımda kadın olmaması, erkeklerin fiziki anlamda daha güçlü olmaları gibi bir ön yargılarım vardı. Ama tekerlekli sandalye basketbol antrenmanına gittiğimde ve o sandalyeye oturduğumda onun tadını hiçbir şeyin vermeyeceğini düşündüm. İkinci ayında lisansım çıktı ve ilk resmi sağ bakıma katıldım. Ankara'ya 2 yıl sonra Ankara'ya gittiğimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde az önce de bahsettiğim gibi tek kadın sporcu unvanına sahip oldum. Erkeklerle mücadele etmek ne kadar ürkütücü gibi görünse de o beni aslında kamçıladı diyebilirim. Çünkü engellisiniz, bir mücadeleniz var. Basketbol, takım sporu zor bir spor. Bireysel her branşın zorlukları vardır elbet ama takım sporu tam benim aslında branşımdı, öyle diyebilirim. Çünkü beraber seviniyor, beraber üzülüyoruz ve paylaşımı inanılmaz seven bir insanım. O yıllarda tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takım kurduğunda ilk kurucu sporcularından oldum. Tekerlekli sandalyede bir kadın olmak zaten ülkede ve dünyada kadın olmak zorken tabii ki de tekerlekli sandalyede olmak, üstüne kadın olmak zor bir süreçti. Ama ben tekrar bu dünyaya gelecek olsam tekrar aynı mücadeleyi vermekten kaçınmazdım. Çünkü bu beni kamçılayan bir şey. Kolay elde edilmeyen şeyler zor bırakılır derler ya. Benim için de gerçekten de öyle kıymetli oldu. Ben hayatımı kendim istediğim için inandığım şeyler üzerine kurulu kurdum. Başkalarını mutlu etmekten ziyade önce kendim mutlu olayım dedim ve sonradan şunun farkına vardım ki siz mutlu oluyorsanız etrafınızı da mutlu ediyorsunuz. Örneğin bir kafede Yıldız sen misin deyip benim hayatımı kurtardın, ben evden çıkmayan bir kadınken senin yamaç paraşütü videonu izledim ve bu bana cesaret verdi. Şu an tüm branşları yapıyorum demesi bana ayrı bir mutluluk veriyor. 9 yaşında bir kızım var ve sayenizde ben evlendim, evlenme cesareti buldum, üstüne çocuk da yaptım sizin gibi diyenler olunca insan daha mutlu oluyor tabii ki. Ben yaşadığım tüm başarıları da, başarısızlıklarda da söylenen sağ kaplumbağayı oynadım diyebilirim. Yani hiçbir şekilde bunu yapamazsın dediklerini duymadım, umursamadım. Yapabilirsin dediklerine de ben inandığım şeyin mücadelesini verdim. Her anlamda. İş anlamında da öyle oldu, spor hayatında da öyle oldu, özel hayatımda da öyle oldu. Ben inandığım şeylerin peşinden gittim. Ama araştırarak gittim. Örnek verecek olursam bir bungee jumping yapmak engelsiz bireylerde nasıl teknik olarak işte ayak bileğinden bağlanıyorsa bana sıkıntı doğacak, sağlık problemlerinin olacağını düşündüğüm için araştırdım. Gövdenden bağlattırdım. Yani daha emniyetli, daha araştırarak ama inandığım şeylerin peşinde koşarak gittim ben hayatımda. Sosyal hayatımda hiçbir zaman içe kapanık biri olmadım aslında. İletişimi seven biriyim. Belki de bu yüzden en doğru meslek grubunda çalışıyorum insan kaynakları sorumlusu olarak. İletişimi çok seviyorum ve her şeyin başı iletişim olduğunu düşünüyorum. Bir okula kaydınız alınmazken sadece engeller açısından da demiyorum. Engelsiz olan insanların önüne de engel çıkabiliyor. Ama iletişim, her şeyin başı iletişim diye düşünüyorum. Engelsiz atölyenin hikayesi şöyle. El sanatlarıyla uğraşıyorum. Birçok hobi dalıyla ilgileniyorum ama hobim benim mesleğe döndü diyebilirim. Kendi markamı oluşturmaya çalışıyorum. Ben yapıyorsam neden diğer engelli arkadaşlarım yapmasın diye başladı aslında bu proje. Ve kimsesiz engellerin olduğu sevgi evlerinde. Onlar engelli eğitmeni karşılarında görüp motivelerinin çok daha farklı olduğunu düşünerek başladım aslında. Tamamen el sanatları alanında atölyeler, workshoplar oluşturdum. Bakın sen de yapabiliyorsun. Yani iki eli olmayan, parmakları olmayan bir kız çocuğuna o hazı aldırmak inanılmaz bir keyifle başladı. Sonrasında gittiğinizde sandalyesinin deforme olduğunu görüyorsunuz. İhtiyaçlarının olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda ne yapabilirim diye düşündüm ve el sanatları alanında bir sergi açtım. O serginin gelirleriyle de kimsesiz engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştım ve ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii ki iyilik bulaşıcıdır derler ve çevrenizde sizi duyuyorlar. Daha çok ihtiyacı olanlar size ulaşıyor. Böyle bir şey yapabilir misiniz diyor. Neden olmasın diyorum. Başka bir şey üretiyorum. Onun satışıyla ihtiyacımızı karşılıyoruz. Böyle bir zincir oluştu diyebilirim. Yaşam tarzımda yapamıyorum diye bir şey yok. İnatçıyım karakter olarak. Ama çevremdeki insanların da öyle olmasını istediğim için yapamıyorum diyorsanız çok istemiyorsunuz demektir. Çok isteyen yapıyor ve mücadelesini veriyor. Tüm bu konuştuklarımızın somut örneğim aslında. Öncelikle ben kendi hayatıma dokundum. Kendim mutlu oldum. Sonrasında ailemin hayatına dokundum. Onları mutlu ettim. Bu bir kelebek etkisidir aslında. Ve siz birilerine dokundukça kelebek etkisiyle yayılıyor. Başkasının yaptığı iyilikten ziyade kendi yeteneklerinizi, kendi gizli kahramanınızı buluyorsunuz. Bu hep böyledir zaten.
6: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: durumu. Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var. Tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu, Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars, Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
1: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
1: Kolları olmayan yüzücü...
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
1: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
1: MTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
1: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Doğa Takvimi. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bitkilerin bizim gibi 5 duyusu var. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme. Ama onların duyuları bizden çok daha hassas ve ayrıca bizim sahip olmadığımız en az 15 duyuya daha sahipler. Mesela bitki toprağın nemini kesin bir biçimde ölçer. Su kaynaklarını çok uzaktan tespit ederek toprakta ne kadar su olduğunu bilir. Kökü iyi bir besini algılarsa yönünü ona çevirir ve ulaşana kadar büyür. Ya da ışığa ihtiyacı varsa yaprakları ışığa doğru uzanır. Aynı şekilde havadaki ya da topraktaki zararlı maddeleri, kimyasalları da tanır, büyüklüğünü, onlardan gelebilecek tehlikeyi ölçer, duruma göre yön değiştirip uzaklaşırlar. Bitkilerin hafızası olduğunu, yaşadığı olumsuz durumları unutmayarak bir daha böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bildiğini ekleyelim.
6: Doğa Takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Mutlu hafta sonları saat 22. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj gönderdi. İzliyoruz.
1: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. Avrupa'da Nakba protestolarının adreslerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'ti. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açıldı, 6 kişi gözaltına alındı. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz iade edilebilecek. Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir. Noktalıyoruz. Yayınımız Açık Beyin'e devam edecek.
2: NTV Radyo. Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var. Tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu, Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars, Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk şarkılarından operaya.
7: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yap. Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
3: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
8: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
3: Baledi.
9: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var. Bu işi yapan çocuklar var.
10: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
3: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin her cumartesi akşamı olduğu gibi yine sizlerle birlikte çok şükür 101. bölümümüzle efendim ikinci yüze doğru seyahat etmeye devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Tabii ki özellikle stüdyodaki sevgili konuklarımızla beraber olay gittikçe eğlenceli bir boyut alıyor. Her seferinde olduğu gibi bugün de öyle olacağına eminim. Siz de stüdyoda bizlerle beraber olmak istiyorsanız lütfen Açıkbeyin.com böyle NTV adresindeki formu doldurarak uygun bir vakitte burası için bir randevu alın. Sizleri de burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Ama gelemiyoruz diyorsanız ve bir takım katkılar vermek istiyorsanız da orada Sinan Canan'a soruyorum diye bir bağlantı var. Oraya bir tıklarsanız oradan çıkan formu doldurarak bize bütün görüşlerinizi iletebilirsiniz. Biz de onları bayılarak gerçekten okuyoruz. Şu anda efendim bence içinde bulunduğumuz çağ kafası dağınıklar çağı. Biz neden zihni dağınıkların, kafası dağınıkların çağında yaşıyoruz? Biraz bunu anlatacağız. Biz aslında dağınık mıyız yoksa kafalarımız başka bir şekilde mi çalışıyor? Yani bazıları niye derli toplu, bazıları niye çok darmadağınık ve bu devirde darmadağınıkların ne önemi var? Ve bir de çok önemli bir konu başlığı tam bununla alakalı olarak. Örüntü dokumacıları diye özel bir zihin durumundan bahsediyor olacağız. Sanırım kafası dağınık arkadaşlar özellikle odaklanıp bu bölümü dinleyecekler. Eğer hazırsanız başlıyoruz efendim. Yakın zamanda hiçbir şey yapmadan 5-10 dakika bir duvara falan bakan oldun mu böyle hiçbir şey yapmadan? Duvara baktınız mı gerçekten? Tamam, bir anormal olduğunuzu biliyordum ama bu kadar o değildir yani. Yani aslında bir binaya bakıyorsunuz, işte bir insan yapısı bir şey ama gayri ihtiyari size yüz ifadesi olan bir duygu taşıyan birisi gibi gözüküyor. Hemen hatta birçoğunuz bunun gibi bakmaya başladınız biraz önce. Aslında temelde gördüğünüz şey ağaçlı bir ortam manzarası. Fakat ne yaparsanız yapın oradaki o yüzü görmeden edemezsiniz. Çünkü beynimiz için öncelikli olan anlamlı örüntüyü bulup çıkarmaktır. Bu ne anlama geliyor? Biz dünyayı olduğu gibi görmüyoruz. Her gün gün doğumunu gören binlerce, milyonlarca insan var. Ama belki 2-3 tanesi vay be, güneş doğuyor arkadaş diyebiliyor. Ben de alıştım abi alkışlara valla. Böyle enteresan oluyor. Bir süre sonra bağımlılık yapıyor bunlar. Çok teşekkür ediyorum. O alkışlar efendim size aynı zamanda. Kafası dağınık olan var mı? Nasıl? Bir tane var, seni biliyorum. Evet. Oho, hem nasıl, böyleleri de var. Başka bu taraftan dağınık. Çoğumuzda zaten böyle bir sorun var. Ama arada bir dağınıklık değil de ben kendimi bildim bileli. Hiçbir işi tamamlayamıyorum, her şey yarım kalıyor, arka taraf enkaz dolu, devamlı kendimi dövesim geliyor falan filan diyen böyle kronik kafası dağınıklar var mı acaba aramızda? Ben hemen el kaldırayım. Ben biraz öyleyim. Arka tarafta bayağı böyle bir ölü proje çiftliği var bizde. Binlerce fikir falan. Bakıyorum bilgisayarın içi yarım kalmış, roman denemeleri, hikayeler, işte fikirler, projeler onlarla bunlarla dolu. Bilardo oynamaya sarmışım, gitara merak sarmışım. Allah'tan o biraz gidiyor işte zaman içerisinde. Ne bileyim bir ara yan flüt öğrenmeye kalktım. Klarneti bile merak ettim, biraz kudüm vurdum. Müzik aletlerinin hepsini bir gezdim ama hiçbirinde sebat edemedim. Bir ara grafiker olayım dedim, sonra biyologluk iyi geldi, oradan devam ettim. Derken işte benim

Kardeşim şu işi bir bitir de önündeki çorbayı üfle, ondan sonra devamına bakarız. Sen önce bir uzman ol da ondan sonra konuş falan filan gibi. Hani belli önden kabul edilmiş kriterleri tamamlamamızı çok istiyorlar bizden. Ve biz de onları yapamayınca kendimizi biraz kötü hissediyoruz. Ben artık buna hani kendini teselli etmek mi dersiniz yoksa başka bir açıdan bakmak mı dersiniz? Bu programda özellikle benim gibi arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Ama en başında şunu hatırlatayım. Bizim biyolojinin en büyük gücü olarak hep yıllardır bu programda da başından beri bahsediyoruz. Çeşitliliğimiz ve farklılığımız en önemli gücümüz. İyi ki hepimiz bambaşkayız ki bir araya gelince tuhaf şeyler yapabiliyoruz. Mesela herkes dediğim gibi benim gibi olsa bu dünya çekilmez. Herkes son derece metodik robot gibi çalışsa vallahi korku filmi gibi olur ortalık. Dolayısıyla bazımızın öyle, bazımızın böyle olduğu bir dünyadayız. Bugün de ben cileyin olanlar, benim gibi olanlar meselesine azıcık öncelik verelim dedim. Siz de kabul buyurursanız. Ve etrafınızda da kesin ya sizin işinize yarayan ama çoğunlukla sizi sinir eden bir kafası dağınık vardır. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bir toplantıda 2 dakika derli toplu oturamaz. Hemen böyle ortalığı şakaya vurup konuyu değiştiresi gelir falan değil mi? Bu çocuğunuz da olabilir, iş arkadaşınız da olabilir. Biraz bugün bundan bahsedeceğiz ama o konuya girmeden önce biz hep kendimizi biraz da modern kabuller gereği, okulda öğretilen şeyler gereği böyle bir bilgisayar, makine falan gibi algılar olduk. Hepimizde öyle bir şey var. Yani işte okulda bir şeyler öğreniyoruz, bir şeyler sorulunca cevap veriyoruz. Testlerde yuvarlakları karalayıp başarılı, başarısız falan olduğumuza karar veriyorlar. Böyle bir sistemin içerisine gidiyoruz. Ve sanıyoruz ki biz gerçekten bilgisayar gibi bir şeyiz. Mesela ne öğretiliyorsa bize o konuda bir şeyler yapabiliyoruz. İşte bilmediğimiz konuda herhangi bir işte söz söylememiz gerekiyor falan filan. Şimdi böyle olunca içinde bulunduğumuz devirde de yapay zeka diye de bir şey geldi. Vallahi bizden her şeyi daha iyi biliyor. Ve deliler gibi performans. Ve şu anda insanlar gergin biliyorsunuz değil mi? Yapay zeka geldi, bildiğimiz bütün meslekleri elimizden alacak falan diye. İnsan acaba gerçekten bir bilgisayar mıydı? İnsan programlanabilir bir makine mi acaba? Yani belli deneyimleri, bilgileri dolduralım. Sonra bunu hayata verelim. O da işte bizim ona tahsis ettiğimiz işi yapsın. Ya böyle bir hayat hiçbirimize tatmin etmemesine rağmen niyeyse biz insanı ve maalesef kendimizi de sıklıkla böyle algılıyoruz. Halbuki biyolojinin bana öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi, biz hesaba kitaba gelmez, daha önce hiçbir yerde yazılıp çizilip düşünülmemiş örüntüleri ve karmaşık desenleri tanıyacak bir zihne sahibiz. Bir mesela desen olmasa da, bir örüntü olmasa da onu oradan bulup çıkarabilecek kadar bu konuda yaratıcı da bir zihnimiz var. Apofeni diye bir şey hiç duydunuz mu? Apofeni. Apofeni diye bir tabir var arkadaşlar. Aslında birlikte gözüktüklerinde bir anlamı olmayan görüntülere, seslere, uyaranlara insan beyninin bir anlam ataması özelliği. Anlamsız ve bağlantısız şeyler arasında bağlantı kurup bu buna benziyor falan demek. Böyle bulutlarda falan yüz göreniniz oldu mu daha önce? Olmuştur değil mi? Aa, köpeğe benziyor falan diye. Bulut o ya. Ne köpeği? Ama benzetiyoruz. Beynimiz hemen böyle benzerlikleri yakalıyor. Şurada bir tane bir numaralı bir resmimiz var. Onu bir görebilir miyiz acaba arkadaşlar? Ben bu resmi çok seviyorum bu arada. Bakayım gelecek. Kameralarda sevgili seyircilerimizin yüz ifadelerini bir çekseler. Yani aslında bir binaya bakıyorsunuz işte bir insan yapısı bir şey ama gayri ihtiyari size yüz ifadesi olan bir duygu taşıyan birisi gibi gözüküyor. Çünkü 2 tane penceresi kapısı bizde dayanılmaz bir şekilde yüz görme arzusu oluşturuyor. Şimdi yüz bizim hayatta kalmamız için yüz ifadeleri. Ben şu anda mesela bu programın sarpa sarıp sarmadığını sizden anlıyorum. Bakıyorum yüz ifadelerinize ve bunu okuma konusunda çok üstün bir özelliğimiz var. Bu üstün özellik yüze benzeyen her şeyleri yüz gibi algılamamızı kolaylaştırıyor. Muhtemelen bir kediyi getirsen bu görüntü ona hiç ilginç gelmeyecek. Ama insan yüzünü andıran bu tip özellikleri içeren bir şey görünce biz dayanamayıp hemen hatta birçoğunuz bunun gibi bakmaya başladınız biraz önce. Ha falan. Ne oluyor orada diye. İkinci resmi de bir alalım mı hazır yeri gelmişken? Mesela bu aslında bir dijital resim. Aslında temelde gördüğünüz şey ağaçlı bir ortam manzarası. Fakat ne yaparsanız yapın oradaki o yüzü görmeden edemezsiniz. Dikkat ettiniz mi? Oraya sadece bir ağaç ya da gökyüzü görüntüsüyle bakamazsınız. Çünkü beyniniz için öncelikli olan
anlamlı örüntüyü bulup çıkarmaktır. Yani sizin olayı

0: olduğu gibi görmenizi garanti etmez beyniniz. İşi o değil. Bak uğraşın, bakın orada sadece dal ve yaprak göremeyeceksiniz. Yani o yüz sürekli size böyle öne çıkarmış gibi bakıyor olacak. Bu ne demek? Bizim beynimiz işimize yarayacak örüntüleri öne çıkarıyor. O desenleri gözümüze sokuyor adeta. Bu ne anlama geliyor? Biz dünyayı olduğu gibi görmüyoruz. Biz dünyayı hepimiz kendimize has şekillerde birleştiriyoruz. Ve bu resim mesela hepimize ortak etkileyen bir optik oyun olduğu için hoşumuza gidiyor. Ama günlük hayatta hepimizi aynı şekilde etkilemeyen ve içsel olarak her birimize has bu tip yanılgılarımız ya da kestirmelerimiz var. Mesela insan sarrafı olanlarımız vardır aramızda. Uzun süre insanlarla uğraşmış, ne bileyim öğretmenlik yapmış, bankacılık yapmış, ticaret yapmış. Ve birisi konuşurken böyle yüzüne bakıp ya bundan olmaz falan filan diyenler, sen anlamazsın niye öyle diyor acaba falan diye. Genellikle beyler hanımların yanında böyle bir korner atışına mecbur kalabiliyorlar. Yani hanımlar hemen anlar. Adamcağız dedi ki ne var ya, ne yaptı ki falan diye böyle hemen savunmaya geçer. Ama kadınlarda bu örüntü okuma biraz daha yüksek kabiliyetli bir sisteme dayandığı için erkekler o konuda biraz daha fazla gelebilir. O yüzden özellikle evli ve işte partnerleri olan beyefendilere uzun vadeli kararlarda hanımlarla görüşlerini almalarını buradan tekrar bir hatırlatayım. Kısa vadeli ani kararlarda erkekler fena değil ama uzun vadelilerde bu örüntü tanıma işinden hanımlar daha avantajlı. Şizofreni hastalığının önemli belirtilerinden biridir apofeni. Yani var olmayan bağlantıları kurmak. Burada bu taşı gördüm, demek ki buraya uzaylılar uğramış. Bunu zamanında Anunnakiler getirdi buraya bıraktı falan filan diye böyle komplo teorileri kurmaya çok meyyal zihinlerin bazıları şizofreniye de çok yatkınlar. Ama şimdi şizofreninin belirtilerinden bir tanesi diye bu apofeni dediğimiz durumu hastalık olarak mı algılayacağız? Her türlü patolojik durumda ya da olumsuz durumda bizim bazı biyolojik özelliklerimizin aşırı çalışması söz konusudur. Mesela otizmde aşırı dikkat. Dikkat iyi bir şey ama onun aşırısı bazı şeyleri görememeye sebep oluyor. Apofeninin de aşırısı problem olduğu gibi normalde hayatta işe yarayan bir kısmı var. Aslında bugün özellikle beynin bize pek anlatılmayan bu tip özelliklerini konuşmak istiyoruz. Bir de baştan beri 100 bölümdür açık beyni seyredenler varsa ki aramızda var biliyorum. Default Mode Network diye bir şeyden ya da varsayılan durum şebekesi diye bir şeyden çok bahsettiğimi duymuş olabilirsiniz. Sınav yapmayı sevmiyorum ama böyle bir şey hatırlayan var mı? Kulağına çalınmış olan var mı acaba? Varsayılan hal. Sen hatırlıyorsun galiba. Bir mikrofon alabilir miyiz? Yani bu kadar tıp fakültesinde bile zor bilinen teknik bir mevzuyu şu televizyon programında isminiz neydi?
1: Yiğit Hocam.
0: Yiğit, tekrar hoş geldin. Yiğit söyleyecek olursa ben vallahi akademik olarak görevimi yapmışım demektir.
2: Evet, yani şöyle aslında default mode network, varsayılan durum şebekesi dediğimiz olay, beynin herhangi bir duyusal girdi almadığı durumlarda, herhangi dikkatini herhangi bir yere vermediği, odaklamadığı durumlarda kendi kendine bulunduğu bir hal, bulunduğu bir durum.
0: Alkışlarım yani. Ben olsun. Çok yakında Yiğit'in açık beyindeki eğitimlerine katılabilirsiniz efendim. Bence başlayacak. O kadar güzel anlattın ki bu arada, bravo, tam kitabı tabiriyle çok yakın. Beyin herhangi bir özel bir işe konsantre değilken, özel duyusal bir girdi almazken, meşgul edilmiyorken yani gezinme haline biz default mode network diyoruz. Seviyor musunuz o kafayı? Mesela yakın zamanda hiçbir şey yapmadan 5-10 dakika bir duvara falan bakan oldu mu böyle hiçbir şey yapmadan? Duvara baktınız mı gerçekten? Yani bu tamam, bir anormal olduğunuzu biliyordum ama bu kadar o değildir yani. Arkadaşlar gerçekten böyle bu arada bir teknik var. Bu dağınık kafalar için de önerecektim onu. Baştan söyleyeyim. 5 dakika 10 dakika saat kurun. Boş bir duvara bakın. Önce çok zor geliyor ama o 10 dakika özellikle bir boş bir yere bakabilirseniz tam o default mode network'ünde tadını alacaksınız ve ne işe yaradığını daha önce hiç görmediyseniz göreceksiniz. Özetle hani böyle çözemediğimiz bir sürü derdimizin çözümü duştayken, tuvaletteyken, otobüs beklerken falan geliveriyor ya. Ya bir anda ne oluyor, pıt diye zihninizde bir ampul yanıyor ya, bu ampullerin yandığı zaman genellikle bu default network zamanı. Ve bu default mode dediğimiz ya da varsayılan durum dediğimiz halde beyin özel bir dışsal ya da içsel konuyu işlemediği için ne yapıyor? Siz mesela evde boş kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Hanımlar özellikle. Ortalığı toplamıyor musunuz şöyle? Şunu şöyle, bunu böyle, bu ne arıyor burada ya falan diye getirip oraya koyuyorsunuz. zihnimizde bir derleme toplama işlemi başlıyor tabiri caizse. Ve derleme toplama işlemi eğer zihin sakinse, depresif bir durumda değilse, sürekli endişeli ve kötü bir şeyler düşünmeye fazla alıştırılmamışsa gezinmeye başlıyor ve diyor ki ya biz diyor bir haftadır şunu düşünüyoruz ama diyor benim daha önce de öğrendiğim şöyle bir şey bununla ilgiliymiş ya diyor, alıyor onları bir bağlıyor birbirine, tank diye kafanızda bir ampul yanıyor. Arkadaşlar, insan zihninin sağlıklı çalışma durumunda yaratıcılığın en güzel ortaya çıktığı anlardan bir tanesi bu varsayılan durum halinde. Arabanın rölantide çalışması denir ya, gaza basmadığı zaman gır gır gır çalışır. O halindeyken oluyor. Ve şimdi burada olan şey nedir? Bakın biraz önce yüzlere baktık, işte evlere baktık, hepsinde bir yüz gördük ağaçlardan falan. Benzer bir şeyi beyniniz default mode network halindeyken yapıyor. Hiç alakasız şeyleri birleştirip sizin odağınıza bağlı olarak, sizin arayışlarınıza bağlı olarak bir örüntü çıkarıyor. Diyor ki bak bu böyle bir şey olabilir diyor. Ve sizin aklınıza o anda sizin yaşantılarınızdan dolayı başka kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyler geliyor. İşte bu nedenle yaratıcılık çok kişiye özel, çok zihnin gezinmesini gerektiren ve tabii ki birbirine bağlayabilecek çok sayıda malzemesi olan zihinler için geçerli. Yani 9-5 sürekli 30 yıldır aynı şeyi yapıyorsun, default'a geçsen ne olacak yani? Değil mi? Böyle masmavi bir ekran. Ama geziyorsun, görüyorsun, deniyorsun, yanılıyorsun, öğreniyorsun, yanıldığını fark edip yeniden öğreniyorsun falan. Bütün bu süreçlerde aktif bir zihne sahipseniz bunu dinlenme durumuna getirdiğinizde olaylar değişiyor. Hatta şey anlatırlar çok ilginç. Ünlü matematikçi, filozof René Descartes bir gün çalışmaktan yorulunca yatağına yatıyor böyle sırt üstü. Diyor ki dinleneceğim aga, bu nedir? Tavana bakıyor. Böyle bir süre tavana baktıktan sonra bir tane sinek gelip orada uçuyor böyle. Bız bız bız bız bız. Çok enteresan anekdot. Sineği izlerken şey geliyor aklına, sinek diyor nereye uçarsa uçsun sadece 3 tane doğrultuda uçabiliyor diyor. X, Y, Z diyor. Bugün bildiğimiz kartezyen koordinat sistemi o sinek yüzünden çıkıyor. Düşünsenize adam yatmasa yatağa, üniversite sınavları ne kolay olacak. Ne fonksiyon var, ne cebir var, hiçbiri yok yani. Ama ben çok yatağa yattım mesela, hiç aklıma kartezyen koordinat sistemi falan gelmedi. Kimin aklına geliyor? Yeterince toparlamışsa, yeterince uğraşmışsa. Hani bizim kültürde diyorlar ya, ne yaparsan elinle o gelir seninle. Biraz onun gibi bir şey. Bu anlardan istifade eden arkadaşlarım var mı? Böyle durma halleri, böyle mesela yakın zamanda öyle bir şey yaşayan var mı? Paylaşmak ister misiniz? Bir anda böyle bir fikir parladı falan filan diye.
1: Ben örüntü gözünden bahsedeceğim. Bunu ben denizcilik mesleğinde 10 küsür sene, 13 sene deniz hayatında ilk yıllarda göremediğim şeyleri 10. yıldan sonra fark edebilmeyle fark ettim. Özellikle meteoroloji
0: tecrübe tahminleri. Arttıkça yakalama oranı artıyor.
1: Örüntü gözü olabilir mi bu?
0: Tam olarak o.
1: Yani
0: benim işte örüntü gözü, bu arada ben uydurdum galiba onu da. Yani
1: mükemmel, için. Mükemmel. Farklı öbeklerdeki enformasyon kümeleri arasında zihin geziniyor. Ama bunu böyle odaklı zihinle yapamıyor. Ne kadar becermek isterseniz olmuyor. Kendinizi aynen suyun kaldırma kuvvetini Arşimet sefer tasının suyun üstünde yüzdüğünü evrekayla fark edinceye
0: sefer
1: kadar.
0: Sefer tası değil, hamam tası abi.
1: Yani işte
0: sefer tası olunca adam bir anda aklıma geldi. Sefer tasını biliyor musun, sefer tası?
1: Yani
0: eskiden çok
1: o vardı. Güne kadar insanlar yıkanmıyor muydu? O hamam tası tabii o suyun yani üstünde yüzmüyor tabii muydu? Tam da o işte o şebekenin aktif olduğu, biraz da civataların, somunların gevşek olduğu zamanda farkındalık dediğimiz şey, örüntüler arasında bağ kurarak sizin kendi yüksek aklınızla, entelektüel kapasitenizle beceremediğinizi bıraktığınız beyninizin kendiliğindenlikle becerebilme yetkinliğine tecrübe de diyebilir miyiz?
0: Buna bizim hayvan davranışı alanında ve tabii insan davranışlarında da örüntü güdüsü diyorlar. Pattern instinct diye bir şey var. Yani örüntü bulmaya çalışıyoruz ama banyoda oturan Arşimet'se suyun kaldırma kuvvetini buluyor. Banyoda oturan bir suçluysa nasıl daha iyi suç işleyeceğine dair parlak bir fikir bulabiliyor. Zihnimiz neyle meşgulse aslında ona doğru giden bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu aslında işte daydreaming diyorlar İngilizce'de, gündüz düşlerine dalma gibi bir, yani Türkçe'de tam bir tabiri var mı bilmiyorum ama bu çoğunlukla bizim için boş iş gibi gözükür. Yani bunu mesela çocuğumuz sınava yakın yapsa kızarız. Ne yapıyorsun sen, otur ses çöz falan filan diye. Fakat bu gündüz uyanık halde zihni gezdirme meselesi eğer sağlıklı bir altyapıya dayanıyorsa insan yaratıcılığının en temel araçlarından biri gibi gözüküyor. Fakat Şimdi hayal kurmayı sağlıyor, çağrışımları birleştirme ve onları hani ciddiye alıyorsanız işte somutlaştırma, yazma, not alma falan gibi bir sürü faydalar sağlıyor da kontrolsüz olması durumu da var. Mesela biraz önce söylediğim gibi hep böyle endişe içindeyseniz, gerginlik halindeyseniz, yoğun stres altında yaşıyorsanız beyniniz verileri ona göre birleştirmeye başlıyor. Ya da sürekli olarak bölünüyorsanız. Arkadaşlar geçen programlarda da belirtmiştim, bence tekrarında fayda var. Kaliforniya Üniversitesi'nde bir çalışma var, çok ilginç. Rutin bir görev verilip yapılan insanlara cep telefonlarına mesaj geliyor. 2 saniye sürüyor bildirimlere bakmaları. Tekrar göreve dönmeleri ortalama 23 dakika 15 saniye sürüyor. 23 dakika 15 saniye sonra ancak eskisi gibi konsantre olabiliyoruz. Bizim zihnimiz öyle ona bakayım, bunu yapayım, şuradan da yiyeyim falan şeklinde çalışan bir zihin değil. Ve maalesef yaratıcılığımızı, örüntü okumamızı ve orijinal fikir oluşturmamızı en fazla engelleyen şeylerden bir tanesi bu dijital bölünmeler. Şimdi mesela bu programı izlerken sevgili dostlar, stüdyodakilerin pek böyle bir şansı yok. Ama arada vallahi burada da yakalıyorum. Çaktırmadan bir telefona bakıyorum. Evet. Ama mesela şimdi sizin etrafınızda ne kadar uyaran var? Mesela bilgisayarınızda izliyorsanız pepelek bir şey açılıyor oradan. Belki 30 tane falan sekme açık arka planda. Devamlı bir takım bildirimler. Zaten telefonlar hiç susmuyor. Ve bunun içerisinde buradaki muhabbetimizin %100 verimli olması çok mümkün değil. Biraz önce bahsettiğim ağın doğru çalışabilmesi. O kendimize özgü görüntüleri birleştirebilmemiz. Ve şimdi özellikle bahsini açacağım yeni çağın en önemli zihinlerinden bir tanesi olabilmek için bu çılgın küheylanı kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Zihin dediğimiz o nereye gideceği belli olmayan arkadaşı nasıl kullanacağımızı biraz öğreneceğiz. Bu arada tecrübeleri paylaşıyordunuz. El kalkmıştı bir iki tane de. Hangisini? Buyurunuz. Bir mikrofonu da size alalım.
3: Merhaba.
0: Efendim hoş geldiniz.
3: Geliyor mu sesim?
0: Geliyor gayet.
3: Tamam, Gülzemin ben. Bize hep işte odaklan, çocuklarımıza da aynı şekilde işte başarı için odaklanman gerekiyor derken şimdi siz bahsettiniz işte tarihteki kaşifler işte Archimedes'in hamam tası, işte Newton'un ağacın altında olması gibi. O zaman odaklanması gereken noktayla dağınık olması gereken nokta belirlense mi başarıya ulaşacağız?
0: Aynen işte şimdi biraz da bugün ben kendimi terbiye ederken kullandığım bazı taktiklerle beraber... Çünkü bende de böyle çok terbiye edilmesi gereken bir kısım var. Literatür de bu konuda ne diyor biraz ona bak. Şimdi etrafımızda maymun iştahlı var mı çok? Kendiniz dışında, sizin dışınızda. Siz böyle tıngır mıngır giderken sizin de dikkatinizi dağıtan, oradan oraya zıplayan, ne gün ne yaptığı belli olmayan. Ya benim burada sevgili hocam Profesör Doktor Cafer Marangoz'u anmak isterim. Bir gün beni tanıyan birileri de hocayla beni konuşuyorlarmış. Benim de bir laboratuvarım var Samsun'da. Sabah giriyorum gece yarılarına kadar bazen gece orada kaldığım böyle laboratuvarda yaşadığım bir dönem. Demişler ki ya Sinan ne yapıyor bu kadar laboratuvarda? Bizim Cafer Hoca'nın sözü çok güzel. Yıllardır benim sloganım hoştu. Sinan diyor bir acayiptir. Ne işi iştir ne eli boştur. Hiç duydunuz mu lafı? Ne işi iştir ya. Bu çocuğun ne yaptığı belli değil. Çünkü bir gün müzik çalıyoruz, bir gün farelerde deney yapıyoruz, bir gün konferans, bir gün garip garip eğlenceler. O laboratuvarda her şeyi yaptığımız bir yer olduğu için dikkati dağınık bir insan olarak mesela etrafımdaki insanları çok yorduğumu biliyorum. Siz böyle yoran birileri var mı? Var mı yoksa? Metin'in var galiba.
4: Merhaba hocam. Metin ismin.
0: Metin hoş geldin.
4: Hoş buldum. Enneagram perspektifinden aslında bizim de çalıştığımız ve siz de iyi bilirsiniz. Tip 7 mizacın. Ben Jules Peart'ın İrade Eğitimi kitabından almıştım. Tip 7 mizac kendi üzerinde çalışmadığında en çok geçen direksiyona benlik. Sinek zihinli benlik.
0: Benden bahsediyor.
4: Ben de arkadaşlarla konuşurken geri bildirim genelde şu şekilde oluyordu. Yani Metin abi sen konuşuyorsun ama benim arkada 1 milyon tane başka şey var kafada. Ben seni dinleyemiyorum. Kusura bakma tekrar söyler misin şeklinde?
0: Sorma ben şu anda benim gibi birilerinin bu programı izlediğini hayal edince son derece çöküntüye uğruyorum. Yani çünkü benim de bir şeye konsantre olmam o kadar zor ki. Bu arada Enneagram 9 kişilik tipi demek. Bunlardan bir 7 numarası var ki ben de ona dahilmişim. Öyle diyor testler ve görüntüler. Bizler doğuştan ya da mizaç olarak biraz böyle fazla zihinsel zıplamaya meyilli, devamlı yenilik arayan arkadaşlar. Dux tipin her birinde aslında farklı farklı özellikleri var. Biz bugün aslında burada biraz böyle aşırı heyecanlı, eski ifadeyle müteheyyiç derlermiş Osmanlıca da buna. Müteheyyiç, aşırı böyle oradan oraya zıplayan zihinlere sahip insanlar. Ve bu insanların da eskiler demişler ki, yani bunların gıdası ya laf dalaşında ya çalışmaktadır. Yani bir işe oturup o da başarı kazanamazlarsa şey olamazlar. Hani kendilerini iyi hissedemezler ve hayatta tatmin yaşayamazlar. Şimdi öncelikle, şu biraz önce ağaçlarda bilmem nelerde şey gördük ya, insan yüzleri falan. Biz bunu görünce ne oluyor arkadaşlar? Artık açık beyni takip edenler biliyor. Ortada diyelim böyle hiç anlamsız bir sürü çizgi, şekil, bir şeyin olduğu bir yerde patadanak diye bir yüz gördüğünüzde beyninizde ne oluyor olabilir? Biraz önceki yüz ifadelerinizi hatırlıyorsanız, onu görünce böyle bir şey olmuşsunuz. Bu hangi kimyasalın yüz ifadesi olabilir sizce? Artık çok tanıdığınız bir kimyasal o. Kimyasal, bir kimyasal madde. Kortizol stres hormonu. Niye olsun kortizol? Daha tatlı, hoş, zevkli, haz, dopamin. Dopamin ya. Bak dopamin ne yapıyor biliyor musunuz? Aha bu anlamlı bir şey diyor. Pat diyor, salgılanıyor, oraya bir işaret koyuyor. Ve sizin zihniniz artık onu kaydediyor. Biraz önce ağaçlardan oluşan o yüzü görmeden edememenizin en önemli sebebi, dopamin sistemi diyor ki kardeş yüz var burada, adamı hasta etme. Burayı ben işaretledim diyor. Başka yerle uğraşma diyor. Yani sen oraya bak. Şimdi bizim zihnimizin birleştirici özelliği aynı zamanda haz verici bir durum. Yani bize haz veriyor. Yeni bir fikir bulmak, bir çözüm bulmak, yolumuzda bir adım daha ilerleyebiliyor olmak. Ama şimdi mesela günümüz dünyasında biraz önce kendilerini andığım arkadaşlar, ki onları iyi tanıyorum. Ben de onlardan biriyim. İşte bilgisayarlarında bir sürü pencere. Efendim internet tarayıcılarında tonla sekme. Her birinde ayrı bir form, sayfa, oradan YouTube videosu oynuyor, buradan bilmem ne dönüyor, bir başka yerde oyun oynuyor, bir şey yapıyor. Devamlı bu hallerde. Sonra evine bakın, mesela daha sonraki bölümde bunu konuşacağız. Özellikle bu bölümü hazırlık yaparken konuşmamız gerektiğini fark ettim. Evinizde kaç tane nesne olduğunu bir sayın. Bir sürü şeyimiz var ve hepsini bir hevesle alıyoruz. Çoğu zaman aldığımızı bile ertesi gün unutuyoruz. Onlar bir köşede kalıp kalıyor. Devamlı hayatımızda dokunulmamış eşyalar, ilerlenmemiş fikirler ya da projeye dönüştürülmemiş işte parlak fikirler, başlanmış bitirilmemiş projeler, yarım kalmış bir sürü enkaz içerisinde çevrilmiş vaziyetteyiz. Niye böyle? Ya kısacık ömür var kardeşim, yani niye bunu yapıyoruz? Demek ki bir tarafımız buralardan bir şeyler umuyor. Ve biz bu gezdiğimiz yerleri birbirinden bağımsız, kopuk ve yarım kalan şeyler şeklinde algılamaya devam ettikçe bu hayat daha güzel olmayacak arkadaşlar. Benim size birazdan başka bir teklifim olacak.
5: Hocam Betül, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi belki de yarım dediğimiz aslında tamdır. Çünkü her şey
0: tamamıyla... Sen de hep böyle felsefi giriyorsun konuya var ya.
5: Her şeyi tamamıyla tamamlamak zorunda değiliz. Yani çok insan doğru. Ömrü ve enerjisi A'dan Z'ye götürebilecek bütün yolları bilse dahi buna zaman da bulamayabilir. Ayrıca şartlar bunun için olgunlaşmamış da olabilir. Dolayısıyla her şeye bir şekilde başlamış olmak belki de tamamlamış olmaya biraz daha yakın olmak anlamına gelir.
0: Ama şöyle, mesela gitar alıyorsun, çalacağım diyorsun. Öğrenemeden atıyorsun bir kenara.
5: Şimdi gitar alan ve çalmak isteyen kişinin muhtemeldir ki zihinsel olarak eğer o bağlantı gerektirecek olan hormonları salgılamadıysa kendi içerisinde mizacını zorlaması gerektiren yeterli donanıma genetik olarak sahip değildir anlamına gelir. O zaman onu kenara koymuş olması bir eylemi tamamlayıp bitirdiği, aslında ilgisini çekebilecek bir başka yere doğru yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.
0: Tam olarak aslında bunu anlatmaya çalışacağım ama demin vurguladığım konu neydi? Yarım bıraktıklarımızın bizde yarattığı ruhsal yük. Ya böyle bir şey, bir sürü şey zaten yarım. Bazen bir şey alırken, bir kursa kaydolurken, bir eğitimi almaya başlarken bile bu suçluluğu insan çok hissediyor. Ya oğlum diyor, kaç tane şeye başladık, hangisini bitirdik ki bunu bitirdik. Vazgeçiyorsun çoğu zaman. Halbuki onların hepsine sanat eğitiminde okullara falan başvuran çocuklardan portfolyo diye bir şey isterler. Portfolyo. İtalyanca cüzdan demekmiş bu arada, portfolyo, yeni öğrendim. Ne cüzdanı bu Allah aşkına, ne istiyorlar o çocuklardan? Şimdiye kadar ne çalışma yaptın, getir bakalım diye. Arkadaşlar eğer benim gibi dağınık kafalı birisiniz, bu arada bu söylediğim herkes için geçerli değil. Benim gibi dağınıklara konuşuyorum şu anda. Ve hayatınızda bir sürü bitmemiş proje, yarım kalmış fikir falan filan varsa lütfen onlara enkazlar ya da başarısızlıklar olarak bakmayı biraz bırakıp portfolyonuz olarak onları bir not almaya bir başlar mısınız? Yani ben şimdiye kadar nelerle uğraştım? Bakın 2 gün önce internet üzerinden bir toplantı yapıyorduk. Yıllar evvel çok çılgınca bir şey yapıp İstanbul'dan Paris'e bisikletle gitmeye niyet eden iki arkadaşımız vardı. En Pedal diye bir organizasyon yapmıştık. Oradaki sevgili Dinçer'le aynı zamanda bizim eğitmenlerimizden biri sohbet ederken bu konuyu konuşuyorduk. Buna benzer bir şey konuşuyorduk ve İstanbul'dan Paris'e bisiklet sürme fikrinin aklına nasıl geldiğini anlatınca bende bir lamba yandı. Bir gün daralmış koca böyle bir A5 mi oluyor büyük kağıt? A3 kağıt almış bir tane büyük. Ben şimdiye kadar nelerle ilgileniyorum diye yazmış yuvarlak. 50 tane şey çıkmış kağıda. Sonra onu ona bağlamış, bunu buna bağlamış. Bağlarken demiş, lan ben Fransa'ya kadar demiş giderim bisikletle. Ve Türkiye'de çok az insanın yapabildiği bir şey yaptılar. İki kişi kalktılar gerçekten binlerce kilometre yolu 50 küsür günde gidip Paris'te olayı sonlandırdılar. Bu olay nasıl oldu? Ben şimdiye kadar bir sürü başarısız şey yaptım yerine ben şimdiye kadar bununla da ilgilendim, şununla da ilgilendim, bununla da ilgilendim diye portföy yani bir varlık dosyası gibi bakmaya başlayınca oluyor. Ve maalesef bize etrafımızdaki program hep ne söylüyor? Onu başladın, başaramadın, başarısızsın. Şuna başladın, olmadı, sen de başarısızsın. Sen zaten hiç başlamadın, hep konuştun, sen dünden başarısızsın. Halbuki ne kadar uğraşmış olursak olalım, ne kadar birikim, ne kadar başarı tırnak içinde sağlamış olursak olalım, ilgilendiğimiz herhangi bir şey bizi değiştiriyor arkadaşlar. Ve bu değiştirmenin bir sonucu var. Biz az ya da çok bir şeyle ilgilendikten sonra asla bir daha aynı insan olmuyoruz. O yüzden birinci taktik bugün söyleyebileceğim. Lütfen geçmişe bir enkaz yığını olarak değil, bir sanat eseri olarak, bir sanat eseri klasörü olarak, bir portfolyo olarak bakmaya deneyelim. Ben bunu fark ettikten sonra mesela bildiğim bazı anekdotlar bana enteresan gelmeye başladı. Şu meşhur Steve Jobs'u bilirsiniz. İşte dünyadaki bilgisayar kullanma hikayemizi değiştiren insanlardan biri. Üniversite döneminde dersler çok kötü, para yok, pul yok, tam atılacak. Hiç de böyle hani üniversiteden atılmış hatta yani girecek dersi falan da yok. O ara uygun fiyat hatta çok ucuz bir kaligrafi kursu görüyor. Güzel yazı kursu, hat kursu bizim işte. Gideyim bari diyor, vakit de olsun. O kursa gidiyor ve tamamlıyor. Yıllar sonra bilgisayarlarda eskiden daktilolar gibi eş aralıklı fontlar varken yazı tipleri. Bunlar yeni bilgisayar için yazı tipi tasarlarken adam oradan öğrendiği sabit aralıklı yazı tipi diye bir şeyi hayatımıza sokuyor ve o yüzden bugün bilgisayarımızda yazdığımız bütün yazılar çok güzel olabiliyor. Bakın hiç alakasız bir şey yani. Adam sonuçta bilgisayarla ilgili bir şey yapacak. El sanatı dersi alıyor aslına bakarsanız ama bunlar birleştiğinde bambaşka bir şey çıkıyor. Leonardo da Vinci'nin ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Adam nedir desem her kafadan başka bir ses çıkar. Yani hiçbir işin ustasıymış gibi gözükmüyor. Ama dünya tarihinin en büyük zekalarından bir tanesi. Sanat zaten sanatın zirvesinde. Anatomi, insan yapısı desen çılgınlar gibi çalışmış. Mühendislik ondan iyisi hala zor bulunuyor. Bu arkadaş ne yapıyor? İnsan anatomisi, sanat, biyoloji, fizik hepsini tek bir konu olarak görüyor aslında. Ayrı ayrı uzmanlık alanları olarak değil. Sevgili dostlar, içinde bulunduğumuz devirde dikkat edin. Herkese şöyle bir akademik kariyer ya da şöyle bir hayat yolu öneriyoruz. Ya esnaf ol, ya akademisyen ol, ya işte ev hanım ol, ya bir şey. Ne olacaksan ol, sadece onu ol. Öyle bir derin kuyu kaz ki onun her şeyini bil, dışarıyla da çok ilgilenme. Şimdi uzmanlık çok güzel bir şey. Ya mesela ben karaciğerimle ilgili bir sorun olduğunda bir karaciğer uzmanına gitmek isterim açıkçası. Lazım. Ama karaciğer uzmanı bana daha mutlu olmam konusunda bir şeyler söylemeye kalkarsa onu dinlediğimde problem yaşar mıyım? Yaşarım. Niye? Karaciğer de çok fazla derin kuyu kazdığı için o muhtemelen hayatın geri kalanını göremiyor olabilir. Buna uzmanlık körlüğü diyoruz. Şimdi uzmanların çok olduğu bir yerde bir grup daha insan lazım. O kuyuların arasında gezecek. O kuyudan çıkmış olanla bu kuyudan çıkmış olanı yan yana koyabilecek. Öbür kuyudakinden yeni sipariş verip bunu güzelleştirip bütün kuyudakilere ve her insana sunabilecek birileri lazım. Eskiden ne diyorduk biz bu tip insanlara? Batı'da polimat, bizde hezarfen. Bin ilim sahibi. Çok konuyla ilgili. Şimdi o çok konuyla ilgilenenlere bir şey diyorlar. Onu televizyonda söyleyemiyorum. Bak herkes biliyor. Artık oturmuş bir tabir haline geldi. İngilizce'de işte her şeyle uğraşan ama hiçbir şeyin uzmanı olmayan diye aşağılayıcı bir ifade de kullanıyor bu konuda. Halbuki arkadaşlar nereye geldik biz? Yapay zeka çağı. Bilgi her yerde var mı? Var. öğrenemeyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Herkes bilgiye bile bile ulaşıyor. Artık okullar, uzaktan kurslar falan bile bitiyor yani dünyada. Bu kadar herkesin her şeyi bildiği bir yerde bizim kime ihtiyacımız var? Mesela yapay zeka bize sorduğumuz her şeye dair güzel şeyler söylüyor. Biliyorsunuz. Hatta fazla güzel şeyler söylüyor. Fakat yapay zeka sadece bizim söylediklerimizden toparlayıp bize bir şey söylüyor. Hiç söylenmemişi söyleyebiliyor mu yapay zeka? Henüz değil çok şükür. Peki hiç söylenmemişi kim söylüyor? Onu, bunu, onu söylemişleri dinleyen ve bambaşka bir şey hayal edip onu bize ikram edenler söyleyebiliyor. Hala yaratıcı bir yazarın, yaratıcı bir sanatçının, yaratıcı bir heykeltıraşın, herhangi bir sanat erbabının yerine bir yapay zekayı koymayı düşünüyorsanız unuttum. Öyle bir dünya yok.
6: Açık Beyin devam edecek.
7: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
2: Şimdi özellikle doğru kullanırsak arkadaşlar, dağınık kafalı arkadaşlardan çok istifade edeceğiz. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz devrim, ben dağınık kafalılar ya da bugün benim daha çok kullanmayı tercih ettiğim tabiriyle örüntü dokuyucularının devri olduğunu düşünüyorum. Kimsenin göremediği örüntüleri topladıkları, kendilerine has deneyimlerle ören ve bizlere hediye eden insanlar yarın bir gün hiçbir bilgisayarın ve yapay zekanın, hiçbir mühendisin ve teknik insanın çözemeyeceği yepyeni problemlere yepyeni çözümlerle gelecekler. Peki biz bunları nasıl yetiştireceğiz? Yani kuyu kazanı yetiştirmeyi öğrendik zaten, orada sıkıntı yok. Kuyular arasında gezeni nasıl yetiştireceğiz? Galiba birinci yapmamız gereken, bana katılır mısınız bilmiyorum, şu çocuklarımıza eziyet etmeyi biraz azaltabiliriz. Yavrum otur, şuna çalış. Mesela geçenlerde bir arkadaşımızla sohbet ederken tıp fakültesi yazmadığı, sevdiği mimarlığı yazdığı için 1,5 yıl babasının kendisiyle konuşmadığını anlattı. Hani adam hukuk kazanmış ama babası tıp yazmadığı için 1,5 sene konuşmamış. Sevgili arkadaşlar, bizim kafamıza sığsaydı bu dünya hepimize cehennem olurdu. Bir daha hatırlatayım. Allah'tan dünya sizin kafanıza sığacak, benim kafama sığacak kadar küçük bir yer değil. O yüzden bir kere parmak izi kimseyle aynı olmayan o çocuğun hayatı keşfetmesi için biraz alan bırakma rahatlığına sahip olalım. Öncelikle bu. O çocuk neyse, yani ileride örüntü dokuyucu mu olacak, bir konuda uzman mı olacak, ne olur kendi seçsin. Bir buna izin verelim birincisi. İkincisi de zihinsel boşluklar yaratma konusunda bir alışkanlık geliştirmemiz lazım. Az önce 4-5 kişi parmak kaldırdı duvara bakıyorum diye. Allah sizden korusun vallahi diyor. Acayip bir şey bu. Fakat bu öğrenilmesi gereken bir beceri. Hiçbir şey yapmadan durabilme becerisi. Niye? En başta konuştuk işte. O beynin gezinme halini kuvvetlendirmemiz lazım. Ama şimdi biliyorum, kiminiz öğrencisiniz, kiminiz çalışıyorsunuz, kiminizin bir sürü sorumluluğu var. Diyorsun ben günde 5 dakika, 10 dakika nasıl oturacağım yani? Arkadaşlar, tuvalet, duş, televizyon, streaming medya zamanlarını bir toplayın. Saatler tutuyor. Onun için de 5 dakika bulunur, gözünüzü seveyim. Ve bu tuvaletten çok daha önemli bir sağlık meselesi. Öncelikle onu anlatmak isterim. Buyurunuz.
3: Merhaba hocam.
2: Merhaba.
3: İsmet Nadir ben.
2: İsmet, hoş geldin.
3: Hocam, bu çocukların hayal gücü yetişkinlerden biraz daha fazla.
2: Kesinlikle.
3: Benim torunum Yağız Efe bir altınla mevzu oldu. Altın çok değerli, dünyada az deyince dedi ki dede dedi Jüpiter'den getirelim o zaman dedi.
2: Vay arkadaş. Yani, bak sana
3: hayal gücü çocukların daha yüksek. Bunun yetişkinlerden yüksek olmasının sebebi ne olabilir hocam?
2: Öyle bir ağır konu açtınız ki şimdi bakayım sürede az kalmış ama. Bir şey soracağım size. Bugün, şu anda içinde bulunduğumuz gün. Kaç kez hayret ettiniz buraya gelene kadar? Sayabilen var mı? 3'ten fazla, 5'ten fazla hayret eden var mı? Bir kere hayret eden var mı? Var mı? Bir tane var en azından. Ama böyle hayret etmek, yani yeni bir şey görmeyi kastediyorum. Falan. Vay be, neler varmış falan. Bugün ettim bir hayret. Bu hafta kaç tane hayret ettiniz mesela bu hafta? 5'ten fazla hayret eden var mı aranızda? 5'ten fazla. Vallahi normal değilsiniz. Arkadaşlar, dünyadaki insanlar aylarca hiç hayret, yıllarca hayret etmeyen insanlar var. Bir şey soracağım ama. 5 yaşımıza geri dönsek şimdi. 5 yaşında bir çocuğu yakında izlediniz mi bilmiyorum. Arkadaşlar, saat başı hayret ediyor. Saatte birkaç kez hayret ediyor. Her şey onun için ilginç. Her şey onun için yeni. Ve dünya onun için etiketlerden ve daha önceden belirlenmiş tariflerden ibaret olmadığı için, kafasında belli kutular oluşmadığı için, dünyada her şey onun için birleştirilmeye ve keşfedilmeye değer bir hazine gibi. Ve maalesef biz oyunculuğu bırakınca, işte hayatla oynamayı bırakınca da böyle çok sıkıcı, hayretsiz bir hayat oluyor. Daha önce söylemiştim, tekrar söyleyeceğim. Geçtiğimiz 365 günden kaç günü hatırlıyorsanız onlara bir bakın. Hatırladığınız günler sadece hayret ettiğiniz günlerdir. Hayret edilmeyen günü ömürden düşebilirsiniz. Çünkü ileride sayılmayacak o. Yani sizin hafızanız tarafından kale alınmayacak. O yüzden hayret, hayret ne hayret? Bu buymuş demek ki. Bak, örüntü. Bak ya falan. Her gün gün doğumunu gören binlerce, milyonlarca insan var. Ama belki 2-3 tanesi vay be, güneş doğuyor arkadaş diyebiliyor. O güneş her sabah doğuyor. Ama işte kısmet çok azına denk geliyor. Bunu yapabilmek bizim elimizde olan bir şey. Bu bir zihin terbiyesiyle alakalı bir durum. Böyle sarhoş sarhoş biraz hayata bakmayı tavsiye edeceğim açıkçası. İki, birincisi ne dedik? Zihinsel boşluklar yaratma işini bir öğreneceğiz. İki, aynı zamanda sadece tek bir görev yapabildiğimizi hatırlayacağız. Arkadaşlar biz çoklu göreve uygun varlıklar değiliz. Her seferinde bir görev kısa sürebilir. Onu yapın, devam edin. Üç, dahilerin defterleri olduğunu bilirsiniz değil mi? Ama bu yanlış bir bilgidir. Dahilerin defterleri yoktur. Defterlerin dahileri vardır. Siz fikirlerinizi defterlere kaydedecek kadar önemsiyorsanız fikirler de size gelmeye daha çok istekli olurlar. Biz maalesef aklımıza gelen her şeyi ya geyik muhabbetinde ya da kolonya gibi uçmaya bırakıyoruz. Halbuki not alabilsek, onları ciddiye alabilsek beynimiz onları üretme konusunda çok daha büyük ciddiyet gösterecek. Ve dördüncü olarak da sevgili dostlar, şu dijital gürültüyü azaltmanın bir yolunu bulacağız. Bununla ilgili daha önce çok konuştuk. O aletleri arada bir kapatacağız. Arada bir böyle vızıltı cızıltı gelmeyen bir yerlerde birebir insan sohbetiyle ya da birebir bir iş meşguliyetiyle kaliteli zaman diyorlar ya. Kaliteli zaman böyle bir şey. Onu geçirmeyi bir öğreneceğiz. Ama şu defteri kullanmanın dağınık kafalar için yeni bir yolu var arkadaşlar. Bunu bir yöneticiden dinlemiştim seneler evvel. Nispeten yeni uygulamaya başladım. Bir defteri alıyorsunuz. Bu bir tablet falan da olur ama ben fiziksel defteri tercih ederim. Size de tavsiye ederim. Sebebi var çünkü. Beyinde daha iyi kalıyor elinize yazdığınız şey. Bir sayfa açıp iki sütuna bölüyorsunuz. Sütunlardan bir tarafı sizin ilgilendiğiniz konu başlıkları. Sadece konu başlıkları. Bisiklet sürmeyi seviyorum, gitar seviyorum, ne bileyim pasta yaparım. İşte çok güzel burnumun üstünde amuda kalkarım. Ne yapıyorsan oraya böyle sol tarafa hepsini yazıyorsun. Sağ tarafa ise o ilgilendiğin konuda, hemen o gün olması şart değil, geçmişte olmuş olabilir ya da bir gün olacak olabilir, yakaladığım bir kıvılcımı, buna spark yani pırıltı, kıvılcım kolonu deniyor, onu not alıyorsun. Sadece yaptığımız bu. Ben bununla ilgileniyorum ama bunu yaparken ya şöyle bir şey yaşadım, şöyle bir şey fark ettim. Çok kısa, minik, ilgi alanlarınız ve kıvılcımlar, ilgi alanları, kıvılcım. Bunları not etmeye başladığınızda bir süre sonra ortalık valla kaynak makinesiyle kaynak yapılıyormuş gibi oluyor. Kıvılcımlar çok fazla çıkmaya başlıyor. Geçmiş yarım meraklarınızı bir portfolyo olarak düşünmenizi ve bunları ciddi ciddi not etmenizi şefkatle tavsiye ederim. Mesela diyelim uzun süre gittiniz bir kafede çalıştınız, baristalık yaptınız. Sonra bir taraftan müzikle uğraşıyorsunuz. Sonra bir de yazılıma merak sardınız. Baristalık, müzisyenlik ve yazılım tecrübesiyle beraber insan koordinasyonu ve iş akışları optimizasyonu ile ilgili çok güzel bir yöntem bulabilirsiniz ki bu ismini şu anda hatırlamadığım bir arkadaşın hayat hikayesi. Kendisi bir yazılımcı olarak iş akışları optimizasyonu konusunda bütün dünyaya sattığı bir sistem yapıyor. İlham baristalıktan ama. Yani iş bulamadı diye barista oldu dersin mesela ama çocuk oradan neler demiş. Arıcı bir arkadaş arıcılık yaparken sosyal medyaya geçiyor. Ve arıların o grup zekası, swarm intelligence denen şeyini insan topluluklarına uyguluyor. Ve insan yönetim, sosyal medyada insan yönetimi konusunda son derece başarılı algoritmalar yapıyor. Arkadaşlar illa ticari bir çıktı olarak düşünmeyin bunu. Hayatımızda işe yarayan gerçek fikirlerimizin birçoğu böyle farklı farklı durumlardan geliyor. Ve son önerim, bir şeye başlayınca bırakmaktan korkuyoruz ya. Yazılım öğreneceğim ben ama ne bileyim Steve Wozniak gibi yazılımcı olmak. Öyle bir şey yok yani, o kadar yazılım öğrenemezsin. Ben bu saatten sonra basket öğrensem NBA'de sayı şampiyonu olamam. Ama mesela şöyle ataklar planlayabilirsiniz. Ya ben basit bir not defteri uygulaması yapacak kadar yazılım öğrenmek istiyorum. Bir hafta sürer arkadaşlar maksimum. Girersiniz bir online eğitim sisteminde alırsınız. O işi bitirirsiniz ve bir haftada bir görevi yapmış, hedefi tamamlamış olmanın rahatlığını yaşar. Sonra baktınız konu sardıysa devam edersiniz. Sarmıyorsa başka bir şeye geçersiniz. Ama küçük atılımlar, sonucu belli, hedefi belli ve ödülü belli atılımlar planladığınız takdirde dağınık zihinler acayip şeyler beceriyor olacaklar. Ve onlar sayesinde de inşallah biz bu içinden geçtiğimiz kaotik dönemde önümüzü görebilecek ve bize daha önce görülmemişi göstererek rehberlik edecek insanlara kavuşabileceğiz. Albert Einstein her zaman böyle insanların en ikonik örneklerinden biridir biliyorsunuz. Demiş ki yarattığımız dünya düşüncelerimizin ürünüdür. Özellikle bugün için çok geçerli. Düşünce biçimimizi değiştirmeden de bu dünyayı değiştiremeyiz. Dolayısıyla neyse koyuz arkadaşlar. Sadece işlemi biraz daha kontrollü ve faydaya yönelik olarak kullanmayı öğrendik, bir iş biter. Gelecek hafta ise ilginç bir konumuz var. Sanıyorum bu da hepinizi çok ilgilendirecek. Niye bu kadar çok eşyamız var? Bunu konuşacağız. Ortalık yıkılıyor arkadaşlar. O zamana kadar çok fazla bir şey satın almayın. Çünkü moraliniz daha çok bozulmasın. Haftaya görüşmek üzere.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin. NTV Radyo.
1: Müzik arası.

0: durumu. İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 21 derece. Marmara genelinde de sağanaklar görülecek. Bursa 22, Edirne 24 derece. İç Anadolu bölgesinde de şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Ankara ve Eskişehir 21 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli. İzmir 27, Bodrum 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 26, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce-Bolu kesiminde etkili. Sıcaklıklar 20-21 derecelerde. Doğuda Kars-Hakkari kesiminde yağış bekleniyor. Erzurum 17, Gaziantep 24 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: Mutlu geceler, 23 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, terörsüz bölge vizyonumuzu sizler için, sizlerin güvenliği ve geleceği için hayata geçirmek istiyoruz dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şölenine katıldı. Önce şölenin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu'nun önünde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.
1: Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan stadyumda yaptığı konuşmada da gençlere yönelik kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine izin vermeyin ifadelerini kullandı.
1: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonunda milli sporcular ve dizi oyuncularıyla da bir araya geldi. Milli tenisçi Zeynep Dönmez Erdoğan'a tenis raketi hediye etti.
0: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. Ayrıntılar yakında açıklanacak. Gelen ilk bilgilere göre mekanizma kapsamında Boğaz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak.
3: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağını da vurgu yaptı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir elektronik posta adresi yayınlayan devrim muhafızları, İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, mecliste savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Müjdeba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonda görüştü. Kremlin'den görüşmeye dair bir de açıklama geldi. İki liderin özellikle Orta Doğu ve İran meselelerini ele aldığı vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri medyasına göre ise iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanları değerlendirildi. İkili ayrıca uluslararası deniz taşımacılığı özgürlüğü, enerji güvenliği ve küresel ekonomi konularını da ele aldı. Putin görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde yürüttüğü arabuluculuk çabaları dolayısıyla da teşekkür etti. ABD-Almanya hattında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen sosyal iklime işaret ederek gençlere "Bugün Amerika'da okumayı ya da çalışmayı tavsiye etmem." dedi. Katolik gençler için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mert, Amerika'nın büyük bir hayranıyım ama şu sıralar hayranlığım pek de artmıyor dedi. Bugün en iyi eğitimi almış insanlar bile Amerika'da iş bulmakta büyük zorluk çekiyor ifadelerini kullanan Mert, çocuklarıma Amerika'ya gitmelerini, orada eğitim almalarını veya çalışmalarını tavsiye etmem. Bunun nedeni Amerika'da bir anda ortaya çıkan sosyal iklim diye konuştu. Alman şansölye ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasında geçen ay İran Savaşı üzerinden polemik yaşanmıştı. Mert, İranlıların masada ABD'yi aşağıladığını söylemiş, Trump da karşılığında Almanya'daki Amerikan askerlerinden 5000'ini geri çekme kararı almıştı. Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterileri vardı. On binlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteride Gazze vurgusu da ön plandaydı. Filistin'e destek gösterilerinin ardından aşırı sağ destekçileri de sokağa çıktı.
3: Ellerinde bayraklar, omuzlarında kefiyeler, dillerinde ise Özgür Filistin sloganları. Görüntüler İngiltere'den. Binlerce kişi Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi çağrısı yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi İsrail karşıtı gösteriler için insan seli oluşturdu. Filistin'e özgürlük sloganları atan protestocular, Filistinli çocukların da yaşamaya hakkı var yazan pankartlar taşıdı.
4: Bizim tarafımızda nefret ya da bölünme yok. Burada her şey sevgi, şefkat ve umutla ilgili. Diğer gruba şunu söylüyoruz. Bu umut ve şefkate siz de katılın. Çünkü daha iyi gelecek burada, diğer tarafta değil.
3: Nakba gösterilerinin yanı sıra aşırı sağcılar da sokaktaydı. Politik aktivist Tommy Robinson tarafından organize edilen yürüyüşe de katılım yoğun oldu.
5: Londra'da sadece Filistin'e destek yürüyüşleri değil, aşırı sağcılar tarafından organize edilen United Kingdom isimli bir gösteri de düzenlendi. İki farklı noktada gerçekleşti gösteriler ve Metropolitan Polis Teşkilatı da bu iki büyük gösteri için olağanüstü önlemler aldı.
3: Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nekbe ya da Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in 2 numarasının öldürüldüğünü duyurdu. Trump, talimatını verdiği operasyonun Amerikan ve Nijerya orduları tarafından düzenlendiğini de aktardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci ismi olan Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sandı. Ancak ne yaptığı konusunda bizi bilgilendiren kaynaklarımızın olduğunu bilmiyordu dedi. Amerikan Başkanı, Minuki'nin ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyon kabiliyeti de büyük ölçüde azaldı diye yazdı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi.
3: Ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kez daha korkuya yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 200'ün üzerinde şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Bir başka ülke Uganda'da da bir vaka görüldüğü açıklandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de konuya dair bölge ülkeleriyle acil koduyla toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü de hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Ghebreyesus, hastalığa karşı önlem amacıyla yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı. Bu fon, hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi olarak kullanılacak. Yeni tespit edilen salgın ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 sanlı adliyeye sevk edildi. 20 yıldır İstanbul'da yaşayan 68 yaşındaki Megami Maltepe'deki evinde ölü bulunmuş, İranlı kadınla ilişkisi olduğu tespit edilen 59 yaşındaki Erkan B. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Megami'yi köpek tasmasıyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cansız bedeni de Kırşehir'deki boş bir araziye attığını ifade etti. Soruşturmanın genişletilmesiyle cinayetle ilgili iki şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Üç zanlı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü tartıştı. Biri diğerine kafa attı. Zanlıya 180 bin lira idari para cezası verildi. Sosyal medyada içerik ürettiği öğrenilen Hülya Sönmez trafikte bir kadın sürücüyle tartıştı. Kadının tepkisi üzerine Sönmez aracından inerek sürücüye kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kadın sürücünün şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelendi. Sönmez'e 180 bin lira idari para cezası verildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bir vakıf üniversitesi milli sporcu statüsü öğrencisine verdiği bursu hazırlık sınıfını kapsamıyor diyerek geri istedi. Kamu denetçiliği kurumu vakıf üniversitesinin talebini haksız buldu. Vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrenciye milli sporcu statüsü nedeniyle yüksek oranlı burs tanımlandı. Üniversite yaklaşık bir yıl sonra ise hazırlık sınıfının burs kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle bursu iptal etti. Ödenen bursları da geçmişe dönük borç sayarak öğrenciden tahsil etmek istedi. Öğrenci bu kararı KDK'ya taşıdı. Kurum yapılan inceleme sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerinin hazırlık sınıfını da kapsadığını, idarenin işlemini geri alma süresini aştığını tespit etti. Bu kapsamda borcun iptali için üniversite yönetimine tavsiye kararı verdi. Karar sonrasında üniversite yönetiminin borç kaydını sildiği öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar yolu şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, 54 kilometre olan mevcut yolun 5 kilometre kısalacağını söyledi. Seyahat süresinin de ortalama 40 dakikadan 25 dakikaya ineceğini belirtti.
6: Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. 38 kilometrelik bölümü bitirerek

0: 10.200 ton azaltarak doğamıza ve çevremize yayılan emisyonu azaltıp doğamızı korumuş olacağız. Ayrıca Orta Karadeniz, İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya, hatta Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu'ya kesintisiz bağlayarak bu yolumuzla ulusal ve uluslararası arterleri güçlendirerek bölgenin ticaret ve turizm hacmini artırmış olacağız.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 100'den fazla etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin şehirlerin kültürel kimliğini ve yerel mutfaklarını öne çıkaran güçlü bir vitrine dönüştüğünü söyledi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Eskişehir'de.
3: Birbirinden lezzetli yemekler, konserler, sergiler ve atölyeler. İlk kez rotaya dahil olan Eskişehir'de Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı. Şehirde kültür varlıklarını ön plana çıkaracak 11 farklı noktada 177 etkinlik düzenlenecek.
4: Eskişehir'de şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyen ve sektör temsilcilerden oluşan danışma kurulları ile birlikte 33 lezzet noktası belirledik. Değindiğim geleneksel lezzetleri met ve nuga helvasıyla taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor.
3: Festivalin düzenlendiği her şehirde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle lezzet noktaları belirleniyor. Eskişehir'de de Lezzet Noktası projesine katılan restoranlar ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.
5: Festivale gelenler lezzet noktalarında balaban köfteden çiğ böreğe, met helvasından göbeteye, küllü oba ekmeğine kadar birçok çeşidi deneyimleyebilecek.
6: Birbiriyle uyumlu dengede olan bir mutfak görüyoruz. Gastronomi turizmi artık yerel ve yabancı turistler sadece yemek için seyahat ediliyor. Dolayısıyla kültür noktaları ve bu kültür yolu turistlerin ya da ziyaretçilerin nerelerde ne yiyeceğini vurgulayan önemli bir olay.
7: Eskişehir'in meşhur olan lezzetlerinin yanı sıra hepimizin belki bilmediği, her restoranda bulunmayan çok fazla reçete var. Bizim yaklaşımımızda hem meşhur olan hem de aslında aralarda böyle gizli kalmış reçeteler, o yemekleri de deneyimlemek var.
3: Eskişehir Kültür Yolu Festivali 24 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Noktaladık. Yayınımız empatiyle devam edecek.
2: NTV Radyo. Hava durumu.
8: Hava kalitesi Karadeniz geneli, İç Anadolu, Erzurum boyunca iyi seviyede. İstanbul ve İzmir'in çoğu ilçesinde de iyi seviyedeyken Ankara'da Ulus ve Sıhhiye, Aydın, Akdeniz'de Adana, Gaziantep, Mardin hattındaysa orta seviyeli.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
9: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler pazarlarda fiyat araştırmasına başladı. Peki kurban pazarlarına gidildiğinde nelere dikkat edilmeli, hayvan nasıl seçilmeli? Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
10: Büyük başta 2 yaşını tamamlamış olacak, 24 ayını. Küçük başta 1 yaşını ya da 1 yaşındaki gibi gösterişli kondisyon iyi olacak. Biz vatandaşlarımıza denetimleri, kontrollerin gerek belediyelerden gerekse tarım il ilçe müdürlüklerinin personeli tarafından, zabıta tarafından kontrol altında olan hayvan toplu satış yerlerinden hayvanlarını temin etmelerini tavsiye ediyoruz. Buraya gelen hayvanlar sağlık kontrolünden geçiyor. Sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporu, ayrıca kulaklarında küpeleri oluyor. Bir de pasaportları. Bunlar olduğu takdirde hayvanları rahat bir şekilde alabilirler. Onun için de toplu satış yerleri daha uygun yerler. Ama bunun dışında da eğer hayvan temin etme yoluna giden vatandaşlarımız olursa mutlaka hayvanın kulak küpesinin olması gerekiyor. Veteriner sağlık raporunu görmeleri gerekiyor. Hayvanın sağlıklı olduğunu kanıtlayan belgeler. Ancak hayvanı dış bakım olarak da herhangi bir hastalık taşıyıp

0: taşımadığını anlayabilmek için şunlara bakmak gerekiyor. Burnundan, ağzından herhangi bir akıntı, salya ya da gözyaşı akıntısı, ishal, öksürük, nefes darlığı, donuk bakışlar, sallantılı yürüyüş, kaş eklik dediğimiz zayıflık durumu, iştahsızlık, bütün bunlar da hayvanın sağlıklı olup olmadığını gösteriyor. Eğer bu saydığımız bir öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık, yem yememe, yürüyüşünde sıkıntı, ishal ve gözyaşı, burun, ağız akıntısı var ise bu hayvanları kurban olarak almamak gerekiyor.
1: Kesimler nerelerde yapılacak Ali Bey? Bir de kesim işlemini kimler gerçekleştirebilecek? Bundan da bahsedebilir misiniz?
0: Bu konuda eğitim görmüş, ehil insanlar tarafından gerçekleştirilmesi lazım. Kesim işlemi çok önemli bir nokta. Hayvan büyük baş ya da küçük baş 30 saniye gibi bir sürede kesilmesi gerekiyor. Bunun için de ehil insanlar kesmeden önce hayvana eziyet ederek, zorla yere yatırarak bir kesim olmayacak. Bu da aslında sadece hayvanın eziyet gibi değerlendirilmesi ama aynı zamanda ondan elde edilecek etin besin değerinin düşmesini ve daha çabuk sürede bozulmasını da bir etken olarak görmek lazım. Belediyelerin toplu kesim yerleri, yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer bakanlıklar arası kurban hizmetleri kurulu tarafından illerde vali yardımcılarının başkanlığında bir kurban hizmetleri komisyonunun belirleyeceği toplu kesim yerlerinde yapılması lazım. Bir de veteriner hekimler tabii hem hayvanı kesimden önce hem de kesimden sonra muayene ettiği için buraları tercih etmek lazım. Bazı hastalıklar hayvan hayattayken anlaşılmıyor. Dinsiz seyreden, özellikle ülkemizde çok görülen tüberküloz hastalığı. Ben de sahada çalışırken, mezba veteriner hekimliği yaparken çok rastladığım vakalardan bir tanesi. Ve insan sağlığını biliyorsunuz, tehdit eden hastalıklardan bir zoonotik hastalıklardan biri. İşte kistidatit dediğimiz yine önemli bir parazitler hastalık. Tenya vesaire falan parazitler hastalıklara karşı da toplu kesim yerleri tercih edilecek. Kistidatit dediğimiz karaciğeri, akciğeri tutar. Orada kistler oluşturur. Bu organlar imha edilmesi lazım. İmha edilirken çevre temizliğine dikkat edilecek. Kesilen hayvanın eti bu biraz derin bir yerde bekletildikten sonra dolaba konur. Dolaba konurken artı 4 derece ve dondurucu iki şey var. Büyük parçalar halinde kesinlikle artı 4'e konmayacak çünkü etin içinin soğuması geç olur. Soğuyana kadar içeride bozulmalar meydana gelebilir. Mümkün mertebe küçük parçalara ayırıp eğer kısa sürede 5-6 gün içerisinde kullanılacaksa artı 4 derecede olabilir. Kıyma yapılıyorsa 3 gün içerisinde tüketilmesi lazım. Daha uzun sürede kullanılacaksa o zaman da porsiyonluk şeklinde ayrılarak, porsiyonlara bölünerek dondurucuya konup daha uzun süre onlar kullanılabilir. Şimdi yapılan önemli yanlışlardan bir tanesi de şu. Dondurucuya büyük parçalar halinde konuyor. Sonra kullanılacağı zaman çıkarılıyor. Efendim bir miktarı kullanıldıktan sonra çözülmüş oluyor. Diğeri tekrar dondurucuya konuyor. Bu kesinlikle bu yanlış. Ayrıca kurbanı götürdünüz işte mutfakta parçalar ayrılıyor falan. O bıçaklarla, o kullanılan bıçaklarla kesinlikle çiğ gıdalar, meyve sebzelerde o bıçaklar kullanılmayacak. Bütün bunlara riayet edildiği takdirde kurbana bağlı olumsuzluklar yaşanmayacak.
1: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.

0: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden, yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok yetenekli, çok zarif bir meslektaşımı konuk ediyorum. Hazal Filiz Küçükköse. Hazal hoş geldin, nasılsın? Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne yapıyorsun, yoğun musun? Neler yapıyorsun bu ara?
1: Aslında şu aralar eskiye göre bir tık daha yoğunum. Yeni bir proje hazırlığı var.
0: Ona yazın mı başlıyorsun?
1: Haziran'da başlayacak set ama ön hazırlıklara başladık.
0: Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım ve ilk defa böyle farklı bir karakteri oynayacağımı hissediyorum. Onun da biraz heyecanı var. Hem kendi yetenekleri olan bir kız ve dolayısıyla bu da beni geliştirecek. Biraz da o alana evriliyorum yani.
0: Ne güzel. Ne yapıyor? Enstrüman falan mı çalıyor yoksa?
1: Enstrüman çalıyor, şarkı söyleyebiliyor.
0: Heyecanlı. Evet. Güzel, peki. Senin daha önce yaptığın işlerden bazılarını en azından hatırlatalım seyircimize. En çok Kara Sevda'dan tanıyorsunuz. Çünkü Kara Sevda çok seyredilen, çok paylaşılan bir işti. Ama onun dışında da öncesinde sonrasında Deniz Yıldızı, Kalbim Seni Seçti, Ustura Kemal, Uçurum, Beni Affet, Günahkar, Rüya, Mehmet, Bircihan Fatih'i, Zemheri, Bir Peri Masalı, Üvey Anne gibi diziler var. Çok eksik vardır belki ama yani şöyle bir baktık. Hazal'cığım, kader nedir? Kader deyince ne anlıyorsun? Sonra kader ortaklığına bağlayacağım. Kader ortaklığı diye bir şey var mı diyeceğim ama önce kader senin için nedir? Hiç kitabi şeyler aramıyoruz. Sen ne
1: Yok,
0: dersen
1: evet. Kader olması gerekenin olması gereken zamanda olması. Her şeye rağmen olması.
0: Olması. Kaçınılmaz bir şey midir diyorsun?
1: Evet.
0: Peki güzel, kader ortaklığı nedir?
1: Belki o yolda karşına çıkanlar, sana eşlik edenler.
0: Aynı derdini, yolu paylaşanlar
1: evet,
0: belki.
1: Derdine ortak olan ya da karşında seni geliştirecek olan insan da olabilir.
0: Peki paylaşmaktan hoşlanır mısın? Paylaşımcı biri misin?
1: Bence artık zamanla değiştiğim bir süreçteyim. Eskiden çok daha paylaşımcıydım. Şimdi alma verme dengesine çok dikkat etmeye başladım.
0: Paylaşma hayat, tek taraflı olmamalı.
1: Olmamalı. Yani. Hayatta bir denge üzerine kurulu. Ve o dengeyi keşfettiğinizde hem siz hem de karşı taraf mutlu oluyor.
0: Evet. Evet. Hiç vermeden almak da sonuçta insanı mutsuz edebilecek bir şey değil mi? Hep aldığın halde gene mutsuz olabilirsin. Vermek
1: yani,
0: de lazım. Tersi de.
1: İki uç nokta. İkisinin de aslında ben çok tehlikeli olduğuna inanıyorum.
0: Peki hayatı paylaşmak dersen ne dersin?
1: Hayatı paylaşmak. Gerçekten öyle bir insan bulmak çok zor bence.
0: Değecek bir insan öyle mi?
1: Yani %100 kendini teslim edebileceğin bir insan, iyisi, kötüsü, acısı, tatlısı, anını, her anını gerçek bir şekilde paylaşmak artık çok daha zor diye hissediyorum. Bunu aramaktan çok olabildiğince yaklaşık bir şey istiyorum. Yani ne kadar birbirimize yaklaşırsak %100 olmayacağı kesin.
0: Karşılıklılık olsun diyorsun.
1: Mükemmeliyetçilik değil. Evet, yani karşılıklı ne kadar birbirimize katkı sağlayabiliyoruz.
0: Denge.
1: Denge.
0: Denge. Peki bir başkasının hayatını yaşamak sana ne ifade eder? Bir başkasının hayatını yaşamak.
1: Aslında biz yani oyunculukta bir başkasının hayatını empati yaparak yaşamayı deneyimliyoruz.
0: Doğru.
1: Bu çok uzak olduğumuz bir şey değil. Ama insan hayata bir kere geliyor ve neden geldiğini bilmesi ve kendi hayatını yaşaması bence...
0: Daha sağlıklı.
1: Evet.
0: Peki ne demek ikiz olmak? Şimdi biraz senden duyalım yani.
1: Yani gerçekten ikiz olmak...
0: Özel bir durum,
1: çok nadide bir his bence. Ve bunu gerçekten ikizi olmayanın anlayabileceği bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Zaten hayata bir anlamda 1-0 önde başlıyorsunuz farkında olmadan.
0: Evet, ona çok ikna oldum. Çünkü sosyal hayatın
1: çoktan
0: biraz hazır
1: çoktan evet.
0: Başlıyor. Ana karnında başlamış
1: oluyor. Evet, ana karnında başlamış oluyor. Dolayısıyla onun verdiği bir özgüven bence o. Arkadaşlarına kabul ettirmek gibi bir derdin yok kendini.
0: Evet.
1: Ya da o sosyalleşme durumundayken daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Çünkü ben bunu öğrendim. aynı yaşta biriyle nasıl iletişim kurabileceğimi. O yüzden bence 1-0 önde başlıyorsunuz hayata.
0: Deniz'le aranız gizemler kadar iyi miydi?
1: Çok.
0: Çok iyi. Hala iyi mi?
1: Ya bizim hatta şöyle söylerlerdi yani annemlere, yani Aliye Hanım bu kızlar niye kavga etmiyor? Ya çünkü annem öyle bir yetiştirdi ki ne kıskançlık ne kavga, o kadar medeni bir şekilde birbirimize bir paylaşımlar oluyordu ki o insanlar bile hani çocuk bunlar kavga etsinler deyip yok, kavga etmiyorduk yani.
0: Peki o benim bu dünyadaki diğer yansımam, diğer yarım. Çok muazzam bir his ama çok da zor. İkiz çocuklarda hep bir travma var demişsin bir defasında. Onu biraz açar mısın? İkiz olmak neden o kadar muazzam ve aynı zamanda bazen de zor?
1: Şöyle, çocukken her şey çok güzel, evet. Farkındalığın artmaya başladıkça bir seçim yapmaya başlıyorsun aslında. Sana daha yatkın olan hissi seçiyorsun ve o da hayatına yansıyor bir şekilde. İkiz olunca evet, birbirine her zaman bir tamamlama hissi var. Bir takım oluyorsunuz karşıdakinin gözünde. Hangimizin karakteri neye yatkınsa, kolayı ya da zoru, bir seçim oluyor. Ben zoru, o kolayı ya da o kolayı, o zoru, ben kolayı seçmiş oluyorum. Aslında böyle bir dağılım oluyor. Zamanla bu kolay zorlar bir yerde karakterini oluşturuyor. Oluşturduktan sonra bazen travmalarının nedeni, bazen sosyal hayatındaki etkiler, bazen ilişkilerinde, bazen aile hayatında mutlaka bir yerde bir etkisini buluyorsun. Çünkü onlar doğal seçilim değil. Yani yatkın olduğunu seçmiş, bilinçli olarak seçmediğimiz için.
0: Edinilmiş şeyler.
1: Edinilmiş. Evet.
0: Peki hiç kıskançlık falan? Öyle basit hiç, düzeyde oluyordur belki.
1: Ya şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Bence kıskançlığımızı bile biz birbirimize söyleyerek çözdüğümüz için kıskançlık hiç olmadı. Ya öyle bir duygu bence en başından var olmadığı için.
0: Galiba aile de çok evet, fırsat bırakmıyor yok, öyle bir şeye. Evet. Onun nesi varsa senin de var. Senin neyin varsa sana ne yapılıyorsa onu da yapılıyor.
1: Hem öyle evet. Tabii. Hem de bir adaletli bir sistem vardı bizim aile içinde. Yani abilerimle beraber, onlar mesela aramızda 7 ve 8 yaş var.
0: Tam abi.
1: Tabii tam abi. Onlarla olan ilişkimizde de biz onlardan 7 yıl sonra hayata geliyoruz. Ve onlar daha çocukken hayatları bir anda bizimle değişiyor. Bütün ailenin ilgisi mecburen bizde. Orada bir annem çok güzel bir sistem kurmuş. Nasıl bunu aklına getirmiş gerçekten. Bazen hayranlık duyuyorum o anki zihnine. Şey demiş yani, onlar çocuk, onların bizim bakımımıza ihtiyacı var. O senin kızın, bundan sonra Hazal senin kızın, Deniz senin kızın diye bir paylaşım yapmış. Şimdi bizim hayatımızda hep böyle bir paylaşım olduğu için
0: Sorumluluk vermiş
1: ve hani o paylaşımın getirdiği haktır. Yani kimse kimseye haksızlık yapmaz. Herkes ne yapacağını biliyor. O yüzden kıskançlık, ona fazla oldu, buna az oldu gibi bir his yaşamadık yani.
0: Bir de abilerinin rekabet şeyini de kaldırmış annen ortadan. Evet. İhtimalini, sorumluluk verince.
1: Evet.
0: Bu benim kızım diye bakınca tabii bambaşka.
1: Şimdi hala bir mesela öyledir.
0: Öyle midir? Evet. Şimdi daha da öyledir tabii. Onlar 40'lı yaşlarındalar
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, 40'lı yaşlarında. Şu an hala o benim için idoldür hala. Abi. Hep onu taklit etmeye çalıştım çocukluğum boyunca. Şu an hala ben abimi kızıyım.
0: Yalnızlık ne sence? Bunu şunun için soruyorum. Yalnızlık duygusunu silip atan bir şey değil mi? İkiz sahibi olma. Yani bir ikizinin olması. Ne dersin? Sen hiç kendini yalnız hissettin mi çocukluğun boyunca?
1: Hayatlarımız değiştiğinde evet. Bir ayrım noktasına geldiğimizde.
0: Ayrıldıktan sonra
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet.
0: Tabii.
1: Ya, orada bir bocalama yaşadım tabii ki yani.
0: Evet, sürekli, o da başka bir sorun, haklısın.
1: Evet, evet. Sürekli bir seni tanımlayan kişinin, onaylayan ya da onaylayan demek daha doğru. Karşında olan bir kişinin artık varlığını yanında hissetmemek bir dönem tabii ki zorladı.
0: Şeyden farklı mesela, gizemlerden daha farklı sizinki. Çünkü onlar hep birlikte yürümüşler. Sizin bir yerden sonra ayrılıyor. O ayrılıktan sonra bir yalnızlık oluyor herhalde. Bir zaman oluyordur mu?
1: Bir yalnızlık ve kendini tanımlama ihtiyacıyla beraber bir yola çıkıyorsun orada. O yolda yalnızsın artık.
0: Kardeşinin hayatı nasıl bir hayat? Deniz'in?
1: O da şu an evli, iki çocuğu var. Çok güzel bir işi, kariyeri var. Ama hiç tabii bizim sektörde çok da ilgisi yok.
0: İlgisi yok.
1: Ama her zaman tabii ki
0: yatkınlığı vardı. Eski sıklıkta görüşüyor musunuz?
1: Görüşüyoruz.
0: Görüşüyorsunuz.
1: Yani Ankara'da olmasına rağmen dönem dönem gidiyorum.
0: Sence sizin kaderiniz de ortak mı? İnanır mısın kadere?
1: İnanırım. Ama ortak olduğunu düşünmüyorum.
0: Düşünmüyorsun. Peki tesadüf diye bir şey var mı? Mesela ben şunun için soruyorum. Yani tesadüf mü daha güçlü bir şey, kader mi?
1: Bence kader.
0: Aç bize birazcık.
1: Kaderin içinde tesadüf diyemeyiz de tevafuk diyebiliriz. Kader bizi hayat amaçlarımızdan birine bir şekilde ulaştırıyor. Neyse o amacın. Tabii o yola girerken seçimlerin sana nasıl bir yol hazırlıyor onu bilmiyoruz. Kader bence bu hayatta gidebileceğimiz son nokta.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Ben kendimi kendi başına kararlar alan, bunu uygulayan ve başaran bir insan olarak kodladım, evet, diyorsun. Bunlar senin cümlelerin. Hı hı. Bunu ikiz olmaya bağlıyorum diyorsun. Merak ediyorum, hı, yani nereden bağlanıyor?
1: Şöyle.
0: İkizliğin getirdiği sosyal tecrübe mi? Yani yok, o deneyimden hep bahsediyorsun çünkü.
1: Sosyal tecrübe değil de şeyden, ikizlerin bir karakter olarak da seçtiği bir hal var. Evet. Yani dediğim taraf işte bir yerde çok güçlü olmak, sorumlu olmak, çalışkan olmak, hani bir alanda gelişiyorsun. Onun getirdiği şeyler de ben bir şey yapmak istediğim zaman yaparım. Hı. Ama karşı tarafta Deniz bana göre daha relaxtı, yani daha rahattı. Hı. Ya nasıl olsa Hazal yapıyor, sorun yok.
0: Yırtıcı değildi çok. Gibi mi?
1: Evet, yani ben daha azimli ve hırslıydım ona göre. O biraz daha rahattı. Kendi yolunda daha akışa bırakan bir haldeydi. Dolayısıyla bu hayat bana, kendi hayatıma devrim yapmama neden olabildi.
0: Aslında bu da ikiz olmaktan gelen bir şeyin, itkinin sonucu. Motivasyonun, evet, ikiz olmak. Ben hayatımı farklılaştırmam lazım, kendi yoluma gitmem lazım gibi bir motivasyon mu ürettin orada?
1: Bir yerden sonra, anladım, benim farkımı hissettiğim bir noktaydı ve onların üzerine gittim aslında.
0: Anladım. Sen ne kadar Filiz'sin, ne kadar Hazal, bu isimler önemli biliyorsun. Evet. İsimlerin enerjisi var filan denir ya.
1: Evet.
0: Çok Filiz hissetmiyorum kendimi demişsin bir defasında.
1: Evet. Şöyle, ben üniversite birinci sınıfa kadar Filiz kullanıyordum. Sonra yani o enerji bana çok zayıf ve şey hissettiriyor, kırılgan hissettiriyordu.
0: Filiz.
1: Evet.
0: Halbuki ne kadar umut verici de bir, evet, şeydir, evet, bir yandan değil mi Filiz?
1: Evet, evet, yani sonraki dönemde Hazal ismini kullandığımda benim bu oyunculuk alanım açıldı. Ve oradaki savaşlarım, oradaki mücadelem bence ikisinin de birleşimi oldu büyük ihtimal. Ama daha ne istediğini bilen bir noktaya taşıdı o isim beni. Ve ondan sonra Hazal'ı öncelikle kullanmaya başladım.
0: Hep Hazal Filiz miydi yoksa Filiz Hazal mıydı?
1: Yani halas Hazal Filiz'di.
0: Hazal,
1: evet,
0: Filiz. Peki. Demin de söyledim, sizin evde herkes iki isimliymiş. Neden annenle baban çocukları iki isim koyma gereği duyuyorlar? Acaba her birinin ayrı bir hikayesi mi var?
1: Abilerim de daha çok işte
0: Ahmet,
1: dede
0: Fırat,
1: ismi.
0: Evet. Ahmet, Fırat, Ferhat, Zeki değil mi?
1: Evet, abilerim? Ahmet dedemin ismiydi.
0: Zeki de
1: Fırat, Zeki de rahmetli amcamın çok çocuk yaşta vefat etmişti. Ha. Onun anısını koymuşlar. Bizde çok farklı durum.
0: Sizde nasıl?
1: Bizde tesadüfen olan bir şey olmuş. Çünkü annem Hazal'la Gizem koymak istiyormuş ismimize. Doğumda büyük babam ben Hazal Gizem istemiyorum demiş. Ondan sonra evet, ne koyalım falan derken tabii o arada yazması gerekiyor. Hemşire de demiş ki yani o zaman Deniz'le Filiz'le koyuyorum demiş. Siz sonra nasıl istiyorsanız kullanırsınız deyip böyle bir spontane bir şey oluyor yani.
0: Yani büyük baban işe karışayım derken sonuçta şeye mi, hemşireye mi kalmış?
1: Evet,
0: hemşire. Peki sen pek öyle her programa katılmıyorsun galiba, hatta evet, hemen hemen hiç katılmıyorsun. Röportajlarını taradık tabii bu işi yapabilmek için. Çok az bilgi var o sebeple de. Bu program vesilesiyle hakkında merak edilen bazı şeyler var. Onları konuş. Sen nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir çocuktun? Mersin'de.
1: Mersin doğumluyum. Hı. Ama benim çocukluğum ilkokuldan ortaokula kadar Tokat'ın Turhalı ilçesine geçti.
0: Evet. Evet, oraya geleceğim.
1: Orası benim gerçekten benim için gerçekten böyle bir şey gibi çizgi film
0: rüya masalsı bir şey mi?
1: Masalsı gibi geliyor yani orası. Çünkü orada biz çok küçük bir yer. Babamın işinden dolayı da inanılmaz saygı duyulan bir insandı. O yüzden biz aile olarak
0: ne iş yapıyordu baba?
1: Devlet Demiryolları'nda ticaret müfettişiydi o zaman.
0: Tabii.
1: Ve çok böyle izlenen, sürekli takip edilen, örnek alınan bir aileydik biz.
0: Mülki amir. Evet. Oluyor tabii.
1: O yüzden bizim yaptıklarımız etrafımızdaki insanları çok etkiliyordu. Ve biz hep böyle bir örnek olma şeyiyle yetiştik. Sanki.
0: Lojmanda mı yaşıyordunuz?
1: Evet, lojmanda yaşıyorduk.
0: Bu lojman hayatı bambaşka bir şeydir tabii. O bir kültür. Evet. Lojman kültürü diye bir şey vardır. Bilen bilir.
1: Muazzam bir şey.
0: Muazzam bir şeydir. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk çok gelişmiştir. Çok. Kader ortaklığı diye bir şey vardır. Çünkü lojmanlar oralı olmayan çalışanların evet. kaldığı yerler değil mi?
1: Evet, çok
0: doğru. Ne oluyor? Orada bir başka birbirine dünya tutunma, şey yapma, dostluk hikayeleri gelişiyor. Var mı oradan kalma arkadaşların hala lojman yıllarında?
1: Ya biz tabii sonra çok Turhalı. Şehir değiştirdik. Çok bağlantımız olmadı ama arkadaşlarım benim bizi mutlaka unutamazlar yani. Öyle anılarımız vardır orada. Çünkü çocukken biz tiyatro yapıyorduk ikizimle beraber.
0: Öyleymiş. Evet.
1: Evet.
0: O yüzden oradan bazı işaretler belirmiş ama kız kardeşin devam etmedi herhalde o hülyaya.
1: Ben çok peşinden giden bir insandım hislerimin yani tutkularımın. Hı. Basketbolda da aynı şeyi yaşamıştım. Tiyatroda da aynı şeyi yaşadım.
0: Bu babam benim her şeyim diyorsun. Hayattaki algımı geliştiren odur. Bu kızlar babalarına çok düşkün oluyorlar.
1: Evet.
0: Anlat bakalım biraz babandan bahsedelim. Senin kahramanın galiba.
1: Evet. Hem de abim de benim kahramanımdır gerçekten. Büyük abim, kızı olduğum Ahmet abim. Bizim bu lojman hikayesi aslında burada çok doğru bir noktada giriyor. Çünkü benim çocukluğumu... Herkes çocukken ailesini, annesini, babasını izleyip onlardan öğreniyor. Sevgi kavramı, saygı kavramı. İnsanların da onlara karşı bakışlarını, duruşlarını mutlaka çocuk olarak seziyorsun. Babam da hep benim gözümde dünyanın en bilgili, dünyanın en başarılı, en güçlü, en muhteşem insanıydı hep gözümde. Çünkü orada herkes... Babamın bilgisine ve tecrübelerine çok güvenirdi. Bir yeri yönlendiren adamdı yani. Biz de bunu çok farkında olduğumuz için oradan başlamıştı aslında hayranlığım. Her konuda çok bilgili bir adam. Yani zamanında işte çok küçük yaşta bile siyaset, din, ekonomi ya da o zamanın konjüktürüyle ilgili ne varsa biz babamla çok küçük yaştan itibaren bunu konuşabiliyorduk. Evet, o fikrimizi sorup... Şey. Hani gerçekten karşısındaki insana bir yetişkin muamelesiyle davranıyordu.
0: Şeyle kardeşinle senin aranda dengeyi nasıl kuruyordu o ilişkide? İlişki kurmakta nasıldı?
1: Her zaman adaletliler, dengeli. Her zaman. Yani o bizde gerçekten ilk doğduğumuz andan itibaren zaten biz daha çok bebekken ailede kurulmuş bir temel o. O yüzden o bize... Büyüdükçe daha sirayet eden bir süreçti.
0: Hı. Abilerin içinde geçerli mi aynı şey? Abilerinle de ilişkisi
1: evet.
0: iyi miydi babanın?
1: Her zaman hepsiyle.
0: Her zaman herkes.
1: Tabii ki yani her karaktere farklı bir şeyi var ama evet. sevgi olarak adil olmakla ilgili hep aynıdır.
0: Niye annenden söz etmiyoruz?
1: Söz edebiliriz.
0: Hadi
1: o
0: edelim.
1: Da muazzam bir kadın.
0: Hadi
1: yani.
0: Buyurun. O da çalışan bir insan mı?
1: Mümkün değildi tabii ki o süreçte.
0: Şehirden şehire
1: evet,
0: geziyorsunuz.
1: Hem şehirden
0: nasıl çalışacak?
1: Şehire hem de iki çocuktan bir anda dört çocuğa çıktı. O da bence tabii o dönemin babamın getirdiği titrinden dolayı da kendini çok geliştirmiş bir kadın. Hep yanındaki arkadaşlarına örnek olabilecek ve onları destekleyecek ya da bir şeyler öğretebilecek bir potansiyelde kendini tutmuş her zaman. Bizi yetiştirirken de annem sanki bir psikolog edasıyla davranmış, bu içgüdüsel bir şey olabilir ama insanları çok iyi analiz etmesi, kendini genel kültür anlamda geliştirmesi bize bence çok büyük faydaları olmuş.
0: Ya zaten çocuk anne için bir üniversitedir aslında.
1: Bence her anne, şey evet,
0: her anne bir üniversite mezunu sayılır bence. Şimdi nasıl ilişkileriniz?
1: Ben çok bağımsız bir karakterim. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra buradaki kendi hayatımı kurma, bu sektörün içinde ayakta kalma, savaşlarım derken her zaman böyle kendi göbeğini kendi kesen bir karakter oldum. Biraz
0: bir şey.
1: Asi bir karakterdim en başından beri. Şu anda yine çok iyi. Yani bir karar alıyorsam, kızım sen evet konuşalım ama varsa gerçekten böyle bir karar aldıysan vardır bir bildiğin mutlaka deyip her zaman bana destek olan bir yerdedirler.
0: Çocukluk aşkın var mı?
1: Ay var evet.
0: Platonik olarak aşık olduğum birisi varmış. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Onun için söyleyeceksin.
1: Şöyle çocukluk aşkım benim ilkokulda bir aşkım vardı. Onu hiç unutmam ismini.
0: Onu biz tanımıyoruz herhalde.
1: Tanımıyorsunuz ya. Ama benim gerçekten o zaman da Mehmet Günsür'e de ben benzerdim. Mehmet Günsür'ü çok beğendim.
0: Mehmet Günsür de ne kadar yakışıklı.
1: Aa, evet.
0: Evet, çok aydınlık bir tip değil mi?
1: Evet,
0: çok
1: evet,
0: beğeniyorum
1: evet.
0: Ben. Oyunculuğu da tabii ki çok
1: kesinlikle
0: tatlı.
1: O dönemde böyle posterler falan yoktu. Benim ilk aldığım hayatta böyle hani çok büyük posterler falan yine öyle değilim ama o dönem belki de o ilk aşkımdan sebep olsa gerek. Tek Mehmet Günsür'ün posteri vardı.
0: Peki Mehmet Günsür'le topu taca atma gene. Çocukluk aşkının ismini hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum da şimdi kim bilir ne yapıyordur.
0: Soyadını söylemeyiz.
1: Burak.
0: Burak. Tamam. Bence Burak her şeyi hatırlıyordur şu anda. Peki. Burak ne? Sınıf arkadaşın mıydı?
1: Ortaokul arkadaşımdı.
0: Ortaokul.
1: Evet.
0: Ha, biraz olgunca bir şey. Yani
1: çok sınıf falan yani.
0: Ha, evet.
1: Yani yok, ilk çocuk, böyle ilkokuldan.
0: Peki Azal, bize aşka dair ne söylemek istersin? Aşkı bize tanımla ama senin tanımın olsun.
1: Yani aşk eskiden çok büyülü bir şeydi de artık bence öyle değil yani.
0: Eskiden derken? 50'lerde mi?
1: Eskiden dediğim hani bundan birkaç yıl öncesine kadar her
0: senin
1: yıl çok
0: için
1: değişiyor.
0: Senin
1: benim
0: eskin.
1: Için. Evet.
0: Ha, tamam. Neden?
1: Ben genel bir şey mi söylemem istersin?
0: Yok, ne istersen onu söylemeni isterim.
1: Benim için aşk çok da keyifli bir şey değil eskisi gibi. Sevgiyle beraber olması bence daha değerli.
0: Aşkla sevgi birbirinden ayrı şeyler mi?
1: Ayrı, ayrı, kesinlikle ayrı.
0: Neden? Bir söylesene bize.
1: Aşkın içinde bence bir tutku var. Hı-hı. Ve tutku ömrü çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Orası bir risk. Temelinde tutku olduğu için yanılgıya daha açık bir his. Hı-hı. Ama sevgi bütün bir şey yani.
0: Daha tartılmış öyle
1: daha,
0: mi?
1: Daha net, daha gerçek bir his.
0: Eskiden demenin sebebi neydi?
1: Zamanla artık hem tecrübe hem de biraz daha tecrübe.
0: 2 sene önce bir şey oldu.
1: Yok yani 2 sene ya da 3 sene öncesi falan değil ama genel anlamda kavramlarımı yeniledikçe yani aşk benim için nedir diye düşündüğümde eskiden ayaklarım yerden kesen bir şeydi ama şu an ayaklarımı çok daha net ve sert bastığım bir şey.
0: Aşk gelecekse ayağım yerdeyken gelsin diyorsun.
1: Evet evet, ikisi birlikte olursa muazzam. Tutku da iyi olsun isterim çünkü aşk da isterim.
0: Bir evliliğim var.
1: Hı hı.
0: Tatsız bir tecrübe miydi? Biten evliliklerin hepsinde bir tatsızlık vardır zaten. Bu
1: yani
0: ne biçim
1: evet.
0: Bir soru? Ben soruyu beğenmedim.
1: Ben
0: geri
1: de.
0: Alıyorum.
1: Evet.
0: Beğenmedim.
1: Konuşmayalım.
0: Bir daha konuda. Evlenir misin?
1: Evlenirim.
0: Evlenirim. Çünkü evliliğin bir kabahati yok diyorsun.
1: Niye olsun? Yani diyorsun. Her insan...
0: Öyle düşünen de var. Evlilik imkansız bir şeydir, ilişki tarzıdır diyenler de var. Ne diyorsun onlara?
1: Ya bence her insan her ilişkide farklı. O yüzden sürekli değişen bir şey bence bu his.
0: Kişiden kişiye değişir.
1: Hem kişiden kişiye hem de kendi döneminin de döneminde bile değişen bir his bence bu.
0: İyi bir evlilik nasıl bir evliliktir?
1: Bir kere güven çok önemli bir kavram. Hmm. Saygı, değer, güven temelini oluşturan şeyler bence.
0: Bunlardan biri veya birkaçının eksikliği bir evliliği bitirmeye yetiyor değil mi?
1: Yani bunlardan birkaçının eksikliği huzur bence baştan kaybolmuş oluyor. Bence huzurun da sağlayan o bacaklar çok belli. Hmm. Güven, sadakat, sevgi, Yani onlardan biri çıktığı anda bir huzursuzluk başlıyor. Huzursuzluk girdiği anda şüphe başlıyor zaten. O şüphe de ilişkiye girdiği anda artık bir şeyleri... Evet.
0: Bir gün anne olmayı ister miydin? Sever misin çocukları?
1: Çok severim. Hmm. Çocuklar da beni çok sever. isterim tabii ki. Neden olmasın? Ama biraz zaman ilerledikçe şey hissediyorum yani... Gerçekten bu dünyaya bir çocuk getirmek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Çok kaygılarımı yükselten bir şey olmaya başladı.
0: Dünyanın iyiye gitme garantisi olmadığı gibi kötüye gitme garantisi evet. de yok. O yüzden çocuk meselesi sadece dünyaya, bu dünyaya... bu dünyanın zaten bir kabahati yok da bu insanlığa bir çocuk evet, getirip getirmeme konusu... Kaygım. Evet, peki... sadakat konusunu aşağı yukarı söylemiş oldum bence deminki şeyin içinde. İhanet affedilebilir bir şey mi? İlişkide yani kadın erkek ilişkisinde ihanetten bahsediyorum. Sen mesela affedici birisi misin? Böyle bir şey affedebilir misin?
1: Şöyle büyük konuşmamak gerekiyor bence yani böyle yargılamamak da gerekiyor.
0: Hangi olayda neden bahsediyoruz?
1: Evet çok çok geniş bir şey bu.
0: Genelleme yani, yapmamak lazım.
1: Genelleme yapmamak lazım evet.
0: İyi bir dost.
1: Ama ihanet güzel bir şey değil zaten onu.
0: Yok hiç güzel bir başlık diye açmadım yani, zaten evet. Kötü bir şey de.
1: Temelinde peki, kötü.
0: İyi bir dost musundur?
1: Bence çok iyi bir dostum. Yani bence demeyeyim mi gerçekten arkadaşlarım öyle olduğunu söyler.
0: Var dostların.
1: Evet, uzun zamandır hani hayatımda olan.
0: Birkaç kişi var.
1: Evet. Ne? Bir elin beş parmağını geçmez ama hepsi zaten.
0: Çok şanslısın. Evet. Beş çok.
1: Aynen.
0: Bir tanesi bir ömür boyu eskiden götürür insanı.
1: Eskiden çoktu evet. Ama yine artık.
0: Niye eskiden çoktu? Sonra ne oldu?
1: Yani.
0: Büyüdün.
1: Hem büyüyorsun hem artık gözün açılmaya başlıyor bence. Yani bir şeyleri filtresiz görmeyi öğrenmeye başlıyorsun yediğin kazıklardan dolayı.
0: Şekspir'in dediği gibi
1: dolayı.
0: Her dost dost doğru dost olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Peki. Nasıl gitti? Bak birinci hikayeyi bitirdik.
1: Harika. Tamam. Çok güzel.
0: Geçiyorum ikinci hikayeye.
1: Geçelim.
0: Önce ahiret soruların.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Öyle bir genelden soracağım ki ne diyeceksin acaba? Soru. Hayat nedir? Yolculuk nedir? Hayat bir yolculuk mudur? Şeytanın da aklına gelmez. Buyurun.
1: Hayat... Tek bir hayat var. Önce kendimizi keşfetmemiz olduğuna inanıyorum.
0: Elimizde tek bir hayat var diyorsun.
1: Evet. Hı. Yani ben bireysel olarak bunu düşündüğümde hayat benim hayatımdır aslında. Hayatımı bu yolda keşfederken gittiğim yol bana bu yaşattıklarımı, tecrübelerimi, beni ben olmamı sağlayan, hedefime ulaşmamı sağlayan bir yol olduğunu düşünüyorum.
0: Peki eksiklik desem ne dersin? Hayatta bir şeyler hep eksik mi kalıyor? Eksiklik, noksanlık.
1: Yani evet eskiden hep böyle kendimi tamamlamaya çalışırdım. Eksik ol, mükemmel olmak için. Ama o eksikliklerini kabul ettiğin zaman aslında daha huzurlu oluyorsun ya.
0: Olduğun gibi kabul edince mi evet. kendini? Bu kendini geliştirmemek anlamına gelmiyor.
1: Hayır, değil,
0: ama
1: değil.
0: Yani bir şey eksikse de.
1: Yani en azından bunu kabul ettiğinde buna bir çözüm üretiyorsun. Çünkü diğer türlü kabul etmediğinde onunla yüzleşmiyorsun. Hmm. Dolayısıyla nerede olduğunun farkına varmıyorsun.
0: O zaman mükemmellik diye de bir şey yok galiba değil mi?
1: Eskiden benim için çok vardı artık yok.
0: Zaman geçtikçe insan anlıyor değil mi mükemmel diye
1: ya bu şey. Kadar kalıplara bu kadar çerçevelemeye hayatın hiç gerek yokmuş yani aslında. Hmm. Çok daha rahat. Yaşadığın zaman da güzel oluyormuş.
0: Hazal çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programımıza. Kalbini bize açtığın için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol.
1: Ben de teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İnşallah işinde harika gücünde harika. Her şey, evet bizim için de öyleydi. İşinde gücünde her şey özel hayatında da iyi gider. Güzel ailenle, abilerinle,
1: evet.
0: ikizinle kopmadan. Zarif, yetenekli bir meslektaşı. Hazal Filiz Küçükköse'yi bu akşam misafir ettik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine Empati'de, bir başka Empati'de ama yine Empati'de buluşmak üzere. İyi geceler.
2: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati. NTV Radyo.
3: Müzik arası.

0: Kültür'ü bul. Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var, tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu. Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğuda Kars, Hakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: Mutlu hafta sonları gece yarısı bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den partilerine geçen belediye başkanlarının huzuru AK Parti'de bulduklarını söyledi. Bundan sonra da aramıza katılacaklar olabilir dedi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma ilişkin de konuştu. İstihbarat teşkilatımız silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıyor ifadesini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini söyledi. Bazı belediye başkanlarının partisine geçişini değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bizi CHP'deki iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz millete hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar, huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlı olduklarını söyledi.
2: Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı 15 yaş altına sosyal medya sınırı getiren düzenlemeyle çocukları korumayı amaçladıklarını söyledi. Yeni adımlar yolda mesajı verdi.
2: Şiddete özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de planlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz.
1: Cumhurbaşkanı dijitalleşmenin yalnızlaşmayı yaygın hale getirerek aileyi de etkilediğini söyledi. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati. Artırmak çok önemli dedi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 7 kişi tutuklandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT, istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı, hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. ABD-İsrail-İran hattında savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada gerektiği takdirde bir planımız var demişti. Amerikalı yetkililer Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre bir diğer seçenek ise yer altına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
0: Amerikan donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 326 gündür devam eden görevini sonlandırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Gemi Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gemideki denizcilerin aileleri tarafından karşılandı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda da görev almıştı. Geminin 326 günlük görevi son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. Ayrıntılar da yakında açıklanacak. Gelen ilk bilgilere göre mekanizma kapsamında Boğaz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak.
3: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağını da vurgu yaptı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir elektronik posta adresi yayınlayan devrim muhafızları, İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, mecliste savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Müjdeba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e gideceği aktarıldı. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı belirtildi. Liderlerin uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları vurgulanıyor. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında geçen yıl Eylül'de Çin'de görüşmüştü. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın hedef alındığı öne sürüldü.
4: Gazze'de kırılgan ateşkese karşın can pazarı yaşanıyor. Filistinli siviller bir kez daha İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail, Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir apartmanı bombaladı. Yakınları yanan apartmanda olan bir kadın, acil durum ekiplerinin çalıştığı binaya girmeye çalıştı. Ekipler, çaresiz kadını güçlükle apartmandan çıkartabildi. Görgü tanıkları binanın önceden uyarılmaksızın 3 füzeyle vurulduğunu aktardı. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. İsrail güçleri saatler sonra Gazze'ye ikinci saldırıyı da düzenledi. Yakınlardaki sokakta bir aracın vurulduğu bildirildi.
5: Hani nerede ateşkes? Her gün ölüyoruz. Az önce bir arabayı vurdular. Allah aşkına savaşı durdurun. Ölüyoruz.
4: İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'a suikast düzenlediklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından yapıldı. Gazze saldırısı, geçen Ekim'de ilan edilen ateşkesin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ateşkesten bu yana 850'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.
0: Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterileri vardı. On binlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteride Gazze vurgusu ön plandaydı. Filistin'e destek gösterilerinin ardından aşırı sağ destekçileri de sokağa çıktı.
3: Ellerinde bayraklar, omuzlarında kefiyeler. Dillerinde ise Özgür Filistin sloganları. Görüntüler İngiltere'den. Binlerce kişi Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi çağrısı yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi İsrail karşıtı gösteriler için insan seli oluşturdu. Filistin'e özgürlük sloganları atan protestocular, Filistinli çocukların da yaşamaya hakkı var yazan pankartlar taşıdı.
6: Bizim tarafımızda nefret ya da bölünme yok. Burada her şey sevgi, şefkat ve umutla ilgili. Diğer gruba şunu söylüyoruz. Bu umut ve şefkate siz de katılın. Çünkü daha iyi gelecek burada, diğer tarafta değil.
3: Nakba gösterilerinin yanı sıra aşırı sağcılar da sokaktaydı. Politik aktivist Tommy Robinson tarafından organize edilen yürüyüşe de katılım yoğun oldu.
7: Londra'da sadece Filistin'e destek yürüyüşleri değil, aşırı sağcılar tarafından organize edilen United Kingdom isimli bir gösteri de düzenlendi. İki farklı noktada gerçekleşti gösteriler ve Metropolitan Polis Teşkilatı da bu iki büyük gösteri için olağanüstü önlemler aldı.
3: Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nekbe ya da Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
0: Avrupa'da Nakba protestolarının adreslerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'ti. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açılırken olaylarda 6 kişi gözaltına alındı. Eylemi düzenleyen Yok Oluş İsyanı isimli grup oldu. Aktivistler Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açtı. Eylemciler Nakba'nın 78. yıl dönümünde Filistinlilere destek vermek amacıyla bayrak asmak istediklerini söyledi. Ancak güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis aktivistleri koruma altındaki bir alana

0: Gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerin satışına da başlandığını açıkladı. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu da belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılmasının beklendiğini ve bunun sektöre nefes aldıracağını söyledi. Biletler Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği fiyat aralığında satılmak zorunda. Üst limitin üzerine çıkanlara para cezası uygulanıyor. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek.
1: Bayram aletleriniz açık olsun.
2: Otobüs biletlerinde ücret iadelerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Şehirler arası otobüs biletlerinin kesintisiz iade süresi 24 saatten 12 saate indirildi. İlgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
0: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre sele kapılan bir vatandaşın kurtuluşu, araçların metrelerce sürüklenmesi ve iş yerlerinin saniyeler içinde suyla dolması kameralara yansıdı.
3: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
2: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve Ters Akan Dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
3: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
2: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.
4: 70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 11 bin dekarlık bir tarım arazisinin 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da yine kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ilçeyi ziyaret etti. Mehmet Muş, zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı sunulacağını söyledi.
4: 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Yine zarar gören esnafın, buradaki 385 esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek.
0: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina bir anda çöktü. Olayda şans eseri, can kaybı ve yaralanma olmadı. İhmal iddiaları da araştırılıyor. Olay Küçükçekmece Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Bu sırada bina bir anda çökerek enkaz yanına döndü. Kopan beton parçaları yola saçıldı. Bazı iş yerleri zarar görürken bir restoranda ise büyük çapta hasar oluştu. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk tespitlere göre olayda

0: Can kaybı ve yaralanma olmadı. Bölge sakinleri hiçbir önlem alınmadan yıkımın yapıldığını iddia ettiler. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada falezlerden düşerek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerdeydi. Telefonla konuştuğu bir esnada ise dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekibi halatla aşağı indi. Mehmet Şan suda hareketsiz halde bulundu. Yukarı çıkarıldı ancak hayatını kaybetmişti. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Tespit edilen şüpheliler ve komşulardan DNA örnekleri alınması talebi kabul edildi. Çağla'nın katledildiği evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı. Çağla'nın ailesinin avukatı 4 şüphelinin DNA örneklerinin alınması için hastaneye çağrıldığı ve örnek verdiklerini söyledi. Yıllar önce bıçaklı bir kişinin Çağla Tuğaltay'ın evinden çıktığını gördüğünü ileri süren bir kişi de örnek veren zanlılar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme yapıldı. Artık okullar da veliyle görüşme üzere randevu alabilecek. Bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı. Öğretmen ve veli arasındaki görüşmeler artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilecek. Veli randevu sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek. Randevu ile ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek. Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor. Buna göre veliler artık sadece okul randevu map.gov.tr adresinden randevu almak zorunda değil. Veli bilgilendirme sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler e-okul, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BIP mesajlaşma uygulaması okul veli asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek. BIP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı açılışında konuştu. Okullarda rehberlik, kriz hazırlığı ve güvenlik hassasiyeti alanlarının her geçen gün daha dikkat ister hale geldiğini söyledi.
2: Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki toplumsal hayattaki rollerine yetişemeyen aileler çocukları ile ilgili bütün beklentilerini öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve eğitim kurumlarımız üzerinden yürütmeye başladı. Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladı. Öğretmenlerimizin ve bizlerin yükü ağırlaştı. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti, teknoloji yönetimi, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanı her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi. Böyle bir zamanda tecrübeyi kendi akışına bırakmak yerine onu sürekli besleyen, yenileyen, derinleştiren ve çağın şartları karşısında daha güçlü kılan bir iradeyi hep beraber ortaya koymak durumundayız.
0: Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir.
1: Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtiliyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Af'la dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtiliyor. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapılabilecek. Ayrıca AF'tan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınması da olasılıklar arasında. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
0: Trafik kurallarına uymayarak can güvenliğini tehlikeye sokanlar ağır para cezalarıyla da karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da makas attığı tespit edilen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlalin Esenyurt'ta gerçekleştirildiği belirlendi. Sürücüye saygısızca araç kullanmak, makas atmak ve yakın takip maddelerinden 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 95 kişiden 88'i tutuklandı. Operasyon Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 850 jandarma personeliyle 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden 88'i tutuklandı. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon vardı. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkaran şebeke deşifre edildi.
3: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir yük treni yolcu otobüsüne çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerdeki otobüs hemzemin geçitte raylar üzerinde sıkışmış durumda. Tam da o esnada ilerleyen bir yük treni içi yolcu dolu otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler yükselirken otobüs metrelerce sürüklendi. Kazada 8 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Ölenlerin tamamının otobüs yolcusu olduğu belirtiliyor. Olay sırasında çevrede bulunan otomobil ve motosikletlerde de hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'da son günlerde bir kitap gündemde. Kitap 2022'de kuzey akım boru hatlarına yönelik sabotajı anlatıyor. Ancak içinde Türk akım boru hattına yönelik saldırı girişimi ve Türk istihbaratının tüm bu sabotajları düzenleyen Ukraynalı eski askerin yakalanmasındaki rolüne dair de dikkat çeken bilgiler var. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
4: Wall Street Journal'ın Berlin muhabiri Boran Paçevski'nin kitabı hakikaten geniş yankı uyandırmaya başladı. Almanca orijinal olarak yazıldı ve Boran Paçevski 26 Eylül 2022 yılında bütün dünyayı hayrete hakikaten kapılan ve Baltik Denizi'nde kuzey akım yani Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotaj ve başarılı olan sabotaj girişiminin bütün detaylarını kaleme aldı. Bu sabotaj girişimi sadece kuzey akımına yönelik olarak değil, aynı zamanda Türk akımı yani Rusya'dan Karadeniz üzerinden altından Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak da bir girişimin olduğunu teyit etti. Ukraynalıların Romanya'da iki girişimleri olduğunu yazıyor yazar. Bunlardan bir tanesi savaşın hemen ardından bir yelkenli kiralayarak Karadeniz'den, Romanya'dan Türk akımına yönelik olarak aynı yöntemle 80 metre derinlikte geçen boruya bir patlayıcı yerleştirerek bunu infilak edilmesine yönelik bir girişimleri olduğunu ancak Karadeniz'in sivil gemileri kapalı olduğu gerekçesiyle bunun yapılamadığını yine Romanya'dan ikinci girişiminde kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini dolayısıyla bir üçüncü girişimin yaşandığını bir tane Ukraynalı komandonun Moskova'ya Rusya'ya gönderilerek Türk akımının basınç merkezine yönelik olarak bir eylemi olduğunu ancak bunun da yine Rus kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini çok detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ve son olarak da kaptanın ismiyle ilgili olarak önemli bir mesele var. Kaptan İtalya'da bu komandonun özellikle başkanı İtalya'da yakalanıyor. Almanya'ya iade ediliyor ancak kimliği hakkında bir bilgi yoktu. Kimliğin açıklık kazanması için Alman istihbarat birimleri Türk kolluk kuvvetlerinden yardım alarak resim taraması sayesinde kaptanın ve komandonun ismi yani Sehiri Kaznetov'un kimliğini tespit ederek bu hususun bu komandonun kesinlikle bu eylemi yaptığını da teyit etmiş oldular. Bu Ukraynalı özel kuvvetleri komutanının da önümüzdeki haftalarda Almanya'da yargılanma süreci başlayacak.
0: Bazı kişilere Milli Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik çağrısı geldiğine ilişkin iddialara bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada yedek personele çağrı yapıldığı işlemin rutin olduğu belirtildi. Seferberlik mesajları sosyal medyadan paylaşılınca gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığını açıkladı. Duyuruda 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7.686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir denildi. Son 5 günde siber suçlara yönelik 64 ilde operasyon yapıldı. 1021 zanlı yakalandı, 319'u tutuklandı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlendi. Yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Suç gelirlerini elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları aracılığıyla da akladıkları saptandı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran günleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin de E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler de pazarları gezerek fiyat araştırmasına başladılar. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Haberimizde izleyelim.
5: Kurban seçilirken özellikle vatandaşlarımızın böyle kontrollü veteriner hekimler tarafından ve diğer ilgili görevliler tarafından yapılan hayvan satış yerlerinden almaları gerekiyor. Giren bütün hayvanların veteriner sağlık raporu. Her hayvana ait bir pasaport var.
1: Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlar hareketleniyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
5: Kulaklarında küpeler var. O küpeler de bir anlamda önemli bir belge sayılır. Türleri canlı mat olmayacak, karışık olmayacak, sallantılı yürüyüş olmayacak. Zayıflık önemli bir konu. Öksürük, nefes darlığı. Bunlar olmayan hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Küçük başta bir yaş ya da bir yaşı gibi gösterişli olacak.
1: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanların toplu kesim yerlerinde yapılmasının önemli olduğunu da söyledi.
5: Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği tek yer toplu kesim yerleri. Çünkü çalışanlar ehil. Her türlü gerekli tedbirler alınıyor. Veteriner hekim istediği şekilde, serbest bir şekilde muayene edebiliyor. Gerek kesim öncesi, gerek kesim sonrası.
0: Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip olduğu vurgulanıyor.
6: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Shanxi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek, ikisi dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
7: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
6: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
0: Yeni binalarda enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizi şartı aranacak artık. 10 bin metrekare ve daha fazla alana sahip binalar için bina yaşam döngüsü analizi zorunlu hale getirildi. Böylece binaların sera gazı emisyonu ölçülerek belgelendirilecek.
1: Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu hesaplanacak. Kriterlere uyan binalar için bina yaşam döngüsü analizi belgesi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin amacı Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak. Buna göre zorunlu hale getirilen bina yaşam döngüsü analizi belgesiyle binanın inşaat, kullanım, bakım, onarım, değişim, tadilat ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm süreçlerde neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Düzenleme 10 bin metrekare veya daha fazla alana sahip binalar için geçerli olacak. Düzenleme ile ayrıca işletme olarak kullanılan binalardan sera gazı emisyonu az olanlara düşük karbonlu bina belgesi verilecek. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat Niksel yolu şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, 54 kilometre olan mevcut yolun 5 kilometre kısalacağını söyledi. Seyahat süresinin de ortalama 40 dakikadan 25 dakikaya ineceğini belirtti.
8: Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. 38 kilometrelik bölümü bitirerek trafiğe açtık. Tokat Niksar yolundaki tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılının ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 54 kilometre olan mevcut yol 5 kilometre kısalarak seyahat süresini ortalama 40 dakikadan sadece 25 dakikaya indireceğiz. Zamandan 1.3 milyar lira, akaryakıttan da 200 milyon lira olmak üzere yıllık 1,5 milyar liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Araçların geçişinden kaynaklanan karbon emisyonunu da 10.200 ton azaltarak doğamıza ve çevremize yayılan emisyonu azaltıp doğamızı korumuş olacağız. Ayrıca Orta Karadeniz, İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya, hatta Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu'ya kesintisiz bağlayarak bu yolumuzla ulusal ve uluslararası arterleri güçlendirerek bölgenin ticaret ve turizm hacmini artırmış olacağız.
0: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise de ihbarda bulundu. Şakları tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
1: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
9: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
9: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
1: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlar da kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.
0: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu, hemen güzergahını değiştirip rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
1: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
10: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
1: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
11: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim, yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye.
1: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
10: Ben sizi bekliyorum, hastaneye doğru geliyorum.
1: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
11: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
12: NTV Radyo.

0: iz bırakan kadınlar. Türkan Saylan, 1935-2009 yılları arasında yaşadı. Hayatını cüzamlı hastaların iyileşmesine ve topluma kazandırılmasına, genç kızların okumasına adadı. Ayşe Kulin, hayat hikayesini romanlaştırdığı Türkan Saylan'ı anlatıyor. İstanbul Şarkıları eşliğinde.
1: Türkan Saylan son derece dindar, kalabalık bir aileye doğuyor. 5 kardeşin en büyüğü. Bu nedenle de belki bir parça anaç. Her zaman onlara annesinin yanı sıra bakmaya ve annesinin yokluğunda analık etmiş. Türkan Saylan bir yerde çok şanslı, çünkü Türkiye'nin en güzel yıllarını yaşamış bir kadın olarak. Çocukluğu güzel günlerinde geçmiş ama oldukça muhafazakar bir aile içinde geçmiş. Salacak civarında, deniz kenarında bir evde doğmuş. Sonra yine babası Salacak'ta bir ev yaptırmış. Annesi İsviçreli, biliyorsunuz. Ama büyük anneye yaranabilmek için kayınvalidesine Müslüman olmuş. Ondan çok büyük bir sempatiyle bahsederdi Türkan Saylan. Duaları okurdu ama İsviçre aksanıyla derdi ve gülerlermiş ona, ama inanarak, gönülden okuyor. Ama tabii Türkan Saylan'ın öğrendikleri babaanneden gelmiş olduğu için, o da dinini çok iyi bilen bir insan. Kandilli Lisesi'ni bitiriyor ve Kandilli Lisesi'ne giderken çok vatansever, o yılın her genç kızının olduğu gibi. Çünkü işte Cumhuriyet'in ilk kuşakları bilincindedirler bir vatan kazandıklarının, tırnaklarınla kazandıklarını ve o vatanı çok yükseltmek, işte muasır medeniyetler seviyesine getirmek Atatürk'ün tabiriyle isterler. O da bütün arkadaşlarıyla birlikte, kız arkadaşlarıyla, kız lisesinde okuduğu için bunun için çalışır. Tıp fakültesine yazılmaya karar verir. Çünkü yüreğinde gerçekten insanlara karşı bir yardım hissi var. Tıbbiye girdikten sonra da orada kendisinden birkaç sınıf büyük olan ve asistan olarak derslere giren çok yakışıklı bir doktora aşık olur. Ondan daha öğrencilik yıllarında babası pek rıza göstermese de evlenirler ve hemen hamile kalır. Ve hayatının bir ikinci dönemi başlar, hastalıklarla baş etmek. Çünkü hamileyken vereme yakalanır. Ve birinci çocuğunu zor şartlar altında doğurur. İkinci çocuğu da hemen arkasından gelir. Bu sefer bu tüberküloz kemiklerine sıçrar. Hiç kımıldamadan yatmak zorunda kalır. Öyle bir hamilelik dönemi geçirir ve 1-2 sene boyunca korse giyer ve böyle yüzük oyun yattığı yerde o bebeklerine bakar. Hakikaten müthiş bir savaştır bu. Ama tabii kocası da çok yardımcı olur. Şimdi okulda bir gün bunları akıl hastanesine de götürürler. Böyle tellerle ayrılmış bir bölüm vardır. Giderler, orada cüzzamlar var. Ve bu cüzzamların halini görünce Türkan eli ayağı kesilir, günlerce uyku uyuyamaz. Çünkü bu cüzzamlılar barakalarda yaşarlar, tamamen tellerle ayrılmışlardır. İnsanlar bunların yanına yanaşmaz, o tellerden açılan deliklerden böyle kepçelerini uzatırlar, bunların kaplarını doldururlar. Gözyaşları içinde döner evine ve karar verir, buna bir müdahalede bulunacak. Yani bu böyle olamaz, insanlar böyle yaşayamaz. Ve o gün gördüğü manzaradan dolayı da deri hastalıkları bölümüne girmeye karar verir. Ve böyle o üzüntü ve o çaba, onlara karşı ne yapabilirim, karnındaki bebekle birlikte adeta büyür ve çok düşünür bunun üzerine. İki çocuğunu da doğurmuş. Genç bir doktor olarak çalışıyor. Bir tane muayenehanesi var. Ama yetinemiyor. Yani hep aklında, o kafasının arkasında, cüzamlar için ne yapabilirim? Bir ekip kurar öğrencilerinden ve hasta bakıcılardan. 10-12 kadar genç insan. Onların başında hep beraber en doğusuna giderler Türkiye'nin. Bu aşağı yukarı oraya doktorların, yani mecburi hizmet dışında ilk çıkartmasıdır. Gönüllü olarak giderler ve cüzdanlıları tespit etmeye başlar orada. Tabii tahmin ediyorsunuz ki bunlar kat kat üstlerine elbiseler giymiş kadınlar. Ve asla hiçbir taraflarını kadınlara dahi açmıyorlar. Yani anlattıra anlattıra, günlerce anlattırarak yara neresinde, ne derinlikte, ne büyüklükte, acı veriyor mu? Yani sonra bir çetere tutar. Yani hangi kadının neresinde ne kadar hasar var, ne büyüklükte hasar var. Zaten zaman içinde onun bu özverisini gördükçe insanlar da yavaş yavaş kendilerini açmaya, yaralarını göstermeye falan da başlarlar. Ve bunu bir kampanya olarak sürdürür ve bütün cüzdanlı hastaları kayıt altına alır ilk defa. Şimdi eğer ben bir şeye benzetecek olursam Türkan Saylan'ı, gerçekten onu bir kardelene benzetmek zorundayım. Çünkü kardelen de biliyorsunuz çok narin bir çiçektir. Önce kara toprağa deler, sonra üstündeki o müthiş kalın kar tabakasını deler doğuda ve nihayet o narin bedenini, kırılgan bedenini güneşe doğru açar ve ondan sonra serpilir. Türkan Saylan da işte önce kendi yaşamındaki hastalıklarla, sonra doğuda o hastalıkla, ön yargıyla, geleneklerle çarpışarak o kara toprakları, o karları aşarak gittiği yerlerde bu hastalarına ulaşır ve onları hakikaten sağlıklarına kavuşturur. Sağlıklarına kavuşturmak bir tarafa, onların çocuklarına okullar buluyor civar köylerde. Onları oralara göndermek için dernek kuruyor. Müthiş bir çabası var onları tekrar hayata katabilmek için. Bu hayata katma sırasında cüzamların çocuklarını hiç aklında olmayan bir durum oluşuyor. Bir gün bir kaymakam arıyor onu doğudan. Diyor ki hocam biliyorum aileleri cüzdanlı olan çocuklara yardım ediyorsunuz ama burada cüzdanla ilgisi olmayan çocuklar var. İlkokulu bitirdi kız çocukları. Köyde ortaokul yok. Ortaokula gitmek istiyorlar. O zaman 5 sene ilk vardı. 3 sene ortaokul vardı. Acaba onlara bir yardım eli uzatabilir misiniz? 7 kişi kadarlar. Hakikaten bir çabaya girişiyor. Onlara hatta oğlunun yaşadığı, oğlu da doktor, küçük oğlu, Almanya'da yaşıyor o. Orada Türklerden bir grup paralar topluyor ve bu çocuklara işte ulaşım paraları var. Üstlerine, başlarına bir şey alınacak. Çok karlı bir bölgedeyiz ve bot alınacak gidebilsinler, dönebilsinler diye. Bir de işte defter, kalem paraları, yani çok para gerektiren bir şey değil. Bunlara ön ayak oluyor. Bu çocuklar ortaokula gitmeye başlıyorlar. Bugün 100.000'e yakın çocuk okutuyor bu şekilde. Kardelenlere yapılan yardım onları üniversitenin sonuna kadar getirtiyor. Sonra da iş bulabilmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onun kıymetini çok yanlış bir zamana geldi maalesef. Bilemedik. Yaşlılığı çok yanlış bir zamana geldi. Halbuki 400'den fazla yayını bulunuyor. Bir dünya ödülü olan Gandhi ödülünü aldı Hindistan Başbakanı'nın elinden. 37 tane de kendi kişisel ödülü var Türkiye'de değişik kurumlardan, derneklerden ve kendi çalışmalarıyla ilgili aldığı. Tarif edemeyeceğim kadar değerli bir insan. Doktorluk yaşamı içinde de hiçbir şekilde din, ırk, renk, toplumsal duruş, hiç böyle bir ayrım yapmamış. Deri hastalıklarında çalıştığı için zührevi hastalıklar da kendi dalına giriyor. Mesela hayat kadınları var. Hayat kadınlarına olan sevgisi, saygısı. Çünkü her birinin hayatında bir sorun var, bir problem var. Hiçbiri ben hayat kadını olayım diye yola düşmemiş bunların. Aynı şekilde eşcinsellere de aynı sevgiyle yaklaşabilen, onun için önemli olan İnsan olmak. Çok da keyifli. Dünyanın en eğlenceli, en neşeli insanı. Gözlerin içi pırıl pırıl güler. Üstü başı pırıl pırıl rengarenk giysiler. Saçlar zaten kırmızıya boyar hep. Gözleri cıvıl cıvıl cıvıl. Çok hoş, çok böyle zarif, incecik, Çok güzel de bir kadındı ayrıca. Etrafına enerji ve neşe saçardı. İyilik ve güzellik saçardı. Ölümünden aşağı yukarı bir hafta önce onu bir anma günüyle uğurladık. Sahneye geldi. Bütün sevenleri, bütün hastaları, bütün öğrencileri oradaydı. Ta nerelerden gelmişlerdi cüzamlar o geceye katılmak için. Onun hakkında yazdığım kitabı bu satırlarla bitirdim. Onun ağzından herkes ayakta, alkış dinmiyor, dinmiyor, beni mi alkışlıyorlar? Görüyorum ki ömrümü boşuna harcamamışım. Bir doktorun tek arzusu hastasının sağlığına kavuşturmak, yaşamını uzatmaktır. Ben bundan fazlasını yaptım. Minnettarım tüm hayatımı vakfettiğim cüzamlara, çünkü onların çocukları sayesindedir ki memleketimin binlerce başka çocuğuna da uzanabildim. Hayat, sana teşekkür ederim. Tekrar tekrar bana güzel işler yapma gücü verdiğin için. Ama asıl önemli olan onun cenazesiydi. Cemal Reşit Rey salonundaydık. Oradan çıktık. Öyle bir kalabalık vardı ki adım atmak mümkün değildi. Tek bir adım. Dolayısıyla onun tabutu ellerin üstünden uçarak gitti. İnsanlar yürüyemediler. Tabutu birbirlerine geçirdiler. Böyle bir sevgi görülmemişti. Nihayet sonunda ben camiye yaklaşabildiğim zaman gördüm ki grup grup insanlar otobüslere doluşup cenazeye katılmaya gelmişler. Ta Van'dan, ta Van'ın en ücra köylerinden, onun hayata döndürdüğü cüzdanlar, çocukları, karıları, böyle kardelenler ve hepimizin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

0: akademisyen, eğitimci ve yazar Doktor Türkan Saylan'ı yazar Ayşe Kulin anlattı.
1: NTV Radyo. Hava durumu.
2: İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 21 derece. Marmara genelinde de sağanaklar görülecek. Bursa 22, Edirne 24 derece. İç Anadolu bölgesinde de şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Ankara ve Eskişehir 21 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli. İzmir 27, Bodrum 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 26, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce-Bolu kesiminde etkili. Sıcaklıklar 20-21 derecelerde. Doğuda Kars-Hakkari kesiminde yağış bekleniyor. Erzurum 17, Gaziantep 24 derece.
1: Hava durumu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Doğa Takvimi. Bugün 17 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dünya Bitki Ressamları Günü olduğunu biliyor musunuz? Bazı ülkelerde Dünya Botanik Sanatı Günü adıyla kutlanıyor. Bu yıl botanik sanatçıları ve toplulukları yerel bitki çeşitliliğini kutlamaya odaklanacak. Bu tema çerçevesinde her ülke kendi coğrafyasına özgü, yerel ve endemik bitki türlerini resmederek biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Kutlamalarda insanların bitkilerle ilişkisine de dikkat çekilecek. Bu kapsamda Türkiye'deki bitki ressamları, botanik sanatçıları da Türkiye'nin zengin endemik bitki mirasından örneklerle sergiler açıyor.
7: Doğa Takvimi.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Bölge ülkelerine kanlı oyunları birlikte bozmalıyız diye seslendi. Cumhurbaşkanının uluslararası şirketleri değil, kendi haklarını savunmalı ifadesi de yine dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki krizin temel sebebinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu söyledi. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar dedi.
2: Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta konuştu. Ziyaretiyle Türk devletleri arasındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi ve ittifakın geleceğine ilişkin tartışmalar da soruldu.
2: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanına Türkiye'nin F-35 programına dönüp dönmeyeceği de soruldu. Erdoğan, temasların sürdüğünü, müspet bir sonuca ulaşmayı umduklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vizyonunu koruduğunu da söyledi. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadelerini kullandı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu ve bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Trump, ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti.
3: Yaklaşık 8,5 yılın ardından yaptığı Çin ziyaretini noktalayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndü. Trump, dünyanın takip ettiği ziyaretin muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, seyahatine ilişkin Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.
4: Ziyaret harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Bu bence gerçekten tarihi bir andı.
3: Uzmanlar Pekin'deki görüşmelerin ardından ABD-Çin arasındaki zorlu konu başlıklarında ilerleme sağlandığına dair işaretlerin ortaya çıkmadığını savunuyor. Trump'ın Çin seyahati sırasında Fox News kanalına verdiği röportajda yayınlandı. Trump, Xi için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Tayvan'daki statükonun devamını isteyen Trump, çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
4: Birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum. Bilirsiniz, bir savaşa girmek için 15 bin kilometre yol kat etmemiz bekleniyor. Bunu istemiyorum.
3: ABD, Pekin'in tek Çin ilkesi doğrultusunda Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor. Ancak Washington'ın iç hukuku uyarınca Tayvan'a savunma desteği verme yükümlülüğü bulunuyor. Trump onayını bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının ise Çin karşısında iyi bir koz olduğunu belirtti. Konuyu Xi ile ayrıntılı şekilde görüştüğünü aktaran Trump, Çin'in sakinleşmesi gerektiğini ifade etti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. İranlıların öngörülemez olduğunu öne sürdü. Amerikan Başkanı bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca olası çözümün İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeni tercih ederim diye konuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 326 gündür devam eden görevini sonlandırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Gemi Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gemideki denizcilerin aileleri tarafından karşılandı. Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald Ford, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda da görev almıştı. Geminin 326 günlük görevi son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. Ayrıntıları yakında açıklanacak. İlk bilgilere göre mekanizma kapsamında Boğaz yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacak.
5: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağını da vurgu yaptı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir elektronik posta adresi yayınlayan devrim muhafızları, İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, mecliste savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Müjdeba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonda görüştü. Kremlin'den görüşmeye dair açıklama geldi. İki liderin özellikle Orta Doğu ve İran meselelerini ele aldığı vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri medyasına göre ise iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanları değerlendirildi. İkili ayrıca uluslararası deniz taşımacılığı özgürlüğü, enerji güvenliği ve küresel ekonomi konularını da ele aldı. Putin görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde yürüttüğü arabuluculuk çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterileri vardı. On binlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteride Gazze vurgusu ön plandaydı. Filistin'e destek gösterilerinin ardından aşırı sağ destekçileri de sokağa çıktı.
5: Ellerinde bayraklar, omuzlarında kefiyeler. Dillerinde ise Özgür Filistin sloganları. Görüntüler İngiltere'den. Binlerce kişi Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi çağrısı yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi İsrail karşıtı gösteriler için insan seli oluşturdu. Filistin'e özgürlük sloganları atan protestocular, Filistinli çocukların da yaşamaya hakkı var yazan pankartlar taşıdı.
6: Bizim tarafımızda nefret ya da bölünme yok. Burada her şey sevgi, şefkat ve umutla ilgili. Diğer gruba şunu söylüyoruz. Bu umut ve şefkate siz de katılın. Çünkü daha iyi gelecek burada, diğer tarafta değil.
5: Nakba gösterilerinin yanı sıra aşırı sağcılar da sokaktaydı. Politik aktivist Tommy Robinson tarafından organize edilen yürüyüşe de katılım yoğun oldu.
7: Londra'da sadece Filistin'e destek yürüyüşleri değil, aşırı sağcılar tarafından organize edilen United Kingdom isimli bir gösteri de düzenlendi. İki farklı noktada gerçekleşti gösteriler ve Metropolitan Polis Teşkilatı da bu iki büyük gösteri için olağanüstü önlemler aldı.
5: Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nekbe ya da Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili terörsüz bölge vizyonumuzu sizler için, sizlerin güvenliği ve geleceği için hayata geçirmek istiyoruz dedi.
8: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik şölenine katıldı. Önce şölenin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu'nun önünde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
8: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.
8: Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan stadyumda yaptığı konuşmada da gençlere yönelik kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine izin vermeyin ifadelerini kullandı.
8: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonunda milli sporcular ve dizi oyuncularıyla da bir araya geldi. Milli tenisçi Zeynep Dönmez Erdoğan'a tenis raketi hediye etti.
0: Kırmızı bültenle aranan DAEŞ'li terörist Eskişehir'de yakalandı. Irak uyruklu terörist tutuklandı. 37 yaşındaki Mahmut Şeko, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sınır dışı edilmesi için de ilgili kuruma sevk edildi. Ancak bu süreçte yapılan inceleme

0: Tatili için hazırlıklar sürüyor. Bayramda özellikle de büyük şehirlerden yüz binlerce kişi memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerin de satışına başlandığını açıkladı. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılmasını beklediğini, bunun da sektöre nefes aldıracağını söyledi. Biletler Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği fiyat aralığında satılmak zorunda. Üst limite uymayanlara da para cezası uygulanıyor. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek.
1: Otobüs biletlerinde ücret iadelerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Şehirler arası otobüs biletlerinin kesintisiz iade süresi 24 saatten 12 saate indirildi. İlgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
0: İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü tartıştı, biri diğerine kafa attı. Zanlıya 180 bin lira idari para cezası verildi. Sosyal medyada içerik ürettiği öğrenilen Hülya Sönmez trafikte bir kadın sürücüyle tartıştı. Kadının tepkisi üzerine Sönmez aracından inerek sürücüye kafa attı. O anlarda güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kadın sürücünün şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelendi. Sönmez'e 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el koyuldu. Ayrıca kullandığı araç da yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sele kapılan bir vatandaşın kurtuluşu, araçların metrelerce sürüklenmesi, iş yerlerinin saniyeler içerisinde suyla dolması kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
1: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve Ters Akan dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
2: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
1: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.
3: 70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 11 bin dekarlık bir tarım arazisinin 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da yine kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ilçeyi ziyaret etti. Mehmet Muş, zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı sunulacağını söyledi.
3: 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak.

0: Yine zarar gören esnafın, buradaki 385 esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina bir anda çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. İhmal iddiaları ise araştırılıyor. Olay Küçükçekmece Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Bu sırada bina bir anda bu şekilde çöktü ve enkaz yığınına döndü. Kopan beton parçaları yola saçıldı. Bazı iş yerleri zarar gördü. Bir restoranda da büyük çapta hasar oluştu. Yıkımın olduğu binanın bitişinde bulunan bina ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. İlk tespitlere göre olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölge sakinleri hiçbir önlem alınmadan yıkımın yapıldığını iddia etti. Yeni binalarda enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizi şartı aranacak. 10 bin metrekare ve daha fazla alana sahip olan binalar için bina yaşam döngüsü analizi artık zorunlu halde. Böylece binaların sera gazı emisyonunu ölçülerek değerlendirilecek.
2: Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu hesaplanacak. Kriterlere uyan binalar için bina yaşam döngüsü analizi belgesi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin amacı Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak. Buna göre zorunlu hale getirilen bina yaşam döngüsü analizi belgesiyle binanın inşaat, kullanım, bakım, onarım, değişim, tadilat ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm süreçlerde neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Düzenleme 10 bin metrekare veya daha fazla alana sahip binalar için geçerli olacak. Düzenleme ile ayrıca işletme olarak kullanılan binalardan sera gazı emisyonu az olanlara düşük karbonlu bina belgesi verilecek. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.
1: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu. Hemen güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
2: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
3: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
2: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
4: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye.
2: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
3: Ben sizi bekliyorum. Hastaneye doğru geliyorum.
2: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
4: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
1: İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. 20 yıldır İstanbul'da yaşayan 68 yaşındaki Makami, Maltepe'deki evinde ölü bulunmuş, İranlı kadınla ilişkisi olduğu tespit edilen 59 yaşındaki Erhan B. de cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. Makami'yi köpek tasmasıyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cansız bedeni de Kırşehir'de boş bir araziye attığını ifade etti. Soruşturmanın genişletilmesiyle cinayetle ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiler. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Tespit edilen şüpheliler ve komşulardan DNA örnekleri alınması talebi kabul edildi. Çağla'nın katledildiği evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı. Çağla'nın ailesinin avukatı 4 şüphelinin DNA örnekleri alınması için hastaneye çağrıldığı ve örnekleri verdiklerini söyledi. Yıllar önce bıçaklı bir kişinin Çağla Tuğaltay'ın evinden çıktığını gördüğünü ileri süren bir kişi de örnek veren şüpheliler arasında yer alıyor. Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkartan şebeke de deşifre edildi.
5: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise de ihbarda bulundu. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
2: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
6: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
2: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
6: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
2: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlarda kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar soruna çözüm bulunmasını istiyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 21 derece. Marmara genelinde de sağanaklar görülecek. Bursa 22, Edirne 24 derece. İç Anadolu bölgesinde de şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Ankara ve Eskişehir 21 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli. İzmir 27, Bodrum 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 26, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce Bolu kesiminde etkili. Sıcaklıklar 20-21 derecelerde. Doğuda Kars Hakkari kesiminde yağış bekleniyor. Erzurum 17, Gaziantep 24 derece.
7: Hava durumu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
9: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Hadi, korkutucu bir kitabımız vardı. Gillian Flynn'in ilk romanı Keskin Şeyler. Kendimizi bildiğimiz ve sevdiğimiz bir polisiyenin kollarına atıyoruz. Eski günlerin polisiyesi bu. Polisiyenin en iyi yazarlarından, hatta Amerikan edebiyatının en iyi yazarlarından birinin, Raymond Chandler'ın Yüksek Penceresi, The High Window. Artı bir yayıncılıktan çıkıyordu biliyorsunuz bunlar. Hatta o zaman ben de bir tanesini çevirmeye başlamıştım. Fakat sonra sona erdi dizi, yani bitirilmedi. The Long Goodbye'da yarısı yapılmış bir şekilde bende kaldıydı. Ama şimdi Everest hem Raymond Chandler'ları hem de The Shirley Hammett'leri yeniden çıkaracak. Dolayısıyla The Long Goodbye'da tamamıyla Türkçe olacak diye umuyoruz. Ama şimdi elimizdeki The High Window ve çeviri de gene Pınar Güncan'a ait. Dizi editörü de gene Ahmet Ümit. Efendim, Philip Marlowe biliyorsunuz Raymond Chandler'ın neredeyse kendisi olan, ona benzeyen kahramanı, alter egosu diyelim. Mekan her zaman olduğu gibi Los Angeles, zaten LA'yı Philip Marlowe'suz düşünmek zor, ama Philip Marlowe'u LA dışında bir yerde düşünmek çok daha zor. Birbirlerini tamamlıyorlar. Hatta şöyle bir şey demişti Raymond Chandler: zengin ve dinç ve gurur dolu. Kaybolmuş, kötek yemiş ve boşluk dolu. Evet, Philip Marlowe'u tarif ettiğini düşünebilirsiniz. Aslında şehrini, Los Angeles'i kastediyor. Chandler 20'li yaşlarından 50'li yaşlarına kadar bu şehirde kaldı. Ama hiçbir zaman aynı yerde uzun süre kalmadı. Oradan oraya dolaştı. Şehrin birçok noktası kitaplarında yer alır. Bazıları Yüksek Pencere'de de yer alıyor. Ve Yüksek Pencere'de para üzerine bir kitap. Daha doğrusu Philip Marlowe'un belli durumlardaki tepkilerinden, bazı arzularından pek haz etmediği insanların para söz konusu olunca cinayete varana kadar neler yapabileceği konusunda. Yüksek Pencere'de de para var, kadınlar var, aşk daha doğrusu. Ama diyor Ahmet Ümit'in girişinde, para ya da aşk aynı zamanda mutsuzluğumuzun kaynağıdır. Öldürmemizin, kıskançlığımızın, kötülük yapmamızın, içimizdeki şiddeti dışa vurmamızın kaynağı. İnsanlığın tarihi paraya ve aşka ulaşmak için yaptığımız alçaklıkların tarihidir. Zaten Ahmet Ümit'i de, ki biliyorsunuz bizim en sevdiğimiz konuklarımızdan biridir, hem konuştuğu konular hakkında bilgi sahibi olduğu için hem de gayet rahat konuştuğu için, tabii Erol Bey'i de unutmuyoruz bu minvalde, bir sonraki kitap çıktığında buraya çağırıp bu diziyi ve Raymond Chandler'ı kendisiyle konuşmayı da planlıyoruz.

Raymond Chandler külliyatından Yüksek Pencere'de çıktı, Everest'ten. 1943'te yayınlanmıştı. Philip Marlowe üzerine bir kitap bile denebilir aslında. Marlowe'la da malumunuz Büyük Uyku, The Big Sleep kitabıyla tanışmıştık. Ki her iki filmi de, bu kitaptan uyarlanan her iki filmi de severiz. Fevkalade bir kitaptır. Çok hoş karakterler vardır içinde. Evet, Mrs. Elizabeth Bright Murdoch diye yaşlı ve zengin tabii bir dul. Marlowe'u evine çağırıyor. Yani pek öyle bir hoş bir muhabbetleri de olmuyor. Kadın çünkü hoş muhabbet edilecek türde birisi değil. Hatta konuşmaları bittikten, anlaştıktan sonra Marlowe kapıdan çıkarken benden hoşlanmadın değil mi diyor. Marlowe da derim hoşlanan var mı ki diyor ona. Kadın bir kahkaha patlatıyor. Bir savaş atı, yaşlı bir savaş atı olduğunu düşünüyor Marlowe onun. Diyor ki işte çok kocasından kalma, çok ender bulunan cinste bir parası varmış. Brashel Doubledon adında. Bu para kocasının koleksiyonundan, rahmetli kocasının diyelim koleksiyonundan çalınmış. Mrs. Murdoch diyor ki bu parayı çalan ille de oğlumun karısıdır. Neden? Çünkü bu eş daha önce bir barda çalışıyormuş. Dolayısıyla kayınvalidesine göre beş para etmez bir kadın. Bir de kaçmış evden. Yani oğlunu terk etmiş ve evden gitmiş. Dolayısıyla odur diyor. Marlowe ona pek hak vermiyor ama birden tuhaf bir olaya karıştığını anlıyor. Çünkü bir dizi nedeni açıklanmaz cinayetle karşı karşıya geliyor. Birçok bulmaca çözmesi lazım. Gelin nereye gitti? Oğulla Mrs. Murdoch'un utangaç asistanının, sekreterinin ilişkileri nedir? Mrs. Murdoch'la bu sekreterin ilişkisi nedir? Marlowe da hiçbir zaman bulmacanın tek bir parçasını çözmekle yetinen cinsten bir adam olmadığına göre bütün tabloyu görene kadar uğraşılarını sürdürecek demektir. Chandler'ın zaten az sayıda olan kitaplarının hepsi gibi bu da iyi bir kitap. The Big Sleep, Farewell My Lovely, The High Window, üçüncü kitap oluyor. Ve burada da bakın 42 yazıyor, 43 değil. 39'da The Big Sleep, 40'da Farewell My Lovely, 42'de The High Window, 43'te The Lady in the Lake, 49'da 6 yıl arayla The Little Sister, ondan 4 yıl sonra The Long Goodbye ve ondan 5 yıl sonra Raymond Chandler'ın yazdığı ve tamamladığı son kitap olan Playback. Sonra 89'da çıkan Poodle Springs var. 59'da yazmış onu ama tamamlayamamış. Chandler'a hayran olan ve çok iyi bir yazar olan Robert B. Parker tarafından tamamlanmış. Bütün kitapların kahramanı Philip Marlowe. Yani Chandler demek aslında neredeyse Marlowe demek. Ve sadece bunlarla da kalmıyor tabii. Çok sayıda hikaye var Marlowe'un kahramanı olduğu. Hatta iki tanesi hariç bunların hepsinin Los Angeles'te geçtiğinde söyleyebiliriz.

Raymond Thornton Chandler 1888'de doğdu, 1959'da öldü. Hardboiled tabir edilen polisiye edebiyatın en iyi yazarlarından biriydi. Zaten o çok özel bir dönemdi. Çok özel yazarlardı onlar. Ve gerçekten hem Raymond Chandler hem de Shiel Hammett sadece polisiye edebiyatın değil, Amerikan edebiyatında en iyi yazarları arasındadır. Çok açık, net, iyi kurmuş cümleleri vardır. Çok iyi bir üslubu vardır Chandler'ın. Ve polisiye sevmeseniz bile onun kitaplarını okumaktan büyük zevk alırsınız. Ama çok farklı bir yerden geldiğini de söylememiz gerek yazarlar. Çünkü esas olarak yazar değil, Chicago'da doğmuş. Çocukluğunun ve gençliğinin çoğu İngiltere'de geçmiş. Dulwich College'a gitmiş orada. Sonra da iki gazetede freelance gazeteci olarak çalışmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da çarpıştı. Daha sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne geçti. 1919'da Amerika'ya döndü, Kaliforniya'ya yerleşti ve ölümüne kadar da orada kaldı. Önce burada birkaç bağımsız petrol şirketinin direktörü oldu. Ama büyük iktisadi bunalım onun meslek hayatına da bir son verdi. Biraz da içki verdi çünkü bir gündüz işini sürdüremeyecek kadar çok içiyordu. Ve 44 yaşında artık yeni bir meslek edinmesi gerektiğini düşündü. Black Mask dergisinde, ki polisiyi sevenlerin gayet iyi tanıdığı bir dergidir, hikayelerini yayınlamaya başladı. Philip Marlowe'lu hikayeler. İlk ortaya çıkışı da 1939'da The Big Sleep'te. Çok üretken bir yazar olmadığını görüyoruz. Bir hikaye koleksiyonu, 7 tane roman. Bazılarından filmler yapıldı. Genellikle iyi filmler yapıldı. La Jolla, California'da 26 Mart 1959'da hayata veda etti. Bu arada tabii Hollywood'da da çalıştı. Onu da unutmayalım. Hatta Los Angeles mekanlarından bir tanesi 5555 Melrose Avenue, Paramount'un yeridir. Orada Chandler, Billy Wilder'la birlikte noir klasikleri Double Indemnity üzerinde çalışıyordu. Bir lokanta var, insanı Hollywood'u, özellikle film noir atmosferini hatırlatan, Musso & Frank Grill, Hollywood Bulvarı'nda. Eski bir Amerikan lokantası. Edward Hopper'ın yaptığı resimlerden bir tanesini hatırlatıyor. 1919'da açılmış, yani Chandler Los Angeles'e geldikten 6 yıl sonra. Hollywood'un en eski restoranlarından biri. 1920'li yıllardan bu yana menü de pek değişmemiş. Biftekle kahve 90 cent. Yani fiyat değişmiştir tabii. Burada yemek yiyen tek yazar da Chandler değil, diğerleri arasında, mekanı tercih eden yazarlar arasında Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway de var.

Gelelim Philip Marlowe'a. En sevdiğim polisiye karakterlerinden biridir. Yani günümüzde de var çok sevdiğim karakterler. Ama hakikaten Philip Marlowe çok da bilmiyorum, belki sadece bir tür insana bu kadar derinden hitap ediyor. Ama okurken, hele çevirirken mütemadiyen hak veriyorsunuz ona. Yani böyle bir durum oluyor. Çünkü çok düzgün bir insan, kusur sayılan bazı alışkanlıkları göz önüne alınmazsa, hatta alınsa da. Efendim, Santa Rosa, Kaliforniya'da doğmuş. Biyografisi var tabii, biliyorsunuz böyle meşhur roman kahramanlarının. 1933'te 33 yaşında. 1953'te 42 yaşında. 1958'de 43,5 yaşında olabiliyor tabii roman kahramanı olduğu için. Sevindiricidir böyle şeyler yani. Yoksa Poirot'un da mesleği bıraktığında 200 yaşında falan olması gerekirdi herhalde. Kusursuz özel dedektif, hafiye modeli diyebiliriz. Üniversiteyi bitirmiş, uzun boylu, boylu boslu hatta. Kestane rengi saçları kırlaşmış, kahverengi gözleri var. İçkiyi, kadınları ve tek başına çalışmayı seviyor. Bağımsız bir dedektif bürosu var. Küçük bir yer, 2 kuruş parayla dönüyor. Zaten o da aşağı yukarı o kadarını kazanıyor, 2 kuruş para. Cahuenga Building'de, Los Angeles merkezinde, bu binanın 6. katındaki pek de iyi döşenmemiş odalardan oluşan bir yer. Vaktiyle daha önceleri Los Angeles savcısı olan Taggart Wilde'ın yanında bir araştırmacı, soruşturmacı olarak çalışıyormuş. Ama söz dinlemediği için kovulmuş. Yani zaten kimsenin sözünü dinlemek istemiyor. Her şeyi kendi bildiği gibi yapmak istiyor. Kitaplardan alınma, şampiyonların satranç oyunlarını kendi kendine oynamayı da seviyor. Ama en sevdiği şey cinayetlerin esrarını çözmek ya da cinayete ilişkin başka suçların. İlle de para için çalışması gerekmez Philip Marlowe'un. Eğer muhtaç durumdaysanız, paranız yoksa, haklı olduğunuza inanıyorsa parasız da çalışır. Eski dostu cinayet masasından Bernie Olds'a söylediği gibi bir romantik. "Ben bir romantiyim Bernie," demiş. "Gece haykıran sesler duyuyorum ve mesele ne diyor diye bakmaya gidiyorum. İnsan böyle para kazanmaz ki. Yüzdesi de yok. Hiçbir şey yok. Ama bazen bir temiz dayak yiyorum. Bazen kendimi hapiste buluyorum. Ya da çabucak para kazanmış biri tarafından tehdit ediliyorum." Ama tabii Marlowe'un başına bunların gelmesi bizim onu sevmemizi değil, daha da fazla sevmemizi sağlıyor. Buna yol açıyor. Ve romantizmi de daha çok yaşadığı ve çalıştığı Hollywood ve Los Angeles'in zor, çetin, hızlı ve yapay dünyalarına birazcık insanlık katma çabasından kaynaklanıyor. Evet efendim, Philip Marlowe. Dolayısıyla Raymond Chandler, Everest'ten Yüksek Pencere çıktı, Pınar Güncan'ın çevirisiyle hararetle tavsiye ederiz diyorum ve vedalaşıyoruz. Bir başka cinayet masasında birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın, iyi günler.

0: Anything you want to do is all right with me, baby.
1: NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
2: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
1: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
2: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
2: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
3: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
1: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat 2.
4: Saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili terörsüz bölge vizyonumuzu sizler için, sizlerin güvenliği ve geleceği için hayata geçirmek istiyoruz dedi.
5: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde AK Parti gençlik kolları tarafından düzenlenen gençlik şölenine katıldı. Önce şölenin yapıldığı Turka Kocaeli Stadyumu'nun önünde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
5: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.
5: Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan stadyumda yaptığı konuşmada da gençlere yönelik kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine izin vermeyin ifadelerini kullandı.
5: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonunda milli sporcular ve dizi oyuncularıyla da bir araya geldi. Milli tenisçi Zeynep Dönmez Erdoğan'a tenis raketi hediye etti.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağı çökertildi. Casusluk yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. 9 kişi Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli hareketleri MİT'in ağına takıldı. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki zanlı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşmede Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan NATO zirvesinin ayrıntıları ele alındı. Hazırlıklar konuşuldu. Bu kapsamda bir süredir müttefik ülkelerin heyetleri de hazırlık ziyareti gerçekleştiriyor. Orta Doğu'da yaşananlar ve güncel meseleler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le İran hattında savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde olduğu iddiası var.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada gerektiği takdirde bir planımız var demişti. Amerikalı yetkililer Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre bir diğer seçenekse yer altına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
4: ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 326 gündür devam eden görevini sonlandırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Gemi Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gemideki denizcilerin aileleri tarafından karşılandı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda da görev almıştı. Geminin 326 günlük görevi son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti.

0: Bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenmişti. Eurovision şarkı yarışması finali yapıldı. İsrail'e Borkot gölgesinde geçen yarışmayı NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Hemen soralım. Kayhan, kim kazandı? Nasıl bir yarışma oldu? Köşe başları neler? Neler aktarırız?
1: Evet, 70. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Bulgaristan oldu Korhan. Bu bir sürpriz. Bulgaristan favori olarak gösterilmiyordu. İnanılmaz heyecanlı bir yarışma oldu. Bulgaristan daha oylamanın, özellikle profesyonel jüri oylamasının başlarından itibaren olumlu puanlar almaya başladı. Yüksek puanlar almaya başladı ve profesyonel jürinin oylamaları sonunda zaten birinci olarak bitirdi yarışmayı 204 puanla. İkinci sırada Avustralya geldi 165. Üçüncü sırada da Danimarka 165 puanla. Fakat son yıllarda gördüğümüz manzara bir kez daha gerçekleşti. Ve halk jürisi oyları yine bazı ülkeleri, özellikle diasporaları olan ülkeleri alt sıralardan üst sıralara doğru yükseltti. Burada tabii herkesin merak ettiği İsrail'in oylarıydı. İsrail'in oyları Bulgaristan'dan önce halk jürisinin İsrail için verdiği oylar açıklandı. İsrail 123 oy almıştı profesyonel jüriden. Halk jürisinden ise 220 oy aldı ve birinci sıraya yerleşti. Geçici olarak 343 puanla. Fakat sonunda en son olarak Bulgaristan için alınan oylar açıklandı. Bulgaristan'ın 143 puana ihtiyacı vardı ama bundan çok daha fazlasını aldı ve toplam 516 puanla yarışmayı birinci bitirdi. İsrail birinci bitirseydi neler olurdu? İşte orası bir sır. Çünkü senin de biraz önce belirttiğin gibi İsrail'i protesto mesajları ve onun gölgesinde gerçekleşti bu Eurovision şarkı yarışması. Bilindiği gibi 5 ülkede boykot etmişti. Bu ülkeler İspanya, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve İrlanda'ydı. Hatta bunların kimileri Eurovision şarkı yarışmasını İsrail'i protesto amacıyla yayınlamaktan bile kaçındılar. Dolayısıyla İsrail kazansaydı gerçekten büyük bir skandal olacaktı bu sene. Hatta kimileri İsrail kazanırsa önümüzdeki yıl İsrail'e gitmeyeceklerini dahi söylüyorlardı. Dolayısıyla şu anda Avrupa'nın bir oh çektiğini söyleyebiliriz Bulgaristan'ın kazanmış olmasıyla. Ama hemen hatırlatalım, İsrail'de halk jürisinin oyları sayesinde bu yarışmada ikinci sırada geldi. Bu arada hemen İsrail'in hangi ülkelerden profesyonel jüriden en fazla oy aldığını da şöyle bir hatırlatayım. Özellikle Danimarka ve Avusturya'yı saymazsam daha çok Doğu Avrupa ülkelerinden en fazla oy aldığını görüyoruz. Tam oyu sadece ve sadece Polonya'nın profesyonel jürisinden aldı 12 oyu. Onun dışında Avustralya'dan hiçbir oy almadı. Lüksemburg'dan 0 oy aldı. Portekiz, İsveç, İtalya, Finlandiya, Birleşik Krallık, Latvia gibi ülkelerde İsrail'e hiç oy vermediler. Bunun altını çizelim. Buna karşılık Ermenistan 7, Gürcistan 6, Danimarka 7, Avusturya ise 8 oy verdiler İsrail'e. Profesyonel jürilerden bahsediyorum tabii. Buna karşılık Birleşik Krallık ve Almanya geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi halk jürisinden tek oy dahi alamadılar. Sıfır oy aldılar. Bu da ilginç. Bu ülkeler yarışmayı sonlarda tamamladılar. Geçmiş yıllarda olduğu gibi. Ukrayna'nın performansı da çok merak edilmekteydi. Ukrayna profesyonel jüriden 54, halk jürisinden ise 167 oy almayı başardı. Tabii önemli olan burada Bulgaristan'ın kazanmış olması. Bunu yeniden tekrarlayalım. Bulgaristan tarihinde ilk defa Eurovision şarkı yarışmasını kazanıyor Korhan. Önümüzdeki yıl dolayısıyla bu Eurovision şarkı yarışması Bulgaristan'da, komşu Bulgaristan'da düzenlenecek. Bu önemli. Burada bir de tabii Avustralya'nın performansına dikkat çekmek gerekiyor. Avustralya'nın şarkısı gerçekten profesyonel, sade ama çok profesyonel bir şarkı olarak tanımlanıyordu. Avustralya 165 puan aldı profesyonel jüriden. Halk jürisinden ise 122 puanda kaldı. Halk jürisinden yeterince puan alamadığı için başlarda yer almadı. Toparlamak gerekirse Bulgaristan 70. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı. Önümüzdeki yıl Eurovision şarkı yarışması komşu Bulgaristan'da gerçekleşecek Korhan.
0: İsrail kazanamayınca Avrupa derin bir oh çekti dedi Kayhan Karaca, NTV Strasbourg temsilcisi. Yarışmayı yerinde takip etmişti. Bulgaristan'ın birinci olduğunu tekrar hatırlatalım ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterileri vardı. On binlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteride Gazze vurgusu ön plandaydı.
2: Ellerinde bayraklar, omuzlarında kefiyeler, dillerinde ise Özgür Filistin sloganları. Görüntüler İngiltere'den. Binlerce kişi Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 78. yılında İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi çağrısı yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi İsrail karşıtı gösteriler için insan seli oluşturdu. Filistin'e özgürlük sloganları atan protestocular, Filistinli çocukların da yaşamaya hakkı var yazan pankartlar taşıdı.
3: Bizim tarafımızda nefret ya da bölünme yok. Burada her şey sevgi, şefkat ve umutla ilgili. Diğer gruba şunu söylüyoruz. Bu umut ve şefkate siz de katılın. Çünkü daha iyi gelecek burada, diğer tarafta değil.
2: Nakba gösterilerinin yanı sıra aşırı sağcılar da sokaktaydı. Politik aktivist Tommy Robinson tarafından organize edilen yürüyüşe de katılım yoğun oldu.
4: Londra'da sadece Filistin'e destek yürüyüşleri değil, aşırı sağcılar tarafından organize edilen United Kingdom isimli bir gösteri de düzenlendi. İki farklı noktada gerçekleşti gösteriler ve Metropolitan Polis Teşkilatı da bu iki büyük gösteri için olağanüstü önlemler aldı.
2: Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Nekbe ya da Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.
0: Avrupa'da Nakba protestolarının adreslerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'ti. Kentin sembolü Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açıldı. Olaylarda 6 kişi gözaltına alındı. Eylemi düzenleyen yok

0: Bayrama sayılı günler kala otobüs firmalarının ana sefer listelerinin tamamen dolduğu, ek seferlerinde bilet satışına başlandığı açıklandı. 9 günlük Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayramda özellikle de büyük şehirlerden yüz binlerce kişi memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listelerinin dolduğunu, ek seferlerinde satışına başlandığını açıkladı. Bayram tatilinin sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Özcan, yaklaşık 1800 sefer yapılanmasının beklendiğini, bunun da sektöre nefes aldıracağını söyledi. Bu arada bayram öncesinde otobüs biletleri içinde önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilebilecek.
1: Otobüs biletlerinde ücret iadelerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Şehirler arası otobüs biletlerinin kesintisiz iade süresi 24 saatten 12 saate indirildi. İlgili düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemeyle karayolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılmasının ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiğini söyledi. Yönetmelikle sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Böylece yolcu biletini sefer saatine kadar açığa alarak daha sonra kullanabilecek. Bakan Uraloğlu terminaller içinde yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Buna göre taşımacılar terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmemek için yerel makamlar tarafından tahsis edilen veya gösterilen alanları kullanabilecek. Bakan Uraloğlu kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara ceza verileceğini de duyurdu. Kademeli bir ceza sistemi oluşturulacağını belirtti. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira olan ceza, dördüncü ihlalde 213.000 liraya kadar çıkıyor. Beşinci ihlalde ise şirketin yetki belgesi iptal edilecek.
0: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sele kapılan bir vatandaşın kurtuluşu, araçların metrelerce sürüklenmesi, iş yerlerinin saniyeler içerisinde suyla dolması kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Adam gidiyor. Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
1: Selde sürüklendi, banklara tutunarak kurtuldu. Bazıları da araçlarının üzerinde bekledi. Samsun'u vuran selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Havzada sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi ve ters akan dereleri, Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahallelerini su altında bıraktı. Selin önüne kattığını sürüklediği anlar görüntülere yansıdı. Bir kişi selde sürüklenen aracın üzerine çıkarak suya kapılmaktan kurtuluyor. Suda sürüklenen başka bir kişi ise banklara tutunup hayatta kalıyor.
2: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor. Şurada yakalandı.
1: Akıntının şiddetiyle araçlar metrelerce uzağa sürüklendi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yeri saniyeler içinde suyla doluyor. Selde sürüklenen araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.
3: 70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 11 bin dekarlık bir tarım arazisinin 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da yine kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ilçeyi ziyaret etti. Mehmet Muş, zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı sunulacağını söyledi.
3: 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Yine zarar gören esnafın, buradaki 385 esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek.
0: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan 5 katlı bina bir anda çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. İhmal iddiaları da araştırılıyor. Küçükçekmece Caddesi'nde meydana gelen olayda kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Bina bir anda bu şekilde çökmeye başladı. Kopan beton parçaları yola saçıldı. Bazı iş yerleri zarar gördü.

0: Bir restoranda da büyük çapta hasar oluştu. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada falezlerden düşerek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerdeydi. Telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekibi halatlarla aşağı indi. Mehmet Şan suda hareketsiz halde bulundu. Yukarı çıkartıldı ancak hayatını kaybetmişti. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Tespit edilen şüpheliler ve komşulardan DNA örnekleri alınması talebi kabul edildi. Çağla'nın katledildiği evde yeniden keşif yapıldı. Cinayet günü canlandırılarak apartmanda ses, görüş açısı ve tanık ifadeleri ele alındı. Çağla'nın ailesinin avukatı 4 şüphelinin DNA örnekleri alınması için hastaneye çağrıldığı ve örneklerin verildiğini söyledi. Yıllar önce bıçaklı bir kişinin Çağla Tuğaltay'ın evinden çıktığını gördüğünü ileri süren kişi de örnek veren şüpheliler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme yapıldı. Artık okullar da veli ile görüşmek üzere randevu alabilecek.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı. Öğretmen ve veli arasındaki görüşmeler artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilecek. Veli randevu sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek. Randevu ile ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek. Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor. Buna göre veliler artık sadece okul randevu mep.gov.tr adresinden randevu almak zorunda değil. Veli bilgilendirme sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler e-okul, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BIP mesajlaşma uygulaması okul veli asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek. BIP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim kurumları yönetici yetiştirme programı açılışında konuştu. Okullarda rehberlik, kriz hazırlığı ve güvenlik hassasiyeti alanlarının her geçen gün daha dikkat ister hale geldiğini söyledi.
2: Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki toplumsal hayattaki rollerine yetişemeyen aileler çocukları ile ilgili bütün beklentilerini öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve eğitim kurumlarımız üzerinden yürütmeye başladı. Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladım. Öğretmenlerimizin ve bizlerin yükü ağırlaştı. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti, teknoloji yönetimi, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanı her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi. Böyle bir zamanda tecrübeyi kendi akışına bırakmak yerine onu sürekli besleyen, yenileyen, derinleştiren ve çağın şartları karşısında daha güçlü kılan bir iradeyi hep beraber ortaya koymak durumundayız.
0: Bir süredir üzerinde çalışılan üniversite öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündemde. Puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de yine taslakta yer alabilir.
1: Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtiliyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Af'la dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtiliyor. Puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapılabilecek. Ayrıca af'tan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınması da olasılıklar arasında. Taslak'ta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.
0: Trafik kurallarına uymayarak can güvenliğini tehlikeye sokanlar ağır para cezalarıyla da karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da makas attığı tespit edilen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlalin Esenyurt'ta gerçekleştiği belirlendi. Sürücüye saygısızca araç kullanmak, makas atmak ve yakın takip maddelerinden 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el koyuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 95 kişiden 88'i tutuklandı. Operasyon Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 850 jandarma personeliyle 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı, 88'i tutuklandı. Bir diğer operasyon adresi ise Konya ile oldu. Konya merkezi 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 500'den fazla tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda Türkiye'ye ait kültür varlıklarını yurt dışına çıkartan şebeke de deşifre edildi.
3: Konya merkezli operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 417 adet sikke, 154 adet tarihi obje ile 3 tarihi eser niteliğinde kitap yer aldı. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarına yönelik yapılan incelemede 204 milyon liralık para hareketi belirlendi. Söz konusu paranın ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirketle 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından gönderildiği tespit edildi. Operasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ersoy, operasyonla 500'den fazla kültürel mirasın ele geçirilmesinin yanı sıra bağlantılarıyla birlikte bir suç ağının çökertildiğini söyledi. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kültür mirasının korunmasının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, milletin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir yük treni yolcu otobüsüne çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerdeki otobüs hem zemin geçitte raylar üzerinde sıkışmış durumda. Tam da o sırada ilerleyen yük treni içi dolu otobüse yandan çarptı. Çarpmanın da etkisiyle alevler yükseldi, otobüs de metrelerce sürüklendi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Almanya'da son günlerde bir kitap hayli gündemde. Kitap 2022 yılında Kuzey Akım Boru Hatları'na yönelik bir sabotajı anlatıyor. Ancak içerisinde Türk Akım Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi ve Türk istihbaratının tüm bu sabotajları düzenleyen Ukraynalı eski askerin yakalanmasındaki rolüne dair de dikkat çeken bilgiler var. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
4: Wall Street Journal'ın Berlin muhabiri Boran Paçevski'nin kitabı hakikaten geniş yankı uyandırmaya başladı. Almanca orijinal olarak yazıldı ve Boran Paçevski 26 Eylül 2022 yılında bütün dünyayı hayrete hakikaten kapılan ve Baltik Denizi'nde kuzey akım yani Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotaj ve başarılı olan sabotaj girişiminin bütün detaylarını kaleme aldı. Bu sabotaj girişimi sadece kuzey akımına yönelik olarak değil, aynı zamanda Türk akımı yani Rusya'dan Karadeniz üzerinden altından Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattına yönelik olarak da bir girişimin olduğunu teyit etti. Ukraynalıların Romanya'da iki girişimleri olduğunu yazıyor yazar. Bunlardan bir tanesi savaşın hemen ardından bir yelkenli kiralayarak Karadeniz'den, Romanya'dan Türk akımına yönelik olarak aynı yöntemle 80 metre derinlikte geçen boruya bir patlayıcı yerleştirerek bunu infilak edilmesine yönelik bir girişimleri olduğunu ancak Karadeniz'in sivil gemileri kapalı olduğu gerekçesiyle bunun yapılamadığını yine Romanya'dan ikinci girişiminde kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini dolayısıyla bir üçüncü girişimin yaşandığını bir tane Ukraynalı komandonun Moskova'ya Rusya'ya gönderilerek Türk akımının basınç merkezine yönelik olarak bir eylemi olduğunu ancak bunun da yine Rus kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini çok detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ve son olarak da kaptanın ismiyle ilgili olarak önemli bir mesele var. Kaptan İtalya'da bu komandonun özellikle başkanı İtalya'da yakalanıyor. Almanya'ya iade ediliyor ancak kimliği hakkında bir bilgi yoktu. Kimliğin açıklık kazanması için Alman istihbarat birimleri Türk kolluk kuvvetlerinden yardım alarak resim taraması sayesinde kaptanın ve komandonun ismi yani Sehiri Kaznetov'un kimliğini tespit ederek bu hususun bu komandonun kesinlikle bu eylemi yaptığını da teyit etmiş oldular. Bu Ukraynalı özel kuvvetleri komutanının da önümüzdeki haftalarda Almanya'da yargılanma süreci başlayacak.
0: Bazı kişilere Milli Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik çağrısı geldiğine ilişkin iddialara bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada yedek personele çağrı yapıldığı işleminde rutin olduğu bildirildi. Seferberlik mesajları sosyal medyadan paylaşılınca gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak yapıldığını bildirdi. Açıklamada 2026 Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları toplam 7686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlarda görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilmiştir denildi. Son 5 günde siber suçlara yönelik 64 ilde operasyon yapıldı. 1021 zanlı yakalandı, 319'u da tutuklandı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlendi. Yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el koyuldu. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgını ile mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerinde de alarma geçirdi.
3: Ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kez daha korkuya yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 200'ün üzerinde şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Bir başka ülke Uganda'da da bir vaka görüldüğü açıklandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de konuya dair bölge ülkeleriyle acil koduyla toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü de hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Ghebreyesus, hastalığa karşı önlem amacıyla $500,000 fonun serbest bırakıldığını açıkladı. Bu fon, hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi olarak kullanılacak. Yeni tespit edilen salgın, ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
0: Çin'de donör süt keçilerinden toplu klonlama yoluyla 6 yavru dünyaya geldi. Klon keçilerin yüksek süt verimine sahip oldukları vurgulandı.
5: Ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahipler. Süt verimleri ise son derece yüksek. Hastalığa karşı bağışıklıkları da çok güçlü. Görüntüler toplu klonlama yoluyla 6 süt keçisinin dünyaya geldiği Çin'den. Çin'in Shanxi bölgesinde yüksek verimli donör keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu. Klonlanan Sanen cinsindeki yavruların 4 erkek 2'si dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2800 kilogram süt alınabiliyor. Uzmanlar süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğunu belirtiyor.
6: Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.
5: Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.
0: Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Kurbanlık almak isteyenler de pazarları gezerek fiyat araştırmasına başladı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Uzmanına sorduk.
7: Kurban seçilirken özellikle vatandaşlarımızın böyle kontrollü veteriner hekimler tarafından ve diğer ilgili görevliler tarafından yapılan hayvan satış yerlerinden almaları gerekiyor. Giren bütün hayvanların veteriner sağlık raporu, her hayvana ait bir pasaport var.
1: Kurban Bayramı'na az bir süre kala pazarlar hareketleniyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.
7: Kulaklarında küpeler var. O küpeler de bir anlamda önemli bir belge sayılır. Türleri canlı mat olmayacak, karışık olmayacak, sallantılı yürüyüş olmayacak. Zayıflık önemli bir konu. Öksürük, nefes darlığı. Bunlar olmayan hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Küçük başta bir yaş ya da bir yaşı gibi gösterişli olacak.
1: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanların toplu kesim yerlerinde yapılmasının önemli olduğunu da söyledi.
7: Bütün olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceği tek yer toplu kesim yerleri. Çünkü çalışanlar ehil. Her türlü gerekli tedbirler alınıyor. Veteriner hekim istediği şekilde, serbest bir şekilde muayene edebiliyor. Gerek kesim öncesi, gerek kesim sonrası.
0: 2027 yılı haç ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri pazartesi günü başlıyor. Konuya ilişkin açıklama Hac ve Umre İşlem Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği de vurgulandı. Yeni binalarda enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizi şartı aranacak. 10 bin metrekare ve daha fazla alana sahip binalar için bina yaşam döngüsü analizi zorunlu hale getirildi. Böylece binaların sera gazı emisyonu ölçülerek belgelendirilecek.
1: Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu hesaplanacak. Kriterlere uyan binalar için bina yaşam döngüsü analizi belgesi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak resmi gazetede yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin amacı Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak. Buna göre zorunlu hale getirilen bina yaşam döngüsü analizi belgesiyle binanın inşaat, kullanım, bakım, onarım, değişim, tadilat ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm süreçlerde neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Düzenleme 10 bin metrekare veya daha fazla alana sahip binalar için geçerli olacak. Düzenleme ile ayrıca işletme olarak kullanılan binalardan sera gazı emisyonu az olanlara düşük karbonlu bina belgesi verilecek. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.
0: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır asılsız ihbar ve yemek siparişleri veriliyor. Kapısına onlarca kurye, nakliyeci, cenaze aracı gönderen zanlılar ambulans ve polise de ihbar yaptı. Şaklar'ı tehdit edip 500 bin lira para da isteyen zanlılar aranıyor.
1: Kapısına onlarca kurye, hatta ambulans ve cenaze aracı bile gönderdiler. Asılsız ihbarlar 4 yıldır sürüyor. Şantaj yapan kişiler 500 bin lira istedi.
8: Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı. Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor.
1: Antalya'da yaşayan inşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıl önce bir kurye geldi. Yemek siparişi vermemişti. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp kuryeyi gönderdi. Ancak o günden sonra kapı zili hiç susmadı. Yemek ya da çiçek siparişi getiren kuryelerin yanı sıra nakliyeci, cenaze arabası, ambulans ve polis ekibi evine geldi. Şaklar durumu polis merkezi ve savcılığa bildirdi. Siparişlerin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarasıyla verildiği belirlendi.
8: Bize 500 bin lira vereceksin. Aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız diye tehdit mesajı gönderdi.
1: Hakan Şaklar parayı ödemedi ama asılsız ihbarlar da kesilmedi. Zanlıların komşularına da mesaj yolladığını söyleyen Şaklar soruna çözüm bulunmasını istiyor.
0: Bursa'da özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. O sırada otobüs şoförü Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu, hemen güzergahını değiştirdi ve rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
1: Yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Güzergahını değiştirip aracı hastaneye götürdü. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.
9: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
1: 40 yaşındaki Yasemin Alıç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
10: Ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafımda duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye.
1: Diğer yolcular hastaya destek oldu. Sürücü Yasemin Alıç da güzergahını değiştirerek hastaneye gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup hastanın durumu hakkında bilgi verdi.
9: Ben sizi bekliyorum. Hastaneye doğru geliyorum.
1: Hastaneye ulaşan sürücü yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim etti.
10: Yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
0: Bursa'da asansör arızalanınca sınıfının olduğu katta mahsur kalan öğrencinin yardımına müdür yardımcısı koştu. Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdi. İnegöl Bakyapı Hacı Ali Bakgöl Ortaokulu'nda öğretim gören bedensel engelli öğrenci asansör bozulunca bulunduğu katta kaldı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtına alarak merdivenlerden indirmeye başladı. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerinin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İzliyoruz. Sırtını alıyor öğrenciyi öğretmen, müdür yardımcısı merdivenleri iniyor. O sırada engelli öğrencinin sandalyesini de diğer öğrenci ve öğretmenler aşağı indiriyor. Bu şekilde çocuk aşağı indiriliyor. Yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır rahatsızlanarak İstanbul Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Başhekim tarafından yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır için zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor ifadesi kullanıldı. İnanır'ın entübe edilmediği, hatta durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği de açıklandı. Hollywood yıldızı John Travolta ilk yönetmenlik projesiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Onur ödülüne layık görülen 72 yaşındaki Travolta genç görüntüsüyle de dikkat çekti.
1: Ucuz romandan Cumartesi Gecesi Ateşi'ne, macera filmlerinden müzikallere. Sinema dünyasına iz bırakan filmlerin yıldızı aktör John Travolta Cannes Film Festivali'ne damga vurdu. Onursal Altın Palmiye ödülü alan Travolta, genç görüntüsüyle de dikkat çekti. 72 yaşındaki John Travolta, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Propeller One Way Night Coach filmiyle 79. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Gecede aktöre ödül sürprizi de vardı. Onur ödülü takdim edilen Travolta, duygusal anlar yaşadı.
11: Bu sembol benim sinema zevkime benziyor ve onu yansıtıyor. Buna gerçekten inanamıyorum. Bu gerçekten Oscar'ın bile ötesinde. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: John Travolta salondakilerden de büyük alkış aldı. Dikkatler kırmızı halıda da John Travolta'nın üzerindeydi. Şapkasıyla dikkat çeken Travolta 72 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsüyle izleyenleri şaşırttı.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Beştepe'de özel bir konser verecek. Koro 151 kişilik orkestrayla sahne alacak.
1: Türk sanat müziğinden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Genel Direktörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor. Koro 2024'te kuruldu. Proje kapsamında yapılan yetenek sınavlarıyla yaklaşık 1000 çocuk arasından seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün 300'e aşkın öğrenciye ulaştı.
0: Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sanat Fuarı, sanat dünyasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. İzmir'de kapılarını açan sanat fuarı bu akşama kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Resimden heykele, seramikten cam sanatına yüzlerce sanat eseri ziyaretçilerle buluşuyor. İzmir Sanat Fuarı'na 120'ye aşkın galeriyle 1600 sanatçı katılıyor.
12: heykel yapıyorum aslında ama tablolarda, seramik tabloları da yaptım. Bayağı çeşitli eserlerle katıldım bu sefer fuara. Çok iyi hazırlanmaya çalıştım.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sanat buluşması Fuar İzmir'de yapıldı. Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce sanatçı, galeri ve sanatsever bir aradaydı.
13: Türkiye'nin en büyük, en önemli usta sanatçılarından bir seçki oluşturduk. Bir fuar seçkisi yaptık. Onun dışında orta kuşak sanatçılara ve genç sanatçılara da fuar alanı içinde yer verdik.
1: Genç sanatçılar için oluşturulan özel alanlarda büyük ilgi gördü.
14: Çok özel koleksiyonlarımız var. Yaklaşık 48 tane ölümsüz sanatçımızı burada ağırlıyoruz. Geleceğin sanatçılar diye bir özel bölüm yaptık. Orada da yaklaşık 3000 başvuru içinden 100 tane sanatçı seçtik. Onları yönlendiriyoruz.
1: İzmir Sanat Fuarı 17 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.
0: Dünya ekonomisi aylardır Hürmüz çıkmazında. İran Savaşı'nda Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması Körfez ülkelerinden petrol ve gübre ihtiyacını da sekteye uğratmış durumda. Petrol fiyatları çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağıysa belirsiz diyelim. Hürmüz Boğazı'nı anlatan bu analiz haberle de bültenimizi noktalayalım.
5: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Petrol tankerleri ve gübre taşıyan gemiler boğazdan geçemiyor. Üstelik taraflar anlaşma sağlasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönmesi zaman alacak.
15: Piyasanın karşılaştığı zorluk şu ki kısa vadeli birçok etki var. Ancak bence bu durum uzayacak. Savaş sona erse bile yakın vadede normal ticaret koşullarına geri dönmeyi beklemiyoruz. Çünkü sonuçta ticari gemi taşımacılığı riskten çok kaçınan bir sektör.
5: Denizcilik veri firması Kepler'in baş analisti Alexis Elander, Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerler için bundan böyle sigorta maliyetlerinin artacağına dikkat çekti.
15: Boğaz açılırsa muhtemelen 2,5 ay süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra normal ticarete daha yakın bir dönüş göreceksiniz. Ancak bence şunu söylemek önemli. İşler savaş öncesi koşullara geri dönmeyecek. Örneğin bölgeye giriş için denizcilik sigortanız daha pahalı olacak. Körfez için bir risk primi olacak ve bunun uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Yani uzun vadeden kastım muhtemelen yıllarca.
5: Alexis Elander, boğazın açılmasının ardından ilk ayda geçişlerin en fazla %25 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
15: Şu anda çok düşük seviyede geçişler var. Çok kontrollü seferler söz konusu. Bence asıl gereken şey resmi bir ateşkes olması. Bir ay içinde geçişlerde bir artış görmeye başlayacağız ve normal akışların yaklaşık %25'ini göreceğiz. Bunlar çoğunlukla tankerler ve bazı kuru yük gemileri olmak üzere ham petrol yüklemeye giden büyük şirketler olacak. Ve bu sorunsuz devam ederse muhtemelen yaklaşık bir ay sonra bekle ve gör dediğimiz bir döneme gireceğiz. Ve muhtemelen normal trafiğin %30 ila %50'sini göreceğiz. Ve o zaman muhtemelen ilk konteyner gemilerinin, ilk LNG tankerlerinin geçişini göreceğiz. Bunun üzerinden 1,5 ay geçtikten sonra muhtemelen 2,5 ay daha süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz.
5: Boğaz'dan petrolün yanı sıra Körfez ülkelerinin yan ürün olarak ürettiği gübre de geçemiyor. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor. Uzmanlar bu durumun tarım sektörüne etkilerine de dikkat çekiyor.
15: Burada insanların yeni ektiği veya gelecek için planladığı ürünlerden bahsediyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler şu anda mısır ve soya fasulyesi arasında seçim yapıyor. Soya fasulyesi daha az gübre gerektiriyor. Bu nedenle çiftçiler muhtemelen daha fazla soya fasulyesi ekecekler. Başka yerlerde, örneğin Güney Asya'da gübrelerin yetersizliği doğrudan ürün hacmini etkileyecektir. Bu da sadece bu takvim yılını değil, gelecek takvim yılını da etkileyecek. Diğer bir örnekse yakıtlarla ilgili. dizel yakıt kıtlığı büyük bir sorun oldu. Yine örneğin Bangladeş'te sulama sistemlerini çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyaç duyuluyor. Bu da birkaç ay sonra hasat edilecek ürünü etkileyecek.
5: Birleşmiş Milletler gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor. Hürmüz'ün kapalı olması Körfez ülkelerini alternatif arayışına da itmiş durumda.
15: Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin kırılganlığını gördüler. Ticaret yollarını çeşitlendirmeye çalışacaklar. Örneğin petrol için karayolu ve boru hatları, konteyner taşımacılığı içinse Hürmüz Boğazı dışındaki limanları genişletmek gibi. Yani bu ülkelerin riskleri azaltmak için yapabileceği şeyler var.
5: Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'e alternatif olarak Batı-Doğu petrol boru hattının inşasına hız vereceğini duyurdu. Boru hattının inşasının 2027'de tamamlanması planlanıyor. Hürmüz Boğazı dışında yer alan Füceyre Limanı'nda ihracat kapasitesinin 2027 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Savaştan önce dünyada petrol ticaretinin 1/5 Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyordu.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
17: Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. İstanbul ve Bursa'da gök gürültülü sağanaklar yer yer şiddetli olacak. Ankara'da sel ve dolu riski var, tedbirli olunmalı. İzmir'de öğleden sonra hava daha güneşli. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 22, Antalya parçalı bulutlu 26 derece. Marmara gök gürültülü sağanakların etkisinde. Edirne 24, Kocaeli 22 derece. İç Anadolu'da şiddetli sağanaklar yeniden başlıyor. Eskişehir 21, Kayseri 23 derece. Ege'de sahil hattında öğleden itibaren hava daha güneşli olacak. Kütahya sağanak yağmurlu. Manisa 26, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde de sağanaklar var. Adana 24, Mersin 25 derece. Karadeniz genelindeki sağanaklar Düzce, Bolu, Bartın, Karabük'te çok şiddetli. Sıcaklık 20-21 derece. Doğu'da kar Sakkari kesimine çekilen yağış pazartesi yeniden çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
16: Hava durumu.
18: Baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk. Zaman zaman bu belirtileri herkes yaşamıştır. Başka durumlar olabileceği gibi bir sebebi de kan akışının yavaşlaması olabilir. Peki kan akışı neden yavaşlar? Hematolog Profesör Doktor Mustafa Çetiner'e sorduk.
19: Kan akışının yavaşlamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi damarlarımızın akış sırasında önünde oluşan bariyerlerdir. Mesela gebelikte işte fötüsün yaptığı baskı yüzünden ayaklar şişer mesela. Kan dolaşımı çok mümkün olmaz. Varis benzeri durumlarda kanın kalbe dönüşünde çok ciddi problemler ortaya çıkabilir. Damarlar genişlediğinde akışkanlık azalır. Akışkanlığın azalması tabii bir takım riskler de barındırmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi pıhtı oluşumudur. Pıhtının oluşmasının üç temel nedeninden biri staz dediğimiz kanın aslında akışkanlığının azalması halidir. Kanın akışının yavaşlaması halidir. Bu son derece önemli tıbbi sonuçlara da neden olabilir. O nedenle işte bu akışı zayıflatabilecek, damarların yapısını bozabilecek, sigara, aşırı kilo gibi bir takım sağlık açısından risk faktörleri önemli hale gelir.
18: Profesör Doktor Mustafa Çetiner'i dinledik.
16: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 3.

Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Protestolar ve boykot gölgesinde geçen yarışmada İsrail ise ikinci sıraya kadar yükseldi. Bulgaristan'ı temsil eden Dara'nın Baraganga şarkısı yarışma öncesi favoriler arasında gösterilmiyordu. Ancak Bulgar şarkıcının renkli performansı Bulgaristan'ı profesyonel jüri oylarında ilk sıraya geçirdi. Ardından açıklanan halk oylaması sonucunda da Bulgaristan yine en çok oy alan ülke oldu. Toplamda 516 puana ulaşan